De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nahnu mahrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum leula tusabbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
1: Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: yuflihun.
1: Onlar, yazıklar olsun bize, biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
2: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? Em

0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.
1: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.

0: yuflanıyorsun.
1: O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

0: لهم إن كيدي متين.
1: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.

0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: Fesbir li

Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: يَكْفُرُونَ.
1: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
0: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için

0: O.
1: Kıyamet.
0: Melhaq.
1: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
0: Ve mâ edrâke melhaq.
1: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
0: Kezzebet Semud ve Adun bil kâri'e.
1: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
0: Fe emmâ Semud fe uhlikû bit tâgiyye.
1: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
0: Ve emmâ Adun fe uhlikû bi rîhin sarsarin âtiyye.
1: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da ondan öncekilerde altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةِ
1: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunu sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ
1: Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olur, kıyamet kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
0: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: بي إني ظننت أني ملاق حسابي.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın okuyun kitabımı, gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
1: Artık o meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.
1: Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهْ

0: عالية هلك عني سلطانية.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu, sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.

0: yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kahin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: Velau teqavvele aleyna ba'dal ekavil. Le ehadna minhu bil yemin.

0: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
1: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Öyleyse sen yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'. Lilkâfirîne leyse lehu dâfi'. Minallâhi zil me'âric.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.

0: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
1: Fasbir sabran cemila innehum yaraunehu ba'ida ve nerahu qariba.
0: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
0: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost dostunun halini soramaz.
1: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'atan lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe ev'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyeni kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a iza massahu şerru cezu'a ve iza massahu'l hayru menu'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.

0: Ancak namaz kılıp namazlarına devam edenler bunun dışındadır.
1: وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır.

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

Onlar mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar?

0: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.
1: Fele

0: doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
1: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ خَاشِعَةً أَبَصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةِ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
0: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.

0: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
1: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
1: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا.
0: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
1: ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا

0: لَكُمْ أَنْهَارًا
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
0: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
1: Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: O ale-

0: la khasara wa makaru makran kubbara.
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.

0: يَعُوقَ وَنَسْرًا.
1: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yavuz, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: nasara.
1: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbi

0: yara.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır. Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: ehada.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi: biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
1: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا
0: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

0: شُهُبًا.
1: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

0: بالرصد.
1: Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor.
0: وَاَنَّا لَا نَدَرِي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
1: Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.

0: وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: وَلَا رَهَقًا.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.

0: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Doğru yoldan sapanlara gelince onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا.
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.

Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse cinler keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: أحدا.
1: Ey Muhammed, de ki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا.
1: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.

0: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
1: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih.

0: ebede.
1: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.

Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.

0: emede.
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada.
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.

0: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
1: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
0: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: مل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnna senulqi aleyke kavlen thakile.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.

0: tavila.
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَت۪يلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَك۪يلًا
1: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
0: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا
1: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
0: وَذَرْن۪ي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا
1: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
0: اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَل۪يمًا
1: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَث۪يبًا مَه۪يلًا
1: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: به كان وعده مفعولا.
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.

0: وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Rabbinin rızası için sabret.
0: فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

0: İşte o gün kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
1: Zerni ve men halakatu vahide ve cealtu lehu malen memduda ve benine şuhuda ve mehettu lehu temhide.
0: Ey Muhammed, sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak. Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
1: Kalla innehu kana li ayatina anida.
0: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
1: Seurhiquhu sa'uda.
0: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
1: İnnehu fekkara ve kadder. Fekutile keyfe kadder.
0: Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
1: Thumme kutile keyfe kadder.
0: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
1: Thumme nazar. Thumme abese ve beser.
0: Sonra baktı. Suratını astı, kaşlarını çattı.
1: Thumme edebere ve stekber.
0: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
1: Fekale in hâzâ illâ sihrun yu'ther. İn hâzâ illâ kavlul beşer.
0: Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: Se'uslihi sekar.
0: Ben onu yakında sekar denen cehenneme sokacağım.
1: Ve mâ edrâke mâ sekar. Lâ tubqî ve lâ tezer. Levvâhatun lil beşer. عليها 19.
0: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz. Yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: له وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kafirler de Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer. İnneha le ihdel kubar nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ.
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: سقر.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ

0: اتانا اليقين.
1: Onlar da derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: O halde onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
0: Bel yuridu kullu mri'im minhum en yu'ta suhufen munashşara.
1: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
0: Kalla bel la yakhafuna al-ahira.
1: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
0: Kalla innehu tezkire. Femen şa'e zekere.
1: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: ehlü takva ve ehlül mağfire.
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: Yunebbe'ul insanu yevme izin bima qaddeme ve ehhar.
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: Belil insanu ala nefsihi basirah. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahiy çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: Kalla bel tuhibbun el acile ve tedarun el ahire.
1: Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: Vucuhun yevme izin nazire ila rabbiha nazire.
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.

0: o.
1: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
1: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.
1: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.

0: اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık.
0: ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.

0: من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.

0: Ura.
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
0: İnna a'tadana lilkafirina salasila ve aghlalan ve sa'ira.
1: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: İnnel ebrara yeşrabun min ka'sin kana mizacuha kafura.
1: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullah yufeccirunha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: Yufuna bin nezri ve yehafuna yevmen kâne şerruhu mustatîrâ.
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ.
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا.
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا.
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: حرير.
1: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
0: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
1: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
0: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
1: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
0: Aynen fiha tusamma selsebila.
1: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
0: Ve yatufu aleyhim vildanun muhalladun iza ra'aytahum hasibatahum lu'lu'an mansura.
1: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
1: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman au kafura.
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kafirler çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: Nahnu khalaqnahum ve şaddadna asrahum ve iza şi'na beddelna emsalahum tebdila.
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: الله إن الله كان عليما حكيما.
1: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel-mursalati urfa. Fel-asifati asfa. Ven-nashirati nashra. Fel-fariqati farqa. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
1: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
0: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ.
1: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki bunlar hangi güne ertelenmiştir?
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ.
1: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe. Hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline.
0: أَلَمْ نُهْلِ

0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem ne

Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.

Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline.

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kafirlere dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline.
0: هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا

0: Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ

0: Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.
1: İnnel muttakine fî zilâlin ve uyûn ve fevâkihe mimme yeştehûn.

0: Amin.
1: Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulu

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline.

0: edin.
1: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
0: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Allahümme ceal hayra a'malina ahiraha ve hayra a'malina khawatimaha ve hayra ayyamina yevme liqaike ya rabbel alemin ve sallillahümme ve sellim ala ekmelil mürselin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: فجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
11: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her amelin. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek, ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: hissediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yoksa

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık. 0212 659 73 44.
5: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 69.99, domates 49.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını
16: bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

helalin hesabı, haramın da azabı vardır. İçinde yaşadığımız alem imtihan dünyasıdır. İmtihanı devam eden her mükellefin hem nafakasını elde ederken hem de harcarken İslami hudutlara riayet etmesi farzdır. Zira helal kazancın hesabı, haramın da azabı vardır. Hazreti Abdullah İbni Sehir'den rivayet edilen şu hadisi şerifte dünya malının keyfiyeti haber verilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tekasür suresini okurken yanına vardım. Bana insanoğlu malım malım der. Halbuki Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan hangi malı vardır dedi. Hesap gününe hazırlanan her Müslümanın bu keyfiyeti idrak etmesi ve mucibince amel etmesi zaruridir. İnsanın en başta gelen vazifelerinden biri helal dairede yaşamak, helal kazanmak ve helal yoldan harcamaktır. Allah bizi imtihan etmek için bazı şeyleri haram, bazılarını da helal kılmıştır. Fakat helal dairesini o kadar geniş tutmuştur ki harama girmeye ne ihtiyaç ne de mecburiyet vardır. Sonra haram daireyi mayınlı bölge gibi tehlikelerle doldurmuş, helal daireyi de meyvelerle dolu güllük, gülistanlık bir bahçeye dönüştürmüştür. Birçok emir ve yasada sırf bizim iyiliğimiz, dünya ve ahiret mutluluğumuz için koymuştur.

Bu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Ey insanlar, şüphesiz ki Allah temiz, güzel ve hoştur. Bu yüzden güzel ve hoş olan şeylerden başkasını kabul etmez. Allah müminlere de peygamberlere emrettiği şeyleri şöyle buyurdu: Ey rasuller, helal olan şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı pekala bilirim." Bir başka ayette de: "Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların helal ve hoş olanlarını yiyin." Resulullah aleyhissalatü vesselam ise bu konuda şöyle buyurmuştur: "Bir kimse Allah için uzun bir yolculuğa çıkmıştır. Saçları darmadağınık, toza toprağa bulanmış bir vaziyette ellerini semaya uzatarak 'Ya Rabbi, Ya Rabbi' diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, kısacası kendisi haramla beslenmiş olursa böylesinin duası nasıl kabul edilir?" Bakara suresinde "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını yalan yemin ve şehadetle yemeniz için o malları hakimlere, yani reislere, yetkili idarecilere, mahkeme hakimlerine el altından vermeyin" buyurulur. Hicr suresinde ise "Yerde sizin için geçim vasıtaları yarattık" buyurulurken, Cuma suresinde de "Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin" ifadesi müminlere

0: Bu ayetler bize helal ve temiz rızıkları kullanmamızı, haram yollara, haramlara başvurmamamızı, yeryüzünde birçok helal ve geçim vasıtaları bulunduğunu, yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan bunları istememizi emretmektedir. Haramlardan kaçınmak gibi helal kazanç sağlamak da farz olan bir emirdir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: en faziletli amel helal kazançtır. Yine en temiz ve en üstün kazanç kişinin el emeği ve her türlü dürüst alışverişten kazandığıdır. Ayrıca helali aramak cihattır ve de helalin ne olduğunu öğrenip onu kazanmaya çalışmak her Müslümana gereklidir buyurulmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam bu konuyla ilgili olarak: ey insanlar, Allah'tan korkunuz ve dünyalığı isteme hususunda mutedil olunuz. Her türlü aşırılıktan, ifrat ve tefritten sakınınız. Çünkü rızkı gecikse bile tamamını almadıkça hiçbir nefis ölmeyecektir. O halde rızık talebinde Allah'tan korkunuz ve dünyalığı istemekte mutedil olunuz. Helal olanı alınız ve haram olanı terk ediniz buyurmuşlardır. Hadis, dünya malını ve rızkı elde ederken mutedil olmayı, yani talepte, çalışmada, istemede, kazanmada kusur etmemeyi ve aşırı hırsa da kapılmamayı, buna meşru ve helal yoldan kazanmaya çalışmayı emretmektedir. Yüce kitabımızda Allahu Teala'nın faizin batıracağı, sadakaların da artıracağını belirtmiştir. Hadis-i şerifte ise ancak helal maldan verilen sadakaların kabul edileceği ve değerlendirileceği, haramların kabul edilmeyeceği şöyle ifade buyurulmuştur: kim helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse, ki Allah helalden başkasını kabul etmez, Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi sahibi adına ihtimamla büyütür. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki haram yoldan mal kazandıktan sonra kişinin onu harcamasının kendisine hiçbir hayrı ve bereketi yoktur. Verdiği sadaka kabul edilmez. O maldan geriye kalan da onun ancak cehennemdeki azı olur. Allah kötülüğü kötülükle yok etmez, aksine kötülüğü iyilikle yok eder. Helal rızık aramak dini yükümlülüklerden bir farzdır. Şüphesiz Allahu Teala helal rızık arama yolunda kulunu yorgun düşmüş görmekten hoşlanır cümleleri yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifadeleridir. Ayet-i kerimede Maide suresinde şöyle buyurulmuştur: ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamsa bu konuda şöyle uyarmıştır: öyle bir zaman gelecektir ki kişi malını helalden mi, haramdan mı elde ettiğini önemsemeyecektir. Esas mesele para kazanmak değil, helal kazanmak olmalıdır. Haramda hayır yoktur, bereket de yoktur. İbrahim Ethem, midelerine girenlerin helal mi, haram mı olduğunu araştıranlar iman bakımından yükselirler. Kazançlarının helalliğini düşünmeden dünyalık peşinde koşanlarsa önce mide fesadına uğrarlar, sonra da huzurları kaçar. manen yükselemez, alçalırlar. Ne ibadetlerinin ne de yaptıkları iyiliklerin zevkine varabilirler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız Allah o ibadetleri kabul etmez demiştir. Abdullah bin Abbas da kursağında haram lokma olan kimsenin ibadetini Allahu Teala kabul etmez cümlesini söylemiştir. Sehl radıyallahu an, haram lokma yiyenin azaları bilsin bilmesin, istesin istemesin isyan eder. Yediği helal olan kimsenin de azaları kendisine itaat eder ve hayırlı işleri yapmaya muvaffak olur demiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, kölesinin getirdiği bir sütten içmişti ve hemen kölesine dönerek bunu nereden aldın diye sordu. Kölesi, kehanette bulundum, yani gaybden bazı haberler verdim de ücret olarak bu sütü aldım dedi. Bunun üzerine büyük halife Ebu Bekir radıyallahu anh, içtiği sütü midesinden çıkarmak için boğazına parmak saldı ve çıkarmaya çalıştı. Sonra da Allah'ım, midemde kalıp damarlarıma karışan kısmından sana sığınırım dedi. Cahiz, helal kazancın muhakkak helale harcandığını, kötü kazançların kötü şeylere kaydığını, temiz kazançların da temize yöneldiğini ifade ettikten sonra Hasan Basri'nin bir sözüne yer verir. Hasan Basri der ki, bir adamın servetinin nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye harcadığına bakınız. Çünkü kötü kazançlar israfa harcanır. Haramlar Allah-u Teala ile kullarının arasına girer ve dualarının kabulünü önler, engel olur. Bunun için Allah-u Teala önce helal yemeyi emretmekte, arkasından da salih amelleri işlememizi istemektedir. Zira helal lokma vücutta kulluk enerjisini meydana getirir. İnsanların isyanının sebebini haram lokmada aramak gerekir. Çünkü haram lokmayla beslenen bir vücudun ibadete meyilli olması mümkün değildir. Haramla beslenen bir vücut ibadetlere değil şehvetlere meyillidir. Şeytan haram yiyenlerin dostudur. Yoldaşları şeytandır. Şeytan onları gaflete ve günaha sevk eder. İbadetlerden de uzaklaştırır. Öyleyse mutlaka helal kazanmalı, helal yemeli ve helal yolda harcamalıdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde helal yemeği cennete girmenin şartları arasında saymıştır. Helalden kazanan kimseyi müjdelemiştir. Buna karşılık vücudu haramla beslenen kimsenin ise cehenneme layık olduğunu, böylelerinin dualarının ve ibadetlerinin kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. O halde Rabbim cümlemize helalinden kazanan ve helal yollarda harcayanlardan olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 24.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Abdullah bin Ubey'in muhacir ve ensar arasındaki nizadan nemalanma hevesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın muhacir bir kölesi vardı. O gün gidip su getirdikleri bir kuyunun yanındaydılar. Kuyunun başında kalabalık oluşmuştu. Birbirlerinin sırasını alma konusunda Ömer radıyallahu anh'ın kölesinin de içinde olduğu bir kavga başladı. Kavga ensar ve muhacirler arasındaydı. Biri bir şey söylemiş, karşısındaki de başka bir şey. Derken aralarındaki tartışma büyüyerek dövüşe tutuştular. Bunun üzerine kavganın taraflarından, ensardan olan zat sesini yükselterek "Ey ensar topluluğu!" dedi. Ensar gelsinler de birlikte o muhacire karşı kendisine yardım etsinler diye sesleniyordu. Karşısındaki muhacir zat da aynısını yaparak o da muhacirleri kendisine yardıma çağırdı. Müslümanlardan iki büyük topluluk olan Allah'ın Kur'an'da onları övdüğü, hayırda birbirleriyle yarışan muhacirler ve ensar arasında ciddi bir çatışma, kavga çıkmak üzereydi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve aralarında ara buluculuk yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların hepsini üzecek bu tür çirkin olaylar yaşanmasına asla fırsat vermez. Olay yerine varır, derhal müdahale ederdi. Henüz tomurcuklanmadan gelip fitneyi durdurur ve büyümesine müsaade etmezdi. Bu, liderliğin önemli bir yönüdür. Cemaatte kopabilecek fitnelere karşı bir haber ve kayıtsız kalmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hemen devreye girip, kontrolden çıkmadan evvel fitneyi bitirdi. Haber, münafıkların lideri Abdullah bin Ubey'e ulaşınca dedi ki, "Gerçekten buna meydan verdiler mi? Kendi memleketimizde bize meydan okuyor ve üstün mü çıkıyorlar? Allah'a yemin ederim ki, sen iti besle, it gelip seni yesin" şeklindeki o eski deyiş halimize çok uyuyor. Ve şu Kureyşliler kabadayılık yapıyor. Yani Abdullah bin Ubey şunu söylüyordu: "Bu muhacirleri biz getirdik kendi diyarımıza, biz onları besliyoruz, sonra onlar bizi yiyor. Köpeğini beslersin, o gelip seni yer" diyerek çok çirkin ve çok kırıcı şeyler söylemiştir. Sözlerine devamla dedi ki, "Yemin ederim ki Medine'ye döndüğümüzde İzzetli, güçlü olan, zelil, zayıf olanı oradan çıkaracaktır." Arapça'da e-ezze, daha şerefli, saygıdeğer ya da daha güçlü demektir. Bunların her ikisi de e-ezze kelimesi için doğru tercüme olur. Daha güçlü olan ya da daha izzetli olan, zayıf olanı ya da zelil olanı sürüp çıkaracaktır. Kendiniz kendi başınıza neler açtığına bakın bir. Aranızda yerleşmelerine izin verdiniz ve varlıklarınızı onlarla paylaştınız. Yemin ederim ki eğer sahip olduklarınızı onlardan esirgeseydiniz, onlar da başka bir yere giderlerdi. Bu nifak sözleri onun ağzından çıkıyordu. Genç bir sahabi olan Zeyd bin Erkam, onun söylediklerini işitti de gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletti. Orada bulunan ensardan bazıları Resulullah'a belki de bu genç delikanlı söyleneni yanlış anladı ya da aklında doğru tutamadı dediler. Böylece Abdullah bin Ubey'i kurtarmaya çalışıyorlardı. Bir de belki de bu genç delikanlı söylenenleri doğru duyamadı diyorlardı. Ömer radıyallahu anh izin ver gidip şu münafığı öldüreyim dedi. Hiç oyalanmak istemiyor, izin ver gidip onu öldüreyim diyerek onun cezasını infaz etmek için müsaade istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ey Ömer, nasıl olur da insanlara Muhammed kendi ashabını öldürüyor dedirtiriz? Bilakis onu bırakmaları emrini verin."
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne tekrar döneceğiz. Çünkü bu sözden öğreneceğimiz hikmetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensardan biri ve Abdullah bin Ubey'i iyi tanıyan Useyd bin Hudayr'a, "Arkadaşınızın ne dediğini duydun mu?" dedi. O da, "Hangi arkadaşımız?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Abdullah bin Ubey," dedi. "Ne demiş?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona söylediklerini anlattı. Useyd de, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki eğer dilersen onu sürüp Medine'den çıkarırsın. Muhakkak ki zayıf olan odur ve güçlü olan da sensin," dedi. Daha sonra da dedi ki, "Yine de ona karşı şefkatle muamele et ey Allah'ın Resulü. Vallahi Allah seni bize getirdi."

böylesi konumlardaki kişilerin çok dikkatli olmaları ve nifak tuzaklarına düşmemeleri son derece önemlidir. Abdullah bin Ubey, kendi makamını tehdit altında hissettiği, İslam'ın kendisine ait şeyleri gasp ettiğini, ondan zorla aldığını zannettiği için münafık oldu. Allah Azze ve Celle bu konuda buyurur ki, onlar Allah'ın Resulünün yanında bulunanlara harcamada, infakta bulunmayın ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamazlar. Diyorlar ki, andolsun ki eğer Medine'ye dönersek, izzetli olan, zelil olanı oradan çıkaracaktır. Halbuki izzet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Ama münafıklar bilmezler. Münafikun Suresi 7 ve 8. Evet, hiç şüphesiz izzet ve şeref ancak Allah Azze ve Celle'ye aittir. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aittir ve müminlere aittir. Beni Mustalik gazvesinden çıkarılacak dersler. Akıllarını, zihinlerini hayırla meşgul etmeyenler, kendilerini şerle meşgul ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, orduya yola çıkmalarını emretti. Onları hareket ettirmekteki hikmet şudur. Eğer siz halkı hayırla meşgul edemezseniz, onlar kendilerini şerle meşgul ederler. Bu fitne çokça konuşma ve dedikodulara neden olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de orduya hazırlanmalarını ve yola çıkmalarını söyledi. Gün boyu yürüdüler, sonrasında gece olunca da yürüdüler. Ertesi günün sabahında da yürümeye devam ettiler. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durmalarını söylediğinde başlarını yere koyar koymaz hemen uyuyakaldılar. Öylesine yorulmuşlardı ki yerle temas ettikleri anda kendilerinden geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu uzun yürüyüşle onları öyle yormuştu ki tüm enerjilerini tüketmişti. Böylece onlar da ensar-muhacir münakaşasını unutmuşlardı. Bu da bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe arasında ortaya çıkan bir fitneyi nasıl çözdüğünü gösteriyor. İslam toplumunun şerefinin, itibarının korunmasının önemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır ey Ömer, onu öldürmeyeceğim. Çünkü o halde insanlar, Muhammed kendi ashabını öldürüyor derler. İnsanlara bu izlenimi vermek istemiyorum," dedi. İnsanlar bu işin aslını bilemeyecekleri için, onlar da Müslüman olurlarsa liderleri tarafından öldürülebilecekleri, diktatör bir otoritenin baskısı altında gadre uğrayacakları, zulme maruz kalacakları ya da Müslümanların onları aldatıp dolandırıp kandıracakları, onlardan nemalanacakları ya da onlara hile yapıp kazıklayacakları evhamları oluşabilir. Buna asla müsaade edemeyiz. Biz insanların İslam'a daha da yakınlaşmalarını, kalplerinin İslam'a ısınmasını istiyoruz. Gayrimüslimlerin eğer iman ederlerse tüm Müslümanlarla kardeş ve beraber olacaklarını ve liderlerinin de kardeşleri olacağı hakikatini bilip hissetmelerini elbette istersiniz. Aynen öyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah düşmanlarının ya da müşriklerin Muhammed'in kendi ashabını öldürdüğünü duymalarını istemiyordu. Aslında Abdullah bin Ubey alçak bir münafık olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden biri olmasa da müşriklerin nazarında bir Müslüman olarak görülüyordu. Zahiren Müslüman olmak için gereken şehadet kelimesini ikrar ettiği, diliyle Müslüman olduğunu söyleyip Medine'deki Müslümanlar içinde yaşadığı için dışarıdaki insanlar onu Medine toplumunun bir parçası olarak algılıyorlardı. İslam dinine imanı, Allah'a ve Resulüne teslimiyeti hakikat olmasa da insanlar bunu bilmiyorlardı. Hikmetle davranmak ve uzun vadeli düşünmek. Resulullah sallallahu

Sallallahu aleyhi ve sellem bu kararıyla aynı zamanda uzun vadeli düşünüyordu. Ömer radıyallahu anh müsaade et öldüreyim dedi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söyledi? Hayır, insanların zihninde benim tabilerimi öldürdüğüm vehmi oluşmasını istemem dedi. İbn-i İshak daha sonra der ki, bunun sonrasında ortaya çıkan her şer kötülükten, Abdullah bin Ubey'in yakınları Abdullah'ı suçlayarak onu itham ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu şekilde davranıldığı yönünde bilgilendirilmişti. O da Ömer'e, gördün mü ey Ömer, şimdi ne düşünüyorsun? Yemin ederim ki eğer senin teklif ettiğin gün onu öldürseydim, onların kalbinde bize karşı bir küskünlük, kızgınlık olacaktı, dedi. Veya belki de niceleri ırkçılık taassubuyla ya da kabilecilik gururuyla onun Abdullah bin Ubey'in yanında duracaklardı. Çünkü o onlardan biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığından memnun olmayacaklardı. Neden? Çünkü Abdullah bin Ubey'in münafıklığı henüz ifşa olmamıştı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı bu son derece hikmetli, yumuşak muamelesi neticesinde böyle bir küskünlük, kırgınlık olmamıştı. Kısa bir süre sonra Abdullah bin Ubey'in karakteri daha çok anlaşılmış, onun hakiki rengi gün yüzüne çıkmıştı. Artık insanlar, hatta en yakınları dahi onun bir münafık olduğunu anlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu isabetli kararı sonrasında çok kısa bir süre önce Abdullah bin Ubey'in yanında savaşacak olan kimseler şimdi ona karşıydılar ve onu suçlayıp ayıplıyorlardı. Şimdi biz İbni Übey'in münafık olduğunu biliyoruz diye o zaman da onun münafık olduğunu herkes biliyordu şeklinde anlamayın. Durum hiç de böyle değildi. Onun çevresi, kabilesi böyle düşünmüyorlardı ilk zamanlar. Önceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp da cuma hutbesi vermek üzere minbere yöneldiğinde Abdullah bin Ubey ayağa kalkar ve işte bu Allah'ın Resulüdür, ona destek olun, ona yardım edin derdi. Anlaşılan kalkıp bir şeyler konuşarak kendisini peygamberin yanında göstererek bir nevi bakın size Resulullah'ı destekleyin diyen kişi benim diyerek kendisine bir makam verilmesini bekliyordu. Fakat münafıklığının ortaya çıkmasının ardından ne zaman ayağa kalksa etrafındakiler onu aşağıya çekiyorlar ve sen otur diyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki o yalan söylüyordu. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hikmetiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, eğer ben onun ölümünü bugün emretmiş olsam, onların hepsi onu öldürürler. Ömer bin Hattab dedi ki, evet ey Allah'ın Resulü, şimdi anlıyorum ki senin kararın benimkinden daha isabetli, hayırlıydı. Uzun vadeli düşünmek ve müsamahalı olmanın faydası bilinmektedir. Bir liderin kendine tabi olanlara karşı yumuşak, şefkatli davranması çok mühimdir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katı kalpli olsaydı ve kavmine, etrafındakilere karşı kaba saba merhametsizce davransaydı, ona tabi olmazlar, ondan uzaklaşırlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle, Allah'ın onun kalbini yumuşatmasıyla, etrafındakilere karşı yumuşaklıkla, merhametle davrandı. İslam ümmeti de bu şekilde inşa edildi. Milliyetçilikle mücadele. Şüphesiz kavmiyetçilik İslam'ın düşmanlarından biridir. Müslümanlar bu sapkın düşünceye, yani asabiyet fikrine karşı durmalıdırlar. Muhacirler ensarla neredeyse savaşa tutuşacaklardı. Az kalsın efsdiler de hazreçlilerle savaşa başlayacaklardı.
Allah'ın lütfuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ederek bunu durdurdu. Bu, şeytanın ayrılık tohumlarını ekerek bize karşı kullandığı bir düşmandır. Bu hassas, nazik konuda çok uyanık olmalıyız. Araplar, Pakistanlılar, İngiliz Müslümanlar ya da Amerikalı Müslümanlar gibi ifadeleri kullanırken çok dikkatli olup birbirimize karşı ya da rencide edecek tarzda sakın sakın kullanmamaya dikkat edelim. Bu ifadeler insanları ötekileştiriyor, birbirinden ayırıyor, koparıyor. İyi bilin ki şeytan tüm bu isimlendirmeleri kullanarak bu ümmetin birlik ve beraberliklerini bozmak, bu ümmeti oluşturan milletler, kavimler arasına ayrılık sokarak onları bölüp parçalamak ve birbirlerine düşürmek istiyor. Evet, biz hepimiz farklı farklı ülkelerden, hepimiz farklı milletlerden Müslümanlarız. Allah'a teslim olmuşuz. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşleriz. Millet kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü bugün millet dediğimiz şey, İslam'ın tümüyle kabul etmediği siyasi bir şey olabilir. İslam bunun yerine kabilelere mensup olduğumuzu söyler. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ve birbirinizi tanımanız ve tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Hucurat 13. Fakat bizim kabilelerimiz vardır, kabilelere mensubuz. Ve birbirinizi tanımanız ve tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Allah'ın bizi kabileler halinde yaratmasının nedeni birbirimizi tanımamız içindir. Çünkü hepimizin bir diğerinin kopyası olduğunu düşünün. Baktığımız bu açıdan herkesin birbiriyle eşit olduğunu düşünün. Neye mensup olacaktık? Birimiz diğerini neyle tanıyacaktı? Fakat görüyorsunuz ki farklı görünüyoruz, farklı isimlerimiz var ve her birimizin farklı bir kişiliğinin olması da böyledir. İşte bu yolla birbirimizi tanıyoruz. Yoksa hepimiz tam tamına aynı olsaydık, birimiz diğerini nasıl tanıyacaktı? İslam dünyasının haritasına bakacak olursanız, özellikle Orta Doğu'da Müslümanlar arasındaki sınırlar cetvelle çizilmiş gibi bazı düz çizgileri de görünce, bunların doğal sınırlar olmayıp, 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında bir araya gelen bazı sarhoş İngilizler ve Fransızlar tarafından çizildiğini anlayabilirsiniz. Orta Doğu bölünerek ayrı ayrı coğrafyalarda farklı çeşitli isimlerle isimlendirilen milletler de böyle oluşturulmuştur. Biz Müslümanlar tek bir milletiz. İslam milleti. Oysa bizim kabilelerimiz vardır. Biz bu kabilelere mensubuz. Ve birbirinizi tanımanız ve tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Allah'ın bizi kabileler halinde yaratmasının nedeni birbirimizi tanımamız içindir. Düşünün ki herkes birbiriyle aynı ve eşit. Nereye nasıl mensup olurduk? Birbirimizi nasıl tanırdık? Şimdi etrafımıza baktığımızda görüyoruz ki farklı görünüyoruz, farklı isimlerimiz ve her birimizin farklı bir şahsiyetinin olması da böyledir. İşte bu yolda birbirimizi tanıyoruz. Yoksa hepimiz tam tamına aynı olsaydık, birimiz diğerini nasıl tanıyacaktı? 1 numara, 2 numara, 3 numara diye numaralar mı verilecekti? Hiç kimse bugün sahip olduğumuz birbirinden farklı ve bağımsız şahsiyet ve kimliklere sahip olmayacaktı. Şimdi her birey eşsiz ve kendine özgü. Allah Azze ve Celle herkesi eşsiz ve özel yaratmıştır. Farklı kabileler vardır ve her kabile de kendine özgüdür. Farklı etnik gruplar vardır ve her etnik grup da kendine özgüdür. Abdullah bin Ubey'in oğlu Abdullah'ın ihlası. Sonra Abdullah bin Ubey'in oğlu, ki onun adı da Abdullah'tır, babasının söyledikleri nedeniyle Resulullah'ın onu öldürebileceğini duyunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve babamı öldürmek istediğini duydum. Eğer böyle bir planınız varsa müsaade edin onu ben öldüreyim.
Hazreçliler bilirler ki babama itaatte ve haklarını yerine getirmek konusunda aralarındaki en önde olan benim. Ne var ki ben babamı başkası öldürür de daha sonra o kişiyi güven içinde yürürken görürsem, şeytanın bana gelerek o kimseyi öldürmeme sebep olmasından ve bir kafir yüzünden bir mümini öldürmüş olmaktan korkuyorum. Eğer onu öldürmek istiyorsan, ne olur emir buyur, ben derhal bunu yapayım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine, hayır, onu öldürmeyeceğiz. Biz ona bu hayatta hayırlı bir arkadaşlıkla arkadaşlık edeceğiz, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğul Abdullah için dua etti. Abdullah bize hakiki imanın, sadakat ve vefanın nasıl olacağını gösteriyor. Velayetin kime, hangi makama ait olduğunu beyan etmiş oluyor. Velayet kat'iyen Allah'a ve Resulüne aittir. İslam uğrunda kendi öz babasını öldürmek isteyen biri var karşımızda. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu yapmamasını söyleyerek, biz ona karşı iyilikle, hayırla muamele edeceğiz diyor. Ki bu bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet ve şefkatini, onun ne yüce bir yürek taşıdığını gösteriyor. 21. Beni Mustalik Gazvesi. İfk hadisesi, annemiz Ayşe radıyallahu anha hakkında büyük iftira. Beni Mustalik Gazvesi sürecinde çok önemli bir olay daha yaşandı. Bu olayın önemi, ümmetin bu talihsiz hadiseden öğrenmiş olduğu büyük dersler sebebiyledir. Gelin bu olayı Ayşe radıyallahu anha annemizden dinleyelim. Bu rivayetler Buhari, Müslim ve İbn-i İshak'ta yer alıyor. Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah bir yolculuğa çıkacak olduğu zaman kendisine kimin yol arkadaşlığı edeceğine karar vermek için eşleri arasında kura çekerdi. Beni Müstalik'e yönelik sefer içinde her zamanki gibi yaptı. Benim ismim çıktı da beraberinde beni götürdü. O sıralar kadınlar hafif gıdalar tüketirlerdi ve hafif olurlardı. Yani Ayşe annemiz diyor ki, o günlerde çok hafif yiyecekler yerdik. Bu yüzden de kilomuz da hafifti. Ayşe radıyallahu anha deveme semer vurulurken ben de hevdecimde oturuyordum, dedi. Hevdeç, kadınların içinde oturması için deve üzerine konulan kapalı bir sepet, mahvedir. Ahşaptan, etrafı kapalı bir biçimde yapıldığından, bir kadın onun içinde başkası tarafından görülmeden oturabilirdi. Ayşe radıyallahu anha sözüne devam ederek dedi ki, deveye yüklemekle sorumlu olanlar hevdeci altından tutup kaldırdılar ve devenin sırtına yerleştirerek iple bağladılar ve sonra deveyi başından tutup götürdüler. Resulullah bu yolculuğu tamamladığında sefere katılanları eve dönüş için yönlendirmişti. Medine'ye yaklaştığımızda bir konak yerinde mola vermek için durduk. Gecenin bir kısmını orada geçirdikten sonra bir münadi herkesin tekrar yola koyulması için çağrıda bulundu. İnsanlar da öyle yapmak için hazırlandılar. Hareket emri verildiğinde ben ihtiyacımı gidermek için ordudan uzaklaşmıştım. Zafar akiğinden yapılmış bir gerdanlığım vardı. Bu gerdanlık haberim olmadan boynumdan düşmüştü. İşimi bitirip döndüğümde gerdanlığımın boğazımda olduğunu zannediyordum. Fakat yokladığımda onu bulamadım. Gerdanlığı aramak için o gittiğim yere döndüm ve nihayetinde de buldum. Kolye tam da oturduğum yerin altındaydı. Ayşe radıyallahu anha anlatmaya devam ediyor. Deveme semer vurma işini yapanlar gelmişler, normalde olduğu gibi benim içinde bulunduğumu düşünerek hevdecimi kaldırıp deveye yüklemişlerdi. Az önce söylediği gibi kendisi çok zayıf olduğundan içinde bulunup bulunmadığını dahi fark edememişlerdi. Hevdeci deveye yüklediler. İçinde olup olmadığımdan tereddüt etmemişlerdi.
devenin başından tutmuşlar ve yola koyulmuşlar. Konaklama yerine döndüğümde orada hiç ama hiç kimse kalmamıştı. Herkes gitmişti. Bunun üzerine ben de çarşafıma bürünüp yanımın üzerine oraya uzandım. Yokluğumu fark ettiklerinde benim için geri döneceklerinden emindim. Yemin ederim ki Safvan bin Muattal Es-Sülemi geldiğinde ben uyuyordum. O da kendine has bir sebeple diğer savaşçıların gerisinde kalmıştı ve geceyi onlarla geçirmemişti. Uzaktan benim karaltımı gördüğü zaman yaklaşıp başımda durmuş, beni görünce tanımıştı. Çünkü hicab ayeti inmeden önce beni görmüştü. Beni gördüğünde, ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' ''Biz Allah'tanız ve ona dönücüleriz'' diye nida etti. ''Bu Resulullah'ın değnesi değil mi?'' dedi. Değne, Hevdeş'te oturan kadınlar için kullanılan bir terimdir. Çarşafıma bürünmüştüm tamamen. Bana, ''Allah sana rahmet etsin, seni geride bırakan nedir?'' diye sordu. Bense onunla konuşmadım. Sonra deveyi getirip, ''Sen bin'' dedi. Benden uzaklaştı. Böylece ben deveye bindim. O da devenin başından tutarak diğerlerine yetişebilmek için hızla hareket ederek yürüttü. Allah'a yemin ederim ki sabah olmadan ne biz yetişebildik onlara ne de onlar benim yokluğumu anlayabildiler. Yani tüm gece boyunca onun yokluğunu fark edememişlerdi ve onlar da orduya ulaşamamışlardı. Ordu durup da selamete kavuşunca bana yolda öncülük yapan adam da görününce o iftirayı atanlar konuşmaya başladılar. İnsanların aklı bulanmıştı. Yemin ederim ki bense bu iş hakkında bir şey bilmiyordum. Deveyi yürüten Safvan adındaki bu adam ve devede binili olan Ayşe radıyallahu anha görünüverdi. Ve Müslümanlar olanı görüyordu. Safvan ve Ayşe radıyallahu anha yalnız başlarına geliyordu. Bunun üzerine neden beraber olduklarına dair söylenti yaymaya ve Ayşe radıyallahu anhayı itham etmeye başladılar. Daha sonra Medine'ye girdik. Kısa süre sonra orada çok hasta olmuştum ve ortalıkta neler olup bittiğini işitmemiştim. Görüyorsunuz ki tüm bu söylentiler etrafta yayılıyor ve Ayşe radıyallahu anhanınsa olan bitenden hiç haberi yok. Bu konuşmalar sonunda Resulullah'a ve anne babama ulaştı. Fakat bana hiç ama hiçbir şey söylemediler. Benim tek fark ettiğim Resulullah'ın bana her zamanki gibi müşfik olmadığıydı. Ben her ne zaman hasta olsam bana karşı çok müşfik olur ve beni teskin ederdi. Fakat bu sefer öyle değildi. Ben bunu fark etmemiş gibi yaptım. Beni görmeye geldiğinde hasta olduğum için hasta bakıcılığımı yapmak üzere annem bulunuyordu. Sadece usulen benim durumumu ondan soruyordu. O nasıl? Diyerek sanki resmi bir dille. Onunla konuşmuyordu bile. Bu söze daha fazla bir şey eklemiyordu. Sonunda dayanamadım. Bu soğuk tavrından çok rahatsız olunca, ''Ya Resulallah, eğer izin verirsen, gidip annemle kalayım da bana baksın dedim. Resulullah da sorun değil dedi. Bunun üzerine ben de annemle birlikte gittim. 3 hafta sonra hastalığımdan iyileşinceye dek ben hala ortalıkta neler döndüğünden habersizdim. Ayşe radıyallahu anha bizim Arap toplumu olarak yabancılarda olduğu gibi evlerimizin içinde tuvaletlerimiz olmazdı. Bunu kerih görürdük. Dışarı çıkar, Medine'nin açık alanlarını kullanırdık. Kadınlar da gece def-i hacet için dışarı çıkarlardı. Bu sebeple bir gece ben de çıktım. Yanımda Ebu Rum el-Muttalib'in kızı Ümmü Mistah vardı. Benimle birlikte yürürken elbisesine ayağa dolandı ve ''Canın çıksın Mistah'' dedi. Mistah, oğlunun künyesiydi. Gerçek adıysa Af'tı. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, ben ona kızarak hem muhacir
hem de Bedir'de savaşmış biri hakkında söylenecek ne kötü bir söz, dedim. Yani Ayşe radıyallahu anha, oğlun hakkında neden böyle söylüyorsun, diyordu. Ayrıca senin oğlun bir muhacir ve Bedir'e de katılan birisi. Bu da bize Bedir gazvesine katılmanın sahabe arasında özel bir şey olduğunu gösteriyor. Mistah'ın annesi de, haberler sana ulaşmadı mı ey Ebu Bekir'in kızı, dedi. Ben de ne haberi, dedim. Bunun üzerine o da ortalıkta dolaşan iftirayı anlattı. Ben de, gerçekten böyle mi, diye feryat ettim. O, evet, gerçekten böyle, dedi. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, yemin ederim o kadar üzüldüm ki, üzüntümden sanki alt üst olmuştum. İşimi dahi göremediğimden eve döndüm. Öyle çok ağladım ki, ciğerlerim patlayacak zannettim. Anneme, Allah seni affetsin, neden insanların benim hakkımda konuştuklarını bana söylemedin, dedim. O da, bunu çok ciddiye alma kızım, kendisini seven bir kocası olan güzel bir kadın hakkında kumalarının ve başkalarının kötü konuşmadığı çok az olur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bu konuda insanlara bir hutbe vermiş ama benim bunlardan hiç haberim yoktu. Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra şöyle demiş: İnsanlar neden ailem hakkında bana eziyet ediyor ve onlar hakkında gerçek olmayan şeyler söylüyorlar? Allah'a yemin ederim ki ben onlar hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Aynı şekilde benim kendisi hakkında hayırdan başka bir şey bilmediğim bir adam hakkında da aynısını söylüyorlar. O, benim meskenlerimden hiçbirine ben yanında olmaksızın girmiş değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, burada ben Ayşe hakkında sadece hayır bilirim ve Safvan hakkında da sadece hayır bilirim, diyor. Ayşe radıyallahu anha bu durumun en kabahatlileri Abdullah bin Ubey bin Selül, Hazreç'ten bazıları, Mistah ve Cahş'ın kızı Hamne'ydi. Hamne'nin kız kardeşi Zeynep binti Cahş da Resulullah'ın hanımıydı. Ve Zeynep, Resulullah'ın eşleri arasında benim onun yanındaki konumumla rekabet edebilecek tek kişiydi. Hamne'nin bu dedikodulara katılmasının nedeni buydu. Halbuki Zeynep, dinindeki samimiyeti sebebiyle bu iftiraya katılmaktan Allah onu korumuştu. O benim hakkımda sadece hayır konuşmuştu. Hamne ise hakkımdaki söylentileri kız kardeşi uğruna yaymıştı ve ben de bundan muzdarip olmuştum. Ayşe radıyallahu anha, Zeynep radıyallahu anha'nın bu iftiraya dahil olmadığını söylüyor. Fakat bunu yapanlardan biri de onun kız kardeşiydi ve Zeynep bunu istememesine rağmen onun için yapmıştı. Ayşe radıyallahu anha devamla, Resulullah bu konuşmayı yapınca Useyd bin Hudayr dedi ki, ''Ya Resulallah, eğer bunlar Efs'tense senin için onlarla biz başa çıkarız. Yok eğer Hazreçli kardeşlerimizseler, o zaman bize emir ver ve vallahi onlar kafalarının koparılmasını hak etmişlerdir.'' dedi. Useyd, Efs kabilesindendi. Eğer Efs'tenseler, biz onların hesabını görürüz. Yok eğer Hazreç'tenseler, o zaman bize ne yapacağımızı emret de, onu yapalım, diyordu. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, ardından Sad bin Ubade kalktı, o önceden beri iyi biri olarak bilinir. Dedi ki, sen yalan konuştun vallahi, sen onların başlarını gerçekten kesecek değilsin. Bu sözü sadece onlar, iftiracılar Hazreç'ten olduklarını bildiğin için söyledin. Eğer senin kabilenden olsalardı, bunu asla söylemezdin. Useyd de yalan söyleyen sensin. Allah'a yemin ederim ki sen münafıkların namına konuşan bir münafıksın, dedi. Herkes çok öfkelendi ki, neredeyse bu iki kabile, Efs ve Hazreç arasında
savaş başlayacaktı. Subhanallah! Bunlar Müslüman olmalarından 4 ya da 5 yıl sonra oluyordu. Ve halen kavmiyetçilik, milliyetçilik problemi ayrıcı bir unsur olarak mescitte savaşmalarına sebep olacaktı. Bu da bize kavmiyetçiliğin, milliyetçiliğin, kabileciliğin bir kişinin ırkına, kabilesine, aşiretine karşı taassubunun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Subhanallah! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sizde cahiliyeden kalma şeylerden biridir, diyor. Öyleyse Müslümanların birbirleriyle savaşmasına bile sebep olabilecek kadar tehlikeli olan bu konuda, çok hassas ve çok dikkatli olmamız gerekir. Burada münafıklardan söz etmiyoruz. Bunlar büyük sahabelerdi. Sad bin Ubade radıyallahu anh da büyük bir sahabi, Useyd radıyallahu anh da büyük bir sahabiydi. Evs ve Hazreç, iki kabile de ensar olmalarına rağmen neredeyse savaşacaklardı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir derdi vardı. Çok sevdiği, tertemiz olduğunu bildiği eşi, müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhaya iftira atılmıştı. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, herkes çok öfkeli ve gergindi ki, neredeyse Evs ve Hazreç arasında savaş başlayacaktı. Bunun ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden indi. Problemi yatıştırdıktan sonra oradan ayrılıp Ayşe radıyallahu anhayı görmeye gitti. Ali bin Ebi Talip ve Usame bin Zeyd radıyallahu anhumayı çağırıp onlarla istişare etti. Usame, benim hakkımda hayır konuştu ve ey Allah'ın Resulü, bu dedikodu hakkında hayırdan başka bir şey bilmediğimiz ailen hakkında bir iftiradır. Aptalca, budalaca yalanlardır, dedi. Usame'nin görüşü buydu. Ali bin Ebi Talip ise, ey Allah'ın Resulü, bir sürü kadın var, değiştirebilirsin, dedi. Diğer bir ifadeyle, eğer yanlış bir durum varsa, diyor Ali bin Ebi Talip, Ayşe radıyallahu anhayı boşayabilir ve bir başkasıyla evlenebilirsin. Dedi ki, cariye kadına sor, o sana doğruyu söyleyecektir. Bunun üzerine Resulullah kendisine sormak üzere Berire'yi çağırdı. Ali ona çıkışarak, Allah Resulüne doğruyu söyle, diye sert konuştu. Berire, Allah'a yemin ederim ki, ben hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Ben Ayşe'den hamura ihtiyacım olup da, ondan göz kulak olmasını istediğimde, uyuyakalmasından ve kuzunun gelip hamuru yemesinden başka hiçbir hata görmedim, diye cevap verdi. Bunun manası, Ayşe radıyallahu anh'ın genç ve tecrübesiz olması ve cariye kadının da onun bundan başka bir yanlışını görmediği ve yine onun hakkında bildiği her şeyin iyi olduğudur. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, sonra Resulullah bana geldi. Beraberimde anne babam ve ensardan bir kadın vardı. Ben de o kadında ağlıyorduk. Resulullah oturdu, Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra, ey Ayşe, insanların senin hakkında ne konuştuklarından haberdar oldun. Allah'tan kork. Eğer söyledikleri kötülüğü yaptıysan, ona tövbe et. Allah kullarının tövbesini kabul eder, dedi. O bunu söyler söylemez, gözyaşlarım kurudu ki, onu hissedemez oldum. Benim namıma, Resulullah'a cevap verirler diye anne babamı bekledim fakat onlar da konuşamadılar. Vallahi o ayet okunup da namazda tilavet edildiği zamanlar ben Allah'ın benim hakkımda Kur'an'da namazda tilavet edilecek bir ayet indirmesi açısından kendimi çok küçük ve önemsiz biri olarak görüyordum. Ancak Allah muhakkak peygambere rüyasında kendi ilmindeki masumiyetime dair hakikati göstereceğini ve benim temizliğimi ortaya koyacağını umuyordum. Gel gör ki, vallahi kendimi bunu hak eden çok önemli biri olarak görmediğim halde,
benim hakkımda bir Kur'an ayeti indi. Anne babamın benim adıma cevap vermediğini görünce onlara Resulullah'a cevap vermeyecek misiniz diye sordum. Onlarsa vallahi biz ne cevap vereceğimizi bilmiyoruz dediler. Yemin ederim ki aile halkından hiç kimsenin Ebu Bekir'in o günlerde yaşadığı ızdırabı yaşadığını bilmiyorum. Benim için cevap vermeye güç yetiremediklerinde yeniden gözyaşlarına boğuldum. Sonra da vallahi senin bu söylediğinden dolayı Allah'a asla tövbe etmeyeceğim. Yemin ederim ki ben Allah benim masum olduğumu biliyor olduğu halde insanların söylediklerini doğrulayacak olsam olmamış bir şeyi doğrulamış olacağımı, yok eğer onları inkar etsem sizin de bana inanmayacağınızı çok iyi biliyorum dedim. Sonra Yakup'un ismini hatırlamaya çalıştım. Fakat anımsayamadım ve ancak şu kadar var ki Yusuf'un babasının söylediğini söyleyeceğim. Sabrun cemil, artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin düzlüklerinize karşı yardımına sığınılacak olan Allah'tır, dedim. Yani Yusuf suresindeki ayeti okumuştu. Yusuf suresi 18. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, yemin ederim ki henüz Resulullah oturduğu yerden kalkmamış, hiç kimse odadan dışarı çıkmamıştı ki Allah ona indireceğini indirdi. Cübbesine bürünmüştü ve başının altındaysa deri bir yastık bulunuyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o an vahiy alıyordu. Bana gelince ben bu duruma şahit olurken, Resulullah'a vahyin nüzulünü görürken yemin ederim ki ne telaş ne de kaygı hissetmedim. Masum olduğumu ve Allah'ın beni incitmeyeceğini biliyordum. Ayşe'nin nefsini elinde tutana yemin ederim ki Resulullah vahiy almasını tamamlayıp da doğrulup kalkınca anne babamın Allah'ın indirdiğinin insanların söylüyor olduklarını doğrulayacağından duyduğu korkuyla öleceklerini zannettim. Subhanallah. Ayşe radıyallahu anha anne babasının Kur'an ayetinin onun zina yaptığı yönündeki ithamı doğrulayacağından endişe ettiğini söylüyor. Bu da bize o iftira dedikodularının Ayşe'nin anne babasını bile endişelendirecek kadar tehlikeli bir boyutta olduğunu gösteriyor. Ayşe radıyallahu anha devamla Resulullah doğrulup kalkınca yüzü bir kış günü gibi damla akıtıyordu. Yüzündeki teri silerek "Sevin ey Ayşe, Allah senin masum olduğunu bildirdi," dedi. Ayşe radıyallahu anha da "Elhamdülillah," dedi. Devamla ardından insanların yanına çıktı. Onlara bir hutbe verdi ve onlara Allah'ın konuyla ilgili indirdiği ayetleri okudu. Ardından Mistah bin Üsase, Hassan bin Sabit ve Hamne'yi, ki bunlar bu iftirayı en çok konuşanlardı, onlara had cezası vurulmasını emretti. İf kıssası Ayşe radıyallahu anh'ın da anlattığı üzere böyledir. Diğer bir rivayette o ayetler indirilip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bildirince Ayşe radıyallahu anh'ın annesinin kendisine "Kalk, Resulullah'a teşekkür et," dediği Ayşe radıyallahu anh'ınsa "Hayır, yapmayacağım. Ben sadece Allah'a şükredeceğim," dediği belirtilir. Evet, o hala biraz üzgündü.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamanızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, Vault kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Özel FM. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Dördüncü ders. Okunan ayetler, öğretilen hikmetler. Kur'an iklimi. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Ahzab suresi 34. ayet. Nebevi Seda. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: benimle ümmetimin durumu geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizleri ateşe doğru giderken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Müslim Fedail 17. Okunan ayetler, öğretilen hikmetler. Her dilde olduğu gibi Arap dilinde de müteradif, eş anlamlı ve müşterek, eş sesli kelimeler mevcuttur. Malum olduğu üzere müteradif, lafızları farklı, anlamları aynı ya da birbirine çok yakın kelimelerdir. Müşterek ise lafızları aynı, anlamları farklı farklı olan kelimelerdir. Kur'an içerisinde de bu kelimelere örnek olabilecek pek çok ayet bulunmaktadır. Bu bölümde biz biraz hikmet kavramı üzerinde duracağız. Hikmet kavramı yukarıda kısaca değindiğimiz müteradif ve müşterek meselesiyle birlikte anlamaya çalışmazsak birçoklarının düştüğü yanlışa bizler de düşmüş oluruz. Onun için bu meseleyi göz önünde bulundurarak hikmet kavramını anlamak durumundayız. Kavramlar arasındaki farkı daha iyi anlamamız için Türkçeden örneklere baktığımızda müteradif türünde olan al kırmızı, ak beyaz, baş kafa gibi kelimeler yazılış itibariyle farklı olsa da nüans dediğimiz ince bir ayrıntı dışında anlam itibariyle aynı sayılırlar. Bir de lafzı aynı fakat kullanıldığı yere göre anlamı farklılaşan kelimeler mevcuttur. Örneğin meydan kelimesinin ilk bilinen anlamı geniş bir alanken yine aynı kelimenin Türkçe'de 30'un üzerinde bir karşılığının olduğunu görürüz ki bunlardan bazıları şunlardır: meydan almak, geniş ölçüde olmak, meydan aramak, fırsat gözetmek, olanak aramak, meydan bulamamak, fırsat bulamamak, meydan okumak, korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, belirtmek, korkutmak, meydan vermemek, olumsuz kötü bir durumdan kaçınmak, meydana atılmak, ileri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak gibi. Peki biz lafzı müşterek dediğimiz çok anlamlı kelimeleri nasıl doğru anlamlandıracağız? Elbette sözün bağlamına bakarak. Aslında sözün anlamı sözün bağlamındadır. Cümle içerisindeki kelimenin kullanılış amacı cümlenin tam olarak ne anlama geldiğini gösterir. Sözün bağlamından maksat budur aslında. Meydan kelimesinde olduğu gibi sözü bağlamından ayırarak kullanacak olursak karşımıza metin içerisinde ne kadar meydan sözcüğü çıkarsa çıksın metinde geçen cümlelerin aslında ne ifade ettiğini doğru bir biçimde anlamamız mümkün olmayacaktır. Aynı şey Kur'an için de geçerlidir. Kur'an'da da bazı müteradif anlamlar, kelimeler mevcuttur. Eğer bu kelimeler bir tek anlama sıkıştırılırsa ciddi arızalar oluşur. Böyle yapıldığında Rabbimizin vermek istediği mesaj gölgelenir. Bu eksik ve sıkıntılı tavrımız ne yazık ki Kur'an içerisinde geçen birçok kavram için olduğu gibi sünnet ve hikmet kavramlarına da yansımıştır. Sünnet kavramı Kur'an'ın çokça kullandığı bir kavramdır. 10 yerde kitap kavramıyla beraber olmak üzere 20 defa geçmektedir. Ayrıca 3 defa mülk, birer defada mev'iza, hayır, ayet kelimeleriyle birlikte geçmiştir. Bir yerde ise hikmetün baliga, Kamer suresi 5. ayette şekilde geçmektedir. Bu terkip ise bizzat Kur'an-ı Kerim'i ifade etmektedir. Sünnet kavramına sözlüklerimiz, izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek anlamlarını vermektedir. Biz Kur'an-ı Kerim içerisinde geçtiği yere bakarak sünnet kavramına anlam veririz.
Hikmet kavramına gelecek olursak, özellikle meallere bakıldığında hikmet kavramının bazılarına göre Kur'an'ın bir sıfatı, bazılarına göre de hikmetli bir kitap şeklinde yorumlandığı görülmektedir. Diğer bir düşünceye göre ise hikmet aslında sünnettir. Hikmet kavramı nerede görülüyorsa oraya sünnet ifadesinin iliştirilmesi, okunan ayetten istenilen mesajı alamamaya delalet edeceğinden dolayı anlam daralmasına uğrayacaktır. Dolayısıyla da birçok problem meydana gelecektir. Yani buradaki sorun hikmet kavramının yorumlanması değil, tek bir yorumun mutlak kabul edilip geçtiği her yere aynı anlamın verilmesidir. Zira her ayette hikmet kavramı aynı anlama gelmeyebilir. Orada başka bir anlam da mevcut olabilir. Yani kavramın doğru yorumlanamaması ayetteki bağlamını koparacağından Rabbimizin ne demek istediği anlaşılamayacaktır. Bu da çok büyük bir problemdir. İşte biz bu yanlışa düşmemek için Kur'an'daki kavramları, sözlüklerin katkıları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefsirleri, sahabenin bu konudaki görüşleri ve ulemanın bu manadaki ifadelerini özellikle de müfessirlerimizin ortaya koyduğu tespitlerle beraber ele almak durumundayız ki yanlış yerlere doğru zihnimiz kaymasın. Allah'ın kitabında bize verilen asıl mesajı gölgede bırakacak işlere tevessül etmeyelim. Hikmet kavramı için ilk dönem müfessirlerimizden biri olan Mukatıl bin Süleyman, sözlüğe benzer fakat tefsir niteliğinde sayılması gereken El-Vücuh ve Nezair adlı eserinde hikmetin 5 farklı anlamı olduğunu belirtir ve bizim önümüze farklı bir tablo getirir. Nedir bunlar? 1. Kur'an'da emir ve nehi kipleriyle geçen öğütler. Bakara 231, Ali İmran 48, Nisa 113. 2. Anlayış, fehm ve ilim anlamında hüküm. Meryem suresi 12. ayet. 3. Nübüvvet, peygamberlik. Bakara 251, Nisa 54, Sa'd 20. ayetler. 4. Başta Kur'an'ın tefsiri olmak üzere ilim. Bakara 269. 5. Bizzat Kur'an'ın kendisi. Nahl 125. Ragıp el-İsfahani'nin yazmış olduğu El-Müfredat isimli bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü vardır. El-İsfahani bu eserinde Kur'an kelimelerinin anlamlarına dair çok güzel izahlar da bulunur. Ragıp el-İsfahani'ye göre hikmet, ilim ve akılla gerçeği bulma anlamındadır. Ancak İsfahani der ki, eğer hikmet kavramı Allah için kullanılacaksa, eşyayı en ince detaylarına kadar bilmek, onu en sağlam ve kusursuz biçimde yaratmak anlamına gelir. Hikmetin böyle bir anlamının olduğunu bilmemiz, Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmet sözcüklerini anlamlandırmada yardımcı olacaktır. Bir diğer meşhur dil alimi ve Lisanül Arap sahibi İbn Manzur ise hikmetin özellikle Allah'a nispeti halinde en değerli varlıkları en üstün bilgiyle bilmek anlamına geldiğini belirtir. Demek ki hikmet böyle bir anlamda içeriyor. Ayrıca İmam Katade'ye göre hikmet sünnet anlamına gelmektedir. Anlaşılan o ki İmam Şafii'den yıllar önce İmam Katade de hikmete tıpkı İmam Şafii gibi onun sünnetle eşitleyen bir anlam vermiştir. İmam Mali'ye göre hikmet dini bilmek ve anlamaktır. Ebu Zeyd Es-Sealibi'ye göre ise hikmet ancak Resulullah'ın öğretmesiyle mümkün olan din demektir. Aslında Ebu Zeyd de bir yönüyle hikmete sünnet demiş olmaktadır. Seyyid Şerif el-Cürcani bizim en meşhur kelam alimlerimizdendir. Bununla birlikte özellikle Arap dili ve fıkıh ilminde çok ciddi bir birikime sahiptir. O, hikmet kavramının insan için ne anlama geldiğini şöyle ifade eder. Hikmet, insanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini bilmesidir. İmam Taberi biraz önce söylediğimize uygun bir yöntemle ayetlerin bağlamlarını dikkate alıyor ve hikmet kavramını bağlam olarak ne anlama geliyorsa o anlama ait bir mana oluşturuyor. Dolayısıyla İmam Taberi'nin tefsirinden okunduğu zaman 10 taneye yakın hikmet tarifi görülür. Taberi Bakara suresinin 29. ayetinin tefsirini verirken hikmet için şunları söyler. Hikmet, bilgisi ancak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla idrak edilebilecek olan ilahi hükümleri bilmek, bu hükümleri ve bunların delalet ettiği diğer hükümleri kavramaktır.
İmam Zemahşeri ise Allah'ın dilediğine büyük bir hayır olarak verdiği hikmet için Bakara suresinin 269. ayetini tefsir ederken şöyle demiştir. İlim ve amel uygunluğudur. İmam Kurtubi'ye göre de hikmet bazı ayetlerde Kur'an'ın bir sıfatı, bazı ayetlerde ise bizatihi sünnet anlamındadır. İmam Maturidi'ye göre ise hikmet tam uygunluk yani mutlak isabet anlamındadır. Ayrıca her şeyi yerli yerine koyma şeklinde de ifade edilebilen bu tanım aynı zamanda adl, adaletin de bir karşılığıdır. İmam Şafii gerek İslam ilim tarihinin ilk fıkıh usulü sayılan Er-Risale kitabında gerek muhteşem eseri El-Um'da yer yer hikmetin sünnet olduğunu açıkça ortaya koyar ve bunu çeşitli ayet ve hadislerle delillendirir. Küçük bir risale olmasına rağmen çok kıymetli olan Cima'ul İlim eserinde İmam Şafii ilimlerin ortaya çıkışından ve inkişafından bahseder. Eserinde 3 temel konuyu şu başlıklar altında ele alır. 1. Sünnetin bağlayıcılığını kabul etmeyen fırkanın görüşü ve reddiyesi. 2. Allah'ın farizaları. 3. Peygamberin nehileri, yasakları. Görüldüğü üzere birinci başlık bölüm sünnetin bağlayıcılığını kabul etmeyen fırkanın görüşü ve reddiyesi hakkında kaleme alınmıştır. İmam Şafii kitabının bu bölümünde ismini vermediği bir alimle yaptığı bir münazarasını bize aktarır. Alim bazı sorular sorar, İmam Şafii ise cevap verir. Sorulardan bir tanesi de hikmet nedir sorusudur. İmam Şafii hikmete sünnettir der, sonra delil olarak Ahzab suresinin 34. ayetini ortaya koyar. İmam Şafii ardından şu yorumu yapar. Allah Celle Celaluhu peygamberle iki şekilde bağ kurar ve ondan iki şey ister. Birincisi Allah ona vahiy indirir ve ondan insanlara da bu vahiy iletmesini ister. İkincisinde ise Allah Celle Celaluhu peygamberine şöyle yap diye risalet, mesaj gönderir. O da onu yapar ve muhataplarından da yapılmasını ister. İşte birincisi kitap yani Kur'an, ikincisi hikmet yani sünnettir. Yani Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'e vahiy indirerek insanlara bu vahyi ulaştırma vazifesini yüklemiştir. Hikmete sünnet anlamı verilmesinin nedeni de budur. Son olarak tefsirlerimiz içerisinde Elmalılı Hamdi Yazır'ın eserinin farklı yeri vardır. Onun hikmete getirdiği tanımlar da çok güzeldir. Elmalılı, Bakara suresinin 269. ayetinin tefsirini yaparken şöyle der. Hikmet, İlim ve amelde sağlamlılık, bir başka deyişle sözde ve işte isabet etmektir. Hak dini Kur'an dili 1.409. Kur'an-ı Kerim'de hikmet. Şimdi bir daha Kur'an üzerinden hikmeti nasıl anlamalıyız ona bakalım. Kur'an içerisinde hikmet kavramı bir anlamda değil birkaç anlamda kullanılır. Bunları şu şekilde tasnif edebiliriz. Hikmet sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bahşedilmiş bir özellik değil, başka peygamberlere de verilmiş bir nimettir. Kur'an'la hikmetin aynı şey olduğu anlayışıyla ayetlerde görülen hikmet kavramını hikmetli kitap şeklinde açıklamaya çalışmak hatalı bir tutumdur. Zira bazı ayetler bu durumun hiç de böyle olmadığını göstermiştir. Örneğin Maide suresinin 110. ayetinde Allah, "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi an" demişti. "Seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Beşikte ve yetişkinken insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Sen iznimle çamurdan kuş gibi bir şey yapmış, ona üflemiştin de iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma körü, alacalıyı iznimle iyi etmiştin. Ölüleri iznimle diriltiyordun. İsrailoğullarına belgelerle geldiğinde onlardan inkar edenler bu apaçık bir büyüdür demişlerdi de ben onların sana zarar vermelerini önlemiştim" buyurulmaktadır. Dikkat edilirse burada kitapla hikmetin aslında aynı şeyler olmadığı anlaşılmaktadır. Hikmet kavramının beraberinde kullanıldığı peygamberlerden bir tanesi de Hazreti Yusuf'tur. Yusuf suresinin 22. ayetinde Hazreti Yusuf aleyhisselam hakkında şu bilgiler aktarılmaktadır. Yusuf ergenlik çağına erişince ona hikmeti, isabetle hükmetme yeteneğini ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Ayetin anlaşıldığına göre hikmet Hazreti Yusuf'un nübüvvetinden önce kendisine verilmiştir. Böylece anlıyoruz ki hikmet sadece vahiy anlamını içermemektedir.
Hikmet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme talim görevinin bir gereği olarak muhataplarına öğretmesi için verilen bir vazifedir. Bu meselenin birçok ayette delilleri mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de şudur. O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Cuma suresi 2. ayet. Bu ve diğer ayetlerin tamamı için hiç çekinmeden hikmetin sünnet anlamına geldiği söylenebilir. Çünkü ayetleri okuduğumuz zaman hikmetin sünnet olduğuna dair birçok mesaj geçmektedir. Hikmet, Allah Celle Celaluhu'nun istediği kullarına bahşedeceği büyük bir nimet, tarifsiz ve hesapsız vereceği büyük bir servettir. Allah Celle Celaluhu hikmeti peygamberler dışında istediği kullarına verebilir mi? Evet, verebilir. Bakara suresinin 269. ayeti bunun bir delilidir. Bir de buna sünnetten bir delil verilmesi gerekirse İbn Abbas'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç farklı dua yapmıştır. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini İbn Abbas'ın başına koymuş ve onun için Allah'a "Allah'ım ona hikmeti öğret, ver" diye dua etmiştir. Tirmizi Menakıb 42. Hikmet, mümin kulların başta tebliğ ve davet olmak üzere her daim işlerini ona göre yapmaları gereken çok temel bir mükellefiyettir. Mümin, hikmetlice iş yapmak zorundadır. Özellikle bu iş tebliğ, davet ve İslam'ı temsil noktasında bir işse, hikmetle davranma meselesindeki hassasiyet daha da üst düzeyde olmalıdır. Nahl suresinin 125. ayeti de bunun delilidir. Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir. Hikmet, tüm mümin evlerinin en temel azığı olması gereken bir meseledir. Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinin 34. ayetinde "Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir, her şeyden haberdardır" buyurarak okunan ayetlerin ve öğretilen hikmetlerin önemine vurgu yapmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hikmet talimi. Peki hikmet bu kadar önemliyse, müminler olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hikmet talimini nasıl anlamalıyız? 1. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'la Rabbimizin mesajlarının lafzi anlamlarını, hikmetle de o mesajların maksadını talim etmiştir. Bir kere bunu önemli bir bilgi olarak bilelim. 2. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'la Rabbimizin anlattıklarını, hikmetle de anlatmak istediklerini talim etmiştir. Yani birinci kısım maksadı ilahi, ikinci kısımsa muradı ilahidir. Bu iki ifade birbirine yakın olsa da farklılıkları mevcuttur. 3. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'la Rabbimizin istediklerini, hikmetle de istediklerinin nasıl olacağını ve nasıl yaşanılacağını talim etmiştir. Bu üç maddeyi zihnimizde tam oturtabilme adına örneklere başvuralım. 1. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'la Rabbimizin mesajlarının lafzi anlamlarını, hikmetle de o mesajların maksadını talim etmiştir. Bu başlığın altına yazacağımız en önemli şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı, Kur'an'la tefsir ederken bize ulaşan rivayetlerin olduğu hakikatidir. Zira aziz kitabımız hem müfessir hem de müfesser bir kitaptır. Müfessir kitaptır, yani dışarıdan bir müfessire ihtiyacı yoktur. Kur'an kendi kendini tefsir eder ama müfesser bir kitap bazen bir müfessire ihtiyaç duyar ki en başta ihtiyaç duyduğu müfessir, müfessir-i azam olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun izah ve tefsiriyle o ayet gerçek manadaki anlamıyla buluşur. Buna örnek olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman edenler bununla beraber imanlarına
zulüm bulaştırmayanlar, işte ancak onlar emniyet içerisinde olanlardır, onlar dost doğru yolu bulmuş kimselerdir. Enam suresi 82. ayeti okuyunca sahabenin üstüne bir hüzün çöker. İçlerinden birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Arkadaşlarının halini anlatarak, "Ya Resulallah, okuduğun ayette Rabbimiz böyle bir şey söylüyor. Biz kimiz ki içimizden imanına zulüm bulaştıran olmasın? Günah işliyoruz, zulüm bulaşıyor. Yanlışlık yapıyoruz, zulüm bulaşıyor. Unutuyoruz, zulüm bulaşıyor. Farkında olarak ya da olmayarak birilerinin hakkına giriyoruz, zulüm bulaşıyor. Yani imanlarımıza şöyle ya da böyle zulüm bulaşıyor. Ayet de böyle söylüyor. Biz nasıl kalkacağız bu yükün altından?" Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmeti konuşturarak şöyle bir cevap verir. Ayette geçen zulüm sizin anladığınız zulüm değildir. Siz Lokman'ın oğluna şirk elbette büyük bir zulümdür dediğini duymadınız mı? Lokman suresi 34. ayette. Buhari, Enbiya 41. Bu örnekte de anlaşılacağı üzere ifade bir başka ifadeyi, ayet de bir başka ayeti açıklamış oldu. Sahabe bu ayeti biliyordu. Bilmelerine rağmen niye bu açıklamayı yapmadılar da Efendimizin bu manadaki o beyanına ihtiyaç duydular? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde dini mevzuların otoritesi olduğu ve aralarında bulunduğu için sahabe anlamadıkları hususları kendi başlarına anlamaya çalışarak değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sunarak ve sorarak cevap alıyor ve aldıkları cevaplarla yetiniyorlardı. 2. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la Rabbimizin anlattıklarını hikmetle de anlatmak istediklerini talim etmiştir. Murad-ı ilahi dediğimiz şey budur. Bir gün Araplar içerisinde cömertliğiyle meşhur olmuş bir isim olan Hatim et-Tayi'nin oğlu Adi bin Hatim et-Tayi'nin ilk günlerde Müslüman olmasına rağmen İslam'a ait belli şeyleri tam olarak öğrenmediği için boynunda altından bir haç kolye olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girer. Bunun üzerine Peygamberimiz Adi bin Hatim'e karşı "Nedir bu haç? Çıkar at onu hemen" diye emreder. Bunun üzerine Adi hemen kolyeyi çıkarıp atar. Altın olmasından dolayı onu eritip satabilecekken bunu yapmayarak hemen kolyeyi attığı zikredilir. Zira Resulullah "at" demiştir. İşte bu sahabe farkıdır. Olayın devamında bir müddet sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okumuştur. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Bu ayet üzerine Adi bin Hatim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir şey söylemiştir. Ya Resulallah, Rabbimiz burada Hristiyanların din adamlarını Rab edindiklerini söylüyor. Sen biliyorsun ki ben bir Hristiyandım. Biz asla din adamlarımızı Rab olarak görmedik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem murad-ı ilahiyi konuşturarak ayeti şöyle açıklamıştır. O rahipler Allah'ın helal kıldığına haram derler, siz de o şeyi haram olarak kabul etmez miydiniz? Allah'ın haram kıldığına helal derler, siz de helal saymaz mıydınız? Tirmizi Tefsir 9. Biz Rab edinmeyi nasıl anlıyoruz? Burada bizlere çok önemli mesajlar vardır. Allah'ın kitabında helaller ve haramlar belli olduğu halde bizler bazı şahısları otorite kabul ederek helal ve haram koyma yetkisini Allah'tan başka kime verirsek onları Rab olarak kabul etmiş oluruz. Allah'a ait olan bir alanı ne adına olursa olsun kiminle paylaşırsak biz onu Rab olarak edinmiş oluruz. Peki bu tehlikeye karşı ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ayetin murad-ı ilahisini çok net bir biçimde ortaya koydu. Allah Celle Celaluhu haricinde kimi otorite olarak kabul etmişsek onu ilahlaştırdığımıza işaret etti aslında. 3. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la Rabbimizin istediklerini, hikmetle de istediklerinin nasıl olacağını ve nasıl yaşanılacağını talim etmiştir.
Peygamberimiz Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini talim ediyor. Yani o ayetlerin nasıl uygulanması gerektiğini de fiili olarak göstererek ellerinde yoğrulan ashabına ve tabii ki onların üzerinden de bizlere talim ettiriyordu. Bu duruma örnek verecek olursak, malum Maide suresinin 38. ayetinde kadın erkek fark etmez, hırsızlık yapanın elinin kesilmesi emredilir. Fakat ayetin hükmü net olmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmün uygulamasını da bizzat göstermiştir. Çünkü Rabbimiz elin nereden kesileceğini söylememiştir. Ya da bu ceza her hırsızlık yapan için mi geçerlidir, onu da söylememiştir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada devreye girmiş, elin nereden ve nasıl kesileceğini çok net bir ifadeyle çeyrek dinar veya daha fazla çalanın eli kesilir. Buhari Hudud 13 demiştir. Bu açıklama olmasaydı bu hükmün uygulanması noktasında ne kadar sıkıntıya düşebileceğimizi tahmin edebiliyor muyuz? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebyin görevinin bir gereği olarak bu ayetin nasıl hayata intikal ettirilebileceğinin beyanında bulunmuştur. Başka bir örnekte Nisa suresinin 11. ayetinde buyrulan Allah size çocuklarınız hakkında vasiyette bulunuyor. Erkeğe iki kadın payı kadar pay vardır ifadesine eklemede bulunarak katil asla mirasçı olamaz. Ebu Davud Diyat 18 demiş, ailesini öldüren kişinin katilin veraset hakkını kaldırmıştır. Yani Allah Resulü ayetin söylemediği bir meseleye böylece değinerek bu manada da bir hüküm ortaya koymuştur. Başka bir örnekte ise Rabbimiz Maide suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ya da asılmaları veyahut da ellerinin ve ayaklarının çaprazvari bir şekilde kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmesidir. Ayet burada 4 ceza usulü saydı. Ayette işlenen suç 2 olmasına rağmen suçlara verilen ceza 4 farklı yöntemledir. Bu durum ayette çok net biçimde anlaşılmasının yanında nasıl uygulanacağı konusunda bir problem oluşturuyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet ulaştığı zaman bu ayetin tefsirini Cebrail aleyhisselama sorma ihtiyacı duymuştur ve ona ey Cibril, ayette söylenen suç 2 tane, verilen ceza ise 4 tanedir. Nasıl uygulayacağız bunu? Cebrail aleyhisselam da ayeti şu şekilde tefsir etmiştir. Ya Resulallah, eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa elini kesmelisin. Eğer sadece yol kesmişse ayağını kesmelisin. Hem yol kesip hem hırsızlık yapmışsa hem ayağını hem de elini çaprazvari bir biçimde kesmelisin. Yani sağ elini keserken sağ ayağını değil sol ayağını kesmelisin. Böyle karşılıklı olmalı ki şahıs hayatını bir yönüyle devam ettirebilsin. Eğer adam öldürmüşse kısas uygulayıp sen de onu öldürmelisin. Hem adam öldürmüş, hem yol kesmiş, hem de onun bunun ırzına tecavüz etmişse sen de onu asmalısın. Yok bundan daha az bir suç işlemişse sen de onu sürgün etmelisin. Nesai Kitab-ül Muharebe 7. İşte Allah Resulü'nün sesi, nefesi adamı böyle zorluklardan kurtarır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerin muradını açıklığa kavuşturma adına söylediklerinin ve yaptıklarının yani sünnetinin ne kadar mühim olduğunu anlama adına bahsedeceğimiz bir diğer konuysa hicretin 7. yılında Hayber fethi sırasında Müslüman olduğu söylense de nübüvvetin ilk yıllarında iman eden İmran bin Husayn radıyallahu anh hakkındadır. İmran bin Husayn Hazreti Peygamber'in terbiyesine ilk günlerde girdiğinde ilimde çok iyi bir noktaya gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu lisanında bize 180 tane hadis rivayet etmişti. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh bundan dolayı onu Basra'ya kadı olarak atamıştı. Bir gün İmran bin Husayn'ın babası Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Husayn bin Ubeyd, Darun Nedve'den çıkıp peygamberimizi davasından vazgeçirmek için yola koyulmuştu.
O anda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabiyle Mekke'de oturmuş sohbet ediyordu. Aralarında İmran da vardı. İmran babasının geldiğini görünce gizlendi. Baba Hüseyin Allah Resulü'nün yanına geldi ve konuşmaya başladı. Konuşma gayet güzel ilerledi. İşin sonunda baba Hüseyin orada iman etti. Bu manzaraya şahit olan oğul İmran saklandığı yerden çıkarak babasının eline sarılarak elini öptü. Hatta dayanamayıp ayağına yapışarak öpmeye çalıştı. Ve o anda da sevinçten gözyaşları döktü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tabloyu görünce sakalından damla damla akacak şekilde ağladığını kaynaklarımız bize aktarırlar. İbn Hacer İsabe 1384. İmran bin Hüseyin'in hayatı boyunca kronik bir hastalıkla imtihanı vardı. Acısını az da olsa dindirmek için o zamanın bir tedavi yöntemi olan kızgın demirle vücudunu dağlamak zorunda kalmıştır. Tüm bu hastalık ve acılarına rağmen hiçbir zaman istikametini kaybetmemiştir. Böyle bir kametin sahibi olan İmran bin Hüseyin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bile insanlara tebliğ adına, irşat adına vazife üstlenir, insanlara bir şeyler anlatmaya çabalardı. Bir gün yine Resulullah'tan bir takım hadis ve hatıratlarını naklederken topluluktan birisi ayağa kalkıp "Bize Kur'an'da görmediğimiz şeyleri anlatma, biz Kur'an'dan başka bir şey tanımayız" der. Bu sözü karşısında sinirlenen İmran bin Hüseyin şöyle der: "Sen ne ahmak adamsın böyle. Söyle bakalım Kur'an'ın hangi ayetinde yazıyor öğle namazının 4 rekat olduğu, hangi ayetinde yazıyor kıraatın sabah, akşam, yatsıda cehri yani açıktan, öğle ve ikindide sırrı, gizli olduğu. Bana söyle bakayım hangi ayette yazıyor rükû 1 tanedir ve secde 2 tanedir. Bana yine söyle bakayım hangi ayette yazıyor rükûya eğilmişsin, yere yakınsın, secdeye gitmeyeceksin de kalkıp doğrulacaksın sonra secdeye gideceksin. Sen bunları nereden öğreniyorsun? Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bize. Eğer o olmasaydı bunlar anlaşılacak mevzular değildir. Peygamber'e iman ettiysen onun söylediği şeylere de teslim olmak zorundasın." İmran daha sonra şunları da eklemiştir: "Bunlar Kur'an'ın müphem, kapalı meseleleridir. Onları ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebyin etmiş, açıklamış ve hayatıyla tatbik edip bizlere göstermiştir." Bu rivayette İmran bin Hüseyin'in sadece namaza değinmediği, zekat ve haccın da hükümlerini ifade ettiği aktarılır. Şimdi İmran bin Hüseyin'in söylediği bizim dünyamızda da bir yer edinsin. Biz önder olarak, örnek olarak, model olarak sadece ve sadece Resulullah'ı biliriz. O bize emanet olarak ne bıraktıysa onu miras olarak bilir ve başımızın üstünde tutarız. Onun dediklerini yapma noktasında da gayret içerisine girişmeyi imani bir mükellefiyet olarak biliriz. Kur'an'la sünneti birbirine rakip olarak göstermeyiz. Bunun cehalet olduğunu anlarız. Aslında sünnet dediğimiz kıymetin peygamber beyanlarının, fiili uygulamalarının ve Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olduğuna inanırız. Bu manada da Rabbimizi memnun ve razı etme adına kulluğun kodlarını yolumuzun yegane rehberi olan Hazreti Peygamber'den öğrenmeye gayret ederiz. Allah bu gayretten bizi geri koymasın, bizleri değerleriyle kavga edenlerden eylemesin. Amin. Kavramlar: Makasidü'ş Şeria. Sözlükte bir şeyi hedeflemek, ona yönelmek anlamındaki kast kökünden türeyen ve niyet, amaç gibi manalarda kullanılan maksıt kelimesinin çoğulu olan makasıt, İslami literatürde geniş anlamıyla din, daha dar anlamıyla dini bildirime dayalı ameli hükümler manasındaki şeriat kelimesiyle birlikte kullanıldığında dinin gayeleri ya da naslarda yer alan ameli hükümlerin gayeleri anlamına gelmektedir. Bu kavramın daha çok İslam hukukçularınca ele alınması ikinci mananın öne çıkmasına sebep olmuş, hatta zamanla fıkhi hükümlerin gayelerini yani gerek naslarda açıkça belirtilmiş, gerekse içtihat yoluyla ulaşılmış dini hukuki düzenlemelere hakim olan amaç unsurunu ifade eden bir tabir haline gelmiştir. Sünnet-i Seniyye, Nebevi Pratikler. Namazda imamın sağında durmak. İbn Abbas radıyallahu anh der ki: "Bir gün teyzem Meymune'nin evinde gecelemiştim.
O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine gelerek 4 rekat daha kıldı. Bir müddet uyuduktan sonra kalktı, abdestini aldı ve namaza durdu. Ben de kalktım, namaz kılmak için onun solunda durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse beni sağ tarafına aldı. O gece 13 rekat namaz kıldı, sonra uyudu. Müezzinin sesiyle uyanıp sabah namazına çıktı. İbn Hibban, Sahih 6.35. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler. Güzel koku kullanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarının birinden geçtiğinde onun mis gibi kokusu hemen fark edilirdi. Sahabe o yoldan peygamberimizin geçtiğini anlar ve şöyle derlerdi: bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini kokusunun güzelliğinden anlardık. Heysemi, Mecmu'uz Zevaid 8.282. Nebevi mirasın şahitleri. Allah'ın ve Resulünün kızmasından Allah'a sığınırım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le Rebia el-Eslemi arasında bir araziyi paylaştırdı. Bu arazide kökü Rebia'nın hissesinde, dalları da Ebu Bekir'in hissesinde bulunan eğik bir hurma ağacı vardı. Ebu Bekir de Rebia da "o ağaç benimdir" dedi. Sonunda Ebu Bekir onun üzerine yürüdü, ancak Rebia karşılık vermeye yeltenmedi. Durum Rebia'nın kavmine ulaşınca toplanıp ona geldiler. Rebia onlara, "sizden herhangi birinizi ona, Ebu Bekir'e bir şey söyleyip de onun kızmasına, dolayısıyla Resulullah'ın, dolayısıyla da Allah'ın kızmasına sebebiyet vermesinden sakındırırım" dedi. Topluluk dağıldıktan sonra Ebu Bekir'in kızgınlığı dinince, "ey Rebia, onu bana ver" dedi. O ise "sana vermem" dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Rebia ise ondan önce koşup Nebi'nin yanına vararak "Allah'ın ve Resulünün kızmasından Allah'a sığınırım" deyince Resulullah "ne oldu?" diye sordu. Rebia da olup bitenleri kendisine anlattı. Resulullah durumu anlayınca "evet, kendisine verme" dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir yüzünü duvara çevirerek ağladı. Ravi dedi ki, böylece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ağacın kökü kime aitse dallarının da ona ait olacağına hükmetmiş oldu. İbn-i Sa'd, Tabakat 5-229-230. Nebevi mirasın sadıkları. Seni unutanların unutmasına yol açan meşguliyet verme bana. Cüneyd-i Bağdadi'de coşkun bir Allah sevgisi vardı. Çok içten dua ve yakarış içindeydi her daim. Bir duasında da şöyle diyordu: "Allah'ım, senden sana ait olanı istiyorum. Allah'ım, senin hoşuna gitmeyecek işleri yapmaktan sana sığınıyorum. Allah'ım, özün özünü, temizliğin temizliğini, senin vereceğin şerefi istiyorum. Seni unutanların unutmasına yol açan meşguliyeti verme bana. Allah'ım, beni sadece seni sevdiği için seni anan, ibadetiyle hiçbir menfaat olmayan en yüce kullarından eyle. İlahi, senin yarattığın göklerin sınırlarında, yerin uçsuz bucaksız çöllerinde, kırlarında, denizlerinde aslında senden başka hamd edilmeye layık hiçbir kimse yoktur." Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya 3-151. Nebevi varisler. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in binlerce hadisini bize ulaştıran büyük sahabi.

nebevi mirastan hisseler. Sözün anlamı sözün bağlamındadır. Cümle içerisindeki kelimenin kullanılış maksadı cümlenin tam anlamıyla ne anlama geldiğini gösterir. Bağlamdan maksat budur. Mümin hikmetlice iş yapmak zorundadır. Özellikle bu iş tebliğ, davet ve İslam'ı temsil etme noktasında bir işse, hikmetle davranma meselesindeki hassasiyeti daha üst düzeyde olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'la Rabbimizin mesajlarının lafzi anlamlarını, hikmetle de o mesajların maksadını talim etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la Rabbimizin anlattıklarını hikmetle de anlatmak istediklerini talim etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la Rabbimizin istediklerini hikmetle de istediklerinin nasıl olacağını ve nasıl yaşanılacağını talim etmiştir. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri.

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar, meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için, akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebubekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, Ayşe fasulye 69.99, kırmızı biber 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
8: Saat 11.
9: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
10: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman El Kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: bol.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. İşte bütün bunlar Allah'ın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mal harcayıp mehirlerini vererek nikahlamanız helaldir. Dikkat edin, evlenerek beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara belirlenmiş olan mehirlerini verin. Bu bir haktır. Ama belirledikten sonra aranızda anlaşarak miktarını arttırıp eksiltmenizde size bir vebal yoktur. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden eşraftan olan hür mümin kadınlarla evlenecek servet ve gücü bulunmayanlar, ellerinizin altında olan mümin cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz müminler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa, onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme, sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp günahlarınızı bağışlamak ister. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Evet, Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, şehvetlerinin ardına düşenler ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise elbette meşrudur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size

Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz.

0: ما اكتسبت واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Bir de Allah'ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi, kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışın da siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için varisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.

Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi Allah'ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi mali yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar, itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda onların hukuklarını koruyan kadınlardır. Dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince, onlara evvela öğüt verin. Vazgeçmezlerse yatakta yalnız bırakın ve bunlarla da yola gelmezlerse onları hafifçe dövün. Şayet size itaat ederlerse onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır.

Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse, Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz Allah alim ve habirdir. Her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır.

yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah, kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez.

O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın lütfu fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu? İşte biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık.

Mallarını halka gösteriş için harcayıp, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa, artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir.

Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı, ne zararları olurdu sanki? Allah onları pek iyi bilmektedir.

Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez. Ama kulun zerre kadar bir iyiliği bile olsa onu kat kat arttırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir mükafat verir.

Ey Resulüm! Her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit, peygamber celbettiğimizde ve seni de bütün onlara, ümmetine şahit olarak getirdiğimizde, bakalım onların hali nice olacak.

İşte o gün, dini inkar edip, Resul'e isyan edenler, yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah'tan gizleyemezler.

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculuktaysanız veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, o vakit temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur.

Baksanıza, kendilerine kitaptan nasip verilenlerin yaptıklarına, kendilerinin hidayeti bırakıp sapıklığı satın almaları yetmiyormuş gibi, sizin de yolunuzu şaşırmanızı istiyorlar.

0: Allah düşmanlarınızı pek iyi bilir. İşlerinizi üstlenen bir veli olarak da, bir yardımcı olarak da elbette Allah yeter.
1: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ

0: لخيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela işittik ama isyan ettik. Hay işitmez olası ve ra'ina derler. Bu sözleri ağızlarını eğip bükerek güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece işittik ve itaat ettik. Sen de bizi işit. Unzurna, bizi de gözet deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah, inkarları yüzünden onları rahmetinden kovdu. Artık onlar pek az iman ederler.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine daha önce kitap verilen ehli kitap! Yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin. İman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbe ile gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya Ashab-ı Sebt'te yaptığımız gibi lanet etmeden, Allah'ın emri mutlaka yerine gelir.

Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icat ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.

Baksana o kendini temize çıkaranlara. Onların temiz olduklarını iddia etmeleri neye yarar ki? Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar olsun haksızlık edilmez.

Bak nasıl da Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter.

Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere, putlara, kâhinlere, şeytanlara ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar. Ve yetmezmiş gibi bir de kalkıp kâfirler hakkında onlar Müslümanlardan daha doğru yoldadır diyorlar.

0: İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğini de yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın.
1: اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا.
0: Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi.

Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz Âl-i İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik.

onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir.

ayetlerimizi inkâr edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezaları olan azabı iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat iman edip güzel ve makbul işler yapanları ise ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle sayeban edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz.

Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun tarzda hüküm vermenizi emreder. Allah bununla size ne de güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah semî ve basîrdir. Sözlerinizi de, hükümlerinizi de hakkıyla işitir, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülül emre de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

Baksana, hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına. Kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister.

Kendilerine, haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiğinde, münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün.

0: Fakat işlediklerinin cezası olarak başlarına bir musibet geldiği zaman ne olur? Onlar hemen sana gelir. Yemin billah ederek, vallahi maksadımız sırf iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi, derler.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.
0: Allah onların kalplerinde ne var ne yok pek iyi biliyor. Onun için sen onlara aldırma. Fakat kendilerine öğüt ver ve onlara kendilerine dair içlerine işleyecek belî sözler söyle.

Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de Resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı.

Hayır, hayır. Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.

0: خيرا لهم وأشد تثبيتا.
1: Şayet onlara ölüme atılın veya vatanınızdan ayrılın, hicret edin emrini vermiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı.
0: وَاِذَنْ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik.
0: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Ve onları dosdoğru yola iletirdik.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar! Bu, Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini Allah'ın bilmesi yeter de artar.

Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun.

aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır. Başınıza bir felaket gelirse, der ki, neyse ki Allah bana lütfetti de, onlarla beraber çıkmadım.

Ama Allah'tan size bir nimet ve inayet erişirse, sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi, ah ne olurdu der, ben de onlarla beraber olaydım da, büyük ganimete konaydım.

O halde dünya hayatına değil, ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa, her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz.

size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan, ey büyük Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar, tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla, diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler, haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır.

baksana o kimselere ki savaş zamanı değilken kendilerine savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara savaşma farz kılınınca onlardan bir kısmı insanlardan Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup şöyle diyorlar: Ya Rabbena, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki, dünya zevki pek azdır. Ahiret ise günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz.

Nerede bulunursanız bulunun, sağlam, yüksek kulelerde, hatta eflake ser çeken gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, bu Allah'tandır derler. Bir fenalık gelince, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da, söz anlamaya bir türlü yanaşmıyorlar.

Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Ey Resulüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması yeter de artar.

Kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse, aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki.

Münafıklar sana baş üstüne derler. Fakat yanından çıkınca onlardan bir güruh gece karanlığında senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de Allah'a havale et. Ona tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter.

0: Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

0: Onlara güvenlik veya korkuya dair bir haber geldiğinde, doğru olup olmadığını araştırmadan ve yaymakta mahsur bulunup bulunmadığını danışmadan hemen onu yayarlar. Halbuki onlar bu haberi peygambere ve aralarındaki yetkili zatlara arz etselerdi, elbette işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun mahiyetini, haberin neye delalet ettiğini bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, pek azınız hariç hepiniz şeytana uymuş gitmiştiniz.
1: فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

0: artık Allah yolunda cihad et. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de buna teşvik et. Umulur ki Allah kâfirlerin savletini uzaklaştırır. Allah en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır.
1: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً

Her kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir.

0: Şayet size selam verilirse, siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın. En azından verilen selamın misliyle karşılık verin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arar.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa kalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44
6: İstoç. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 69.99, domates 49.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

0: Özel FM. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 65. bölüm. Kef, He, Ye, Ayn, Sad. Meryem Suresi. İbni Abbas şöyle demiştir: Esmi'a bihim ve ebsir. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün başlarına gelecek olanları ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler, bir görsen ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Onlar bugün ne işitirler ne de görürler, apaçık sapıklık içindedirler. Bu yorum ile İbni Abbas Esmi' bihim ve ebsir ayetini kastetmiştir. Ama kafirler o gün işitme ve görme duyusu en hassas kimseler olacaktır. Le'arucumenneke, andolsun seni kötülerim. Ri'ye ise görünüş anlamına gelir. Ebu Vail şöyle demiştir: Hazreti Meryem muttaki kimsenin akıl sahibi olduğunu daha önce öğrenmişti. Bu yüzden İnni e'udu birrahman minke in kunte takiyye demiştir. İbni Uyeyne şöyle demiştir: Te'uzzuhum ezze, onları iyice günaha doğru kışkırtıyor anlamına gelir. Mücahit şöyle demiştir: İtte eğri anlamına gelir. İbni Abbas şöyle demiştir: Vırde susuz olarak, esasen mal, itte büyük söz, rikze ses, gayye hüsran demektir. Mücahit şöyle demiştir: Felyemdud, onu serbest bıraksın anlamına gelir. Bir diğer müfessir şöyle demiştir: Bukiye, ağlayan anlamına gelir. Bakin kelimesinin çoğuludur. Sıliye, boylamak. Saliye, yasla fiilinin mastarıdır. Nediye ve ennadi kelimeleri aynı olup meclis anlamına gelir. Açıklama: İmam Taberi, Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın şöyle söylediğini nakletmiştir: Kef, he, ye, ayn, sad. Bir yemindir. Allah-u Teala bununla yemin etmiştir. Bu harfler Allah'ın ismidir. Abdurrezzak da Ma'mer kanalıyla Katade'nin şöyle söylediğini aktarmıştır: Kef, he, ye, ayn, sad, Kur'an'ın isimlerinden biridir. İbni Abbas'ın Esmi' bihim ve ebsir, onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün başlarına gelecek olanları ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler, bir görsen ayetine ilişkin yorumunu İbni Ebi Hatim, İbni Cüreyç ve Ata kanalıyla İbni Abbas'tan senetli olarak nakletmiştir. Abdurrezzak da Katade'den bu ayetin kıyamet günü gerçekleşeceğine dair bir yorum nakletmiştir. İmam Taberi ise başka bir senetle Katade'den gelen bu rivayeti şu ziyade ile aktarmıştır: Kafirler işitmenin kendilerine bir fayda vermeyeceği günde işitecekler ve görmenin kendilerine bir yarar sağlamayacağı bir günde görecekler. Bukiye, ağlayan anlamına gelen bakin kelimesinin çoğuludur. Yorumu Ebu Ubeyde'ye aittir. Fakat bu yorum kural gereği bakin kelimesinin çoğulunun kadın ve kudat örneğinde olduğu gibi bukatun şeklinde geldiği belirtilerek eleştirilmiştir. Ancak İmam Taberi şu şekilde bu eleştiriye cevap vermiştir. Bu kelimenin aslı bukuvve şeklindeydi. Buna göre gu'ud kelimesinin ga'id kelimesinin çoğulu olarak gelmesine benzer. Sonra vav harfi kesreden sonra geldiği için y harfine dönüşmüştür. İmam Taberi bukiyye kelimesi ağlamak anlamına da gelebilir diye ekledikten sonra senediyle birlikte şu rivayeti nakletmiştir. Hazreti Ömer bu ayeti okur okumaz secdeye kapandı. Sonra kendi nefsine yazıklar olsun sana ey Ömer. Bu secde peki ağlama nerede dedi. Hazreti Ömer bu sözü ile ağlamayı değil de ağlayan topluluk nerede şeklinde ağlayanları da kastetmiştir. Birinci bab. Resulüm sen onları uyar. Meryem 39. ayetin tefsiri. Ebu Said el-Hudri Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü ölüm beyazı siyahından çok bir koç suretinde getirilir. Derken biri ey cennet ehli diye seslenir. Cennet ehli başlarını uzatıp bakarlar. O zaman o kimse bunu tanıyor musunuz diye sorar. Hepsi onu görerek evet bu ölümdür diye cevap verirler. Sonra o seslenen kişi ey cehennem ehli diye seslenir. Cehennemlikler başlarını uzatıp bakarlar. O kimse bunu tanıyor musunuz diye sorar. Hepsi onu görerek evet bu ölümdür cevabını verirler. Ardından koç kesilir. Sonra o seslenen kimse ey cennet ehli sizin için sonsuzluk var. Asla ölüm yok. Ey cehennem ehli sizin için de sonsuzluk var. Asla ölüm yok diye seslenir. Sonra Resulüm sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bakarsın iş olup bitmiştir ayetini okur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaflet içinde olanlar ehli dünyadır buyurmuştur. Açıklama. İmam-ı Buhari bu başlık altında Ebu Said el-Hudri'den nakledilen ölümün boğazlanması hakkındaki hadisi verdi. Bu hadisin açıklaması Kitab-ı Rikak bölümünde yapılacaktır. Kurtubi, beyazı siyahından çok ifadesi hakkında şöyle demiştir. Bu ifade ile cennetliklerin ve cehennemliklerin özelliği olan beyaz ve siyah bir arada zikredilmiştir. İşte bu lafzın tercih edilmesindeki hikmet de budur. İkinci bab. Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Meryem 64. ayetin tefsiri. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bizi daha fazla ziyaret etmekten seni alıkoyan nedir diye sormuştur. Bunun üzerine biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde ve arkamızda olan her şey ona aittir. Ayeti inmiştir. Meryem 64. Açıklama. Abdurrezzak İbni Hemmam Ma'mer kanalıyla Katade'nin bu ayeti şu şekilde açıkladığını nakletmiştir. Önümüzde ifadesi ahiret, arkamızda ifadesi dünya ve bunlar arasında ifadesi sura iki üfleme arasındaki zaman anlamına gelir. İmam Taberi hem Simak İbni Harp hem de Said İbni Cübeyr kanalıyla İbni Abbas'ın şöyle söylediğini nakletmiştir. Cebrail bir müddet Hazreti Peygamber'e gelmedi. Abd İbni Humeyt ile İbni Ebi Hatim İkrime'nin şöyle söylediğini nakletmişlerdir. Cebrail 20 gün Hazreti Peygamber'e gelmedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona ey Cebrail ne zamandır bize gelmedin kendini özlettin dedi. Bunun üzerine Cebrail ben de seni özledim ama ben emre tabiyim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Allahu Teala Cebrail'e Hazreti Peygamber'e şöyle söylemesini vahyetti. Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Bu ayette geçen emr kelimesi izin anlamına gelir. Biraz önce anlatılan ayetin sebebi nüzulu buna delalet eder. Buradaki B harfi cerri musahabe anlamı da ifade edebilir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur. Biz Allah'ın kullarına farz veya haram kıldığı emirlerle birlikte ineriz. Bir lafzı bütün manalarına hamletmeyi caiz görenlere göre buradaki anlamın daha da geniş olması ihtimali vardır. Üçüncü bab. Resulüm, ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? Meryem 77. ayetin tefsiri. Mesruk'tan rivayet edildiğine göre o Habbab'ı şöyle derken işittim demiştir. Alacağımı almak üzere El-As İbni Vail Es-Sehmi'nin yanına gittim. Bana Muhammed'i inkar etmediğin sürece sana hiçbir ödeme yapmayacağım dedi. Ben de asla, sen ölüp dirilinceye kadar böyle bir şey yapmam dedim. El-As, ben öleceğim sonra dirilecek miyim diye şaşkınlığını ifade etti. Ben de evet dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. O zaman orada benim hem malım hem de çocuklarım olacak. O vakit sana borcumu öderim. İşte bunun üzerine ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? Ayeti nazil oldu. Açıklama. El-As meşhur sahabi Amr'ın babasıdır. Cahiliye döneminde önemli isimlerden biridir. Kendisine Müslümanlık nasip olmamıştır. İbnül Kelbi şöyle demiştir. El-As Kureyş'in yargıçlarından biriydi. Daha önce Hazreti Ömer'in biyografisinden bahsedilirken Hazreti Ömer Müslüman olunca onu himaye ettiği belirtilmişti. Bu olayın hikayesi uzundur ancak bu himaye esnasında El-As adamın biri kendisi için bir yol seçmiş, bu sizi ne ilgilendirir diyerek müşrikleri Hazreti Ömer'den uzaklaştırmıştı. El-As İbni Vail hicretten önce Mekke'de ölmüştür. Kur'an'la ve Hazreti Peygamber'le alay eden Mekkelilerden birisiydi. Habbab'ın asla sen ölüp dirilinceye kadar böyle bir şey yapmam sözü, El-As'ın ölüp dirildiği zaman inkar edeceği şeklinde anlaşılabilir. Ama Habbab bunu kastetmemiştir. Çünkü kıyamet günü inkar tasavvur bile edilemez. Öyle anlaşılıyor ki burada Habbab şöyle söylemek istemiştir. Sonsuza kadar inkar etmeyeceğim. Habbab'ın yeniden dirilmeden bahsetmediği nükte El-As'ın yeniden dirilmeye iman etmediğini ifade etmek içindir. Dördüncü bab. O gaybı mı bildi yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Meryem 78. ayetin tefsiri. Ayette geçen ahd kelimesi söz anlamına gelir. Habbab'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ben Mekke'de demirciydim. El-As İbni Vail Es-Sehmi için bir kılıç yaptım. Sonra alacağımı almak üzere yanına gittim. Bana Muhammed'i inkar edene kadar sana herhangi bir ödeme yapmayacağım dedi. Ben de asla Muhammed'i inkar etmeyeceğim. Hatta Allah seni öldürüp diriltse bile şeklinde karşılık verdim. Bu defa Allah beni öldürüp sonra diriltince o zaman benim malım ve evladım olur dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti indirdi. O gaybı mı bildi yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? İmam Buhari şöyle demiştir. Eşcai'nin Süfyan'dan aktardığı rivayette ayette geçen ahd kelimesi söz anlamına gelir ifadesi ile kılıç kelimesi geçmektedir. Beşinci bab. Kesinlikle hayır, biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Meryem 79. ayetin tefsiri. Habbab'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Cahiliye döneminde demirciydim. El-As bin Vail'den alacağım vardı. Olayın bundan sonrasını ravi şöyle anlatmıştır. Habbab borcunu ödemesi için El-As'ın yanına gitti. El-As ona Muhammed'i inkar etmediğin sürece sana herhangi bir ödeme yapmayacağım dedi. Habbab da Allah'a yemin ederim ki Muhammed'i inkar etmem. Hatta Allah seni öldürüp tekrar diriltse bile diye karşılık verdi. Buna karşın El-As şöyle dedi. O zaman ölünceye ve tekrar dirilinceye kadar bana mühlet ver. O vakit bana mal ve evlat verilecek. Ben de sana olan borcumu öderim. Bunun üzerine kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız ayeti nazil oldu. Altıncı bab. Onun dediğine biz varis oluruz. Malı ve evladı bize kalır. Kendisi de bize yapayalnız gelir. Meryem 80. ayetin tefsiri. İbni Abbas şöyle demiştir. El-cibâlu hattâ ayetinde geçen hattâ kelimesi yıkılarak anlamına gelir. Habbab'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ben demirciydim. El-As İbni Vail'den alacağım vardı. Alacağımı almak üzere onun yanına gittim. Bana Muhammed'i inkar edinceye kadar sana hiçbir ödeme yapmayacağım dedi. Ben de asla onu inkar etmeyeceğim. Hatta sen ölsen, sonra dirilsen bile diye karşılık verdi. Bu defa bana elbette öldükten sonra diriltileceğim. Mala ve evlada kavuştuğum o zaman sana olan borcumu ödeyeceğim dedi. Bunun üzerine Resulüm, ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız ayeti indi. Taha suresi. İbni Cübeyr şöyle demiştir. Taha nebatiye dilinde ey adam anlamına gelir. Bir harfi telaffuz edemeyen veya kekeleyen ya da pepeleyen kimse için dilinde düğüm var denir. Mücahit şöyle demiştir. Elka yaptı, ezri sırtım, feyeshatekum sizi helak eder demektir. El-Muthle, en üstün manasına gelen emsele kelimesinin müennesidir. Ayette geçen en üstün yol, din anlamına gelir. Nitekim Arapçada en iyi olana tutun anlamında hudil emsele ve hudil muthle denir. Thumma'tu saffe ayetinin açıklaması şu şekildedir. Arapçada hel eteyte saffel yavm dendiği vakit saf kelimesi ile namaz kılınan yer kastedilir. Fe'evcese fi nefsihi korkuyu içinde gizledi. Hi harfi kesreli olduğu için hife kelimesindeki vav harfi ye'ye dönüşmüştür. Fi cudu'in ifadesindeki fi harfi cerri ala harfi cerri anlamında kullanılmıştır. Hatbuke aklın anlamına gelir. Mises, messe fiilinin mastarıdır. Linensifenne onu savuracağız manasındadır. Ga'an suyun üzerine çıktığı yer, saf safe ise düz yer anlamına gelir. Mücahit şöyle demiştir. Evzaran ağırlıklar anlamına gelir. Min zînetil kavmi ifadesinde geçen zînet, İsrailoğullarının Firavun'un milletinden ödünç aldıkları süs eşyası manasındadır. Fekazeftuha onu attım ve elka yaptım anlamına gelir. Fenesiye ifadesi ile İsrailoğulları Hazreti Musa'nın Rabbini şaşırdığını söylemişlerdir. La yerci'u ileyhim kavle ayetinde geçen yerci'u fiilinin öznesi buzağıdır. Hemsen ayak sesi anlamına gelir. Haşarteni e'me ise beni neden delilimi göremez haşrettin? Fekade kuntu basira ise dünyada görüyordum manasını ifade eder. İbni Abbas şöyle demiştir. Bir kabes açıklaması şöyledir. Hazreti Musa ve beraberindekiler Medyen'den dönerken yollarını şaşırdılar. Mevsim kıştı. Bu yüzden Hazreti Musa, eğer ateşin yanında bize yol gösterecek birini bulamazsam ısınmanız için size bir parça ateş getiririm demiştir. İbni Uyeyle şöyle demiştir. Enfeluhum tariqa, onların en adili anlamına gelir. İbni Abbas şöyle demiştir. Help me, ona haksızlık edilmez. Böylece iyilikleri çiğnenmez. İvece, vadi. Emte, tepe. Siratehe, ilk haline. Ennuhe, takva. Danke, bedbaht. Heve, bedbaht oldu. El-Vadil Mukaddeseti, mübarek vadi. Tuve, vadinin adı. Bimilkine, kendi isteğimizle. Mekanen siva, orta yerde. Yebesen, kuru. Ala kaderin, bir söze binaen. La teniye, zayıflık göstermeyin. Yefruta ise cezalandırma bakımından aşırı gitmek anlamına gelir. Açıklama. İkrime ve Dehhak, Taha harflerinin nebatiye dilinde ey adam anlamına geldiğini söylemişlerdir. Hakim başka bir senetle İkrime kanalıyla Taha hakkında İbni Abbas'ın şöyle söylediğini nakletmiştir. Bu ifade Habeş dilinde ey Muhammed sözüne benzer. Firyabi min zinetil kavm ifadesinde geçen zinet, İsrailoğullarının Firavun'un milletinden ödünç aldıkları süs eşyası manasındadır yorumunu senetli olarak nakletmiştir. Bu olay Musa kıssasında daha önce geçmişti. Hakim ise Ali hadisinde geçen şu ifadeyi rivayet etmiştir. Samiri gücünün yettiği kadar süs eşyası toplamaya yöneldi. Sonra onlardan buzağı yaptı, ardından aldığı bir avuç toprağı onun içine attı. Yaptığı şekil birden böğüren buzağıya döndü. İmam Nesai, Fitneler hadisi adı verilen uzun bir hadiste İbni Abbas'tan şunları nakletmiştir. Hazreti Musa Rabbi ile olan randevusuna yöneldiği zaman Hazreti Harun İsrailoğullarına şu şekilde bir konuşma yaptı. Kuşkusuz Mısır'dan çıktınız. Firavun halkının size bıraktığı emanet ile size verdiği ödünç eşyalar var. Bence bir çukur kazalım ve onlardan aldığınız eşyaları içine atalım. Sonra da onları yakalım. Samiri ineğe tapan bir toplumdandı. Aslında İsrailoğullarının komşusuydu. Onlarla birlikte eşyaları yüklendi. Derken bir iz gördü. Ondan bir avuç toprak aldı ve Hazreti Harun'un yanına geldi. Hazreti Harun ona elindekini atsana dedi. Samiri, isteğimin gerçekleşmesi için Allah'a dua etmediğin sürece bunu atmayacağım dedi. Bunun üzerine Hazreti Harun onun için dua etti. Sonra Samiri elindekini attı ve içinden ses gelen bir buzağı olmasını istiyorum dedi. İbni Abbas şöyle demiştir. Samiri'nin yaptığı buzağının ruhu yoktu. Rüzgar arkasından girip ağzından çıkıyordu. Bundan dolayı ses oluşuyordu. Buzağıdan ses çıkmaya başlayınca İsrailoğulları ikiye bölündü. Katade'nin hemse kelimesini ayak sesi şeklinde açıkladığı nakledilmiştir. Danke, bedbaht anlamına gelir. Bu yorumu İbni Hatim, Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'tan senediyle nakletmiştir. Kays İbni Ebi Hazim'in de bu ayet hakkında şöyle dediğini aktarmıştır. Ma'işeten danke, isyan ederek kazanılan rızık anlamına gelir. Birinci bab. Seni kendim için elçi seçtim. Taha 41. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Adem ile Hazreti Musa karşılaştılar. Musa Adem'e İnsanları bedbaht hale sen getirdin ve onların cennetten çıkmasına sen neden oldun, dedi. Adem de sen Allah'ın elçiliği ve kendisi için seçtiği ve Tevrat indirdiği Musa'sın, değil mi, diye sordu. Musa evet cevabını verdi. Bunun üzerine Adem, peki Tevrat'ta bu yazgının ben yaratılmadan önce tespit edildiğini görmedin mi, diye sordu. Musa da evet yanıtını verdi. Böylece Hazreti Adem Hazreti Musa'ya üstün geldi. Açıklama. İmam Buhari bu başlık altında Ebu Hureyre'den Hazreti Musa ile Hazreti Adem'in tartışmasına ilişkin bir hadis verdi. Bu hadisin açıklaması Kitabul Kader bölümünde yapılacaktır. İkinci bab. Andolsun ki biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çık da size yetişilmesinden korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç, diye vahyetmiştik. Firavun kavmini saptırdı, doğru yola sevk etmedi. Taha 77 ila 79. ayetin tefsiri. El-Yemmu deniz demektir. Said İbni Cübeyr İbni Abbas'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Yahudiler Aşure orucu tutuyorlardı. Onlara bu orucu sordu. Onlar da bugün Musa'nın Firavun'a üstün geldiği gündür, diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. O halde siz de bugün oruç tutunuz. Açıklama. İmam Buhari bu başlık altında İbni Abbas'tan Aşure orucu hakkında nakledilen hadisi verdi. Bu hadisin açıklaması Kitab-ı Savm'da ayrıntılı olarak yapılacaktır. Üçüncü bab. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra yorulur, bedbaht olursun. Taha 117. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Musa ile Hazreti Adem tartıştı. Musa Adem'e sen insanları işlediği günah yüzünden cennetten çıkartan ve onları bedbahtlığa sürükleyensin, demiş. Adem de ey Musa, sen Allah'ın peygamberlik ve konuşmak için seçtiği birisin. Daha beni yaratmadan önce Allah'ın benim için yazdığı veya takdir ettiği bir şeyden dolayı mı beni kınıyorsun, diye karşılık vermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böylece Adem Musa'ya tartışmada üstün geldi. Enbiya Suresi. Abdullah İbni Mes'ud'un şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İsra, Kehf, Meryem, Taha ve Enbiya sureleri ilk inen ve ilk önce ezberlediğim surelerdendir. Katade şöyle demiştir. Cüzâden İbrahim'in putları parça parça ettiğini gösterir. Hasan, fi felekin ip bükme aletinin döndüğü boşluğa benzer. Yesbehune dönerler anlamına gelir, demiştir. İbni Abbas şöyle demiştir. Nefeşet gece otladı. Yushabun korunmazlar. Umetti'ukum ummeten vahide sizin dininiz bir tek dindir anlamına gelir. İkrime şöyle demiştir. Haseb Habeşye'de odun anlamına gelir. Bir başka müfessir de şunları söylemiştir. Ehassu, ehsestu kökünden gelir ve beklediler. Hamidine sönmüş haldeler. Elhasidu kökü kazınmış anlamına gelir. Bu kelime bu şekilde tekil, tesniye ve çoğul için kullanılabilir. La yestahsirun yorulmazlar manasındadır. Hasir yorgun ve haserutu ba'iri devemi yordum ifadeleri de bunun gibidir. Amik uzak, nukkisu döndürüldüler anlamına gelir. San'ate labusin ifadesinde geçen labus kelimesi zırhlar anlamına gelir. Takatta'u emrahum ihtilaf ettiler demektir. El-hasisu, el-hissu, el-cersu, el-hemsu kelimelerinin manası birdir ve bu kelimeler cılız ses anlamına gelir. Ezennâke sana bildirdik. Ezentukum size bildirdim. Bir bilgiyi ona bildirirsen sen ve o eşit hale gelirsin ve aldatmamış olursun demektir. Mücahit şöyle demiştir. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ Umulur ki anlaşılırsınız. اِرْتَضَى razı oldu. اَتَّمَاثِيلُ putlar ve اَسْسِجِلُ sayfa anlamına gelir. Açıklama. اَسْسِجِل sayfa anlamına gelir. Yorumunu Firyabi senetli olarak nakletmiştir. Ferra bu yorumun kesin olduğuna hükmetmiştir. İmam Taberi de Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın Ketayyis Sicil ayetini sayfanın yazılı tarafı içte kalacak şekilde dürülmesi şeklinde izah ettiğini nakletmiştir. Taberi de şöyle demiştir. Bu ifade yazı içeride kalacak şekilde sayfanın rulo yapılması gibi anlamına gelir. İbni Abbas'ın sözünde geçen ala harfi cerrinin min harfi cerri anlamına geldiği de ileri sürülmüştür. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur. Yazı yüzünden kağıdın dürüldüğü gibi. Çünkü amel defteri içindeki yazıdan dolayı iyilikleri katlar. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre sicil, Hazreti Peygamber'in katiplerinden birinin adıdır. Ebu Davud, Nesai ve Taberi İbni, Amr İbni Malik ve Ebul Cevza kanalıyla İbni Abbas'tan bu bilgiyi aktarmıştır. Birinci bab. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Bu ayetin tefsiri şu şekildedir. İbni Abbas'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Siz yalın ayaklı, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda bir araya getirileceksiniz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz vaat ettiğimizi yaparız. Sonra kıyamet günü ilk giydirilen Hazreti İbrahim olacak. Bakın buna dikkat edin. Ümmetimden bazı insanlar getirilecek. Akabinde sol tarafa doğru götürülecekler. Bunun üzerine ya Rabbi onlar benim ashabım diyeceğim. Bana onların senin ardından hangi bid'atleri çıkardığını bilmiyorsun denecek. Ben de salih kulun söylediği gibi içlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerinden kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin diyeceğim. O vakit şöyle denecektir. Bunlar sen onları terk ettikten sonra gerisin geri ökçeleri üzerine dönmeye devam ettiler. Açıklama. İmam Bukhari bu başlık altında İbni Abbas'tan nakledilen hadisi verdi. Bu hadisin açıklaması Kitab-ı Rikak bölümünde yapılacaktır. Hac suresi. İbni Uyeyne şöyle demiştir. El-Muhbitin, mutmain olanlar anlamına gelir. İbni Abbas, İzâ temennâ elkaş şeytânu fî umniyetihi ayeti hakkında şöyle demiştir. Konuştuğu zaman şeytan onun konuşmasına bir şeyler karıştırır karıştırmaz, Allah-u Teala şeytanın karıştırdıklarını iptal etti ve ayetlerini sapasağlam yaptı. Umniyetuhu ifadesi okuyuşu şeklinde izah edilmiştir. İlla emani ifadesi okuyan fakat yazamayan insanlar hakkında söylenmiştir. Mücahit şöyle demiştir. Meşidun bil kassa, kireçlenmiş anlamına gelir. Bir başka müfessir de şöyle demiştir. Yestune, saldırma kökünden türemiş olup saldırıda aşırı giderler anlamına gelir. Yestune, şiddetle saldırmak. Vahudu ile tayyibi minel kavl de kendilerine güzel ilham edildi şeklinde izah edilmiştir. İbni Ebi Halid ise tayyib kelimesini Kur'an, Sirati Hamidi ise İslam olarak açıklamıştır. İbni Abbas da şöyle demiştir. Bir sebep evin tavanına bir ip bağlasın. Thaniye ittifihi büyüklenerek. Tevhelu meşgul edilir. İlgilenmesi gereken şeyden uzaklaşır anlamına gelir. Açıklama. Umniyetuhu ifadesi okuyuşu şeklinde izah edilmiştir. İlla emaniye ifadesi okuyan fakat yazamayan insanlar hakkında söylenmiştir. Bu yorumlar Ferra'ya aittir. O bu konuda şöyle demiştir. Ayette geçen temennâ fiili tilavet etmek, okumak anlamına gelir. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı yani Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar ayetinde geçen emaniye kelimesi uyduruk sözler anlamına gelir. Ummi kimseler de bu tür sözleri büyüklerinden dinlerlerdi, Allah'ın kitabından okumazlardı. Temenna fiilinin bu anlama geldiğini gösteren delillerden biri de şu beyittir. Temenna Davud'a zebura ala rasulin, temenna kitaballahi evvele leyletin. Gecenin başında Allah'ın kitabını okudu, Davud'un zeburu elçilere okuduğu gibi. Ayrıca Ferra şöyle de demiştir. Temenna kelimesi kişinin içinden geçirdiği söz, düşünceler anlamına gelir. Ebu Cafer en-Nuhas, Me'anil Kur'an adlı eserinde Ali İbni Talha kanalıyla İbni Abbas'tan gelen rivayeti verdikten sonra bu izah ayetin yorumu hakkında yapılan en güzel, en iyi ve en ideal açıklamadır demiştir. Ardından da senetli olarak Ahmed İbni Hanbel'in şöyle söylediğini aktarmıştır. Mısır'da Ali İbni Ebi Talha'nın naklettiği tefsirle ilgili bir sahife var. Şayet biri bu sahife için kalkıp Mısır'a gitse bu çok görülmez. Bu nüsha yani sahife Leys'in katibi Ebu Salih'in yanındaydı. Ebu Salih bu sahifeyi Muaviye İbni Salih ve Ali İbni Ebi Talha kanunuyla İbni Abbas'tan nakletmiştir. İmam Buhari Ebu Salih'in nusasını kullanmıştır. Yeri geldikçe işaret ettiğimiz gibi kitabın birçok yerinde buna itimat etmiştir. İmam Taberi, İbni Ebi Hatim ve İbnül Münzir ise bu nushayı Ebu Salih'ten sonra gelen raviler aracılığı ile nakletmişlerdir. Said İbni Cübeyr'den gelen açıklama İbni Abbas'ın bu yorumuna göre değerlendirilir. İbni Ebi Hatim, Taberi ve İbnül Münzir, Şube ve Ebu Bişr kanalıyla onun şöyle söylediğini nakletmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de iken Necm suresini okudu. Şimdi baksanıza şu Lat'a, Uzza'ya ve bir de şu geride kalan üçüncülerin Menat'a ayetini okuduğu zaman şeytan onun sözlerine onlar yüce garanikler, kuğulardır. Elbette onların şefaati umulur ifadelerini karıştırdı. Bunun üzerine müşrikler Muhammed bugünden önce ilahlarımızı hiç iyilikle anmamıştı dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme secde ettiler. Müşrikler de onunla birlikte secdeye vardı. İşte bunun üzerine bu ayet indi. Garanik olayı. Alimler bu konuda çeşitli görüşler benimsemişlerdir. 1. Bir görüşe göre Hazreti Peygamber uyuklama esnasında farkında olmadan bu sözleri söylemiştir. Bunu öğrenince ise Allah-u Teala ayetlerini sağlamlaştırmıştır. Bu yorumu Taberi Katade'den nakletmiştir. Kadi İyaz bunu reddetmiştir. Gerekçe olarak da Hazreti Peygamber'den böyle bir şeyin asla sadır olamayacağını ve uykuda bile şeytanın ona musallat olmasının mümkün olmadığını göstermiştir. 2. Bir başka görüşe göre şeytan, Hazreti Peygamber'in kendi isteği olmadan ona bu sözleri söyletmiştir. İbnül Arabi, Allahu Teala'nın şeytandan aktardığı "Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu" sözünü gerekçe göstererek bunu reddetmiş ve şöyle demiştir: "Eğer şeytanın buna gücü yetseydi, hiç kimsenin itaat edecek kuvveti kalmazdı." 3. Bir diğer görüşe göre ise müşrikler ilahlarından bahsettikleri zaman bu şekilde söz ediyorlardı. Bu ifadeler Hazreti Peygamber'in bilincine yerleşmişti. Bundan dolayıdır ki ayette onların tanrılarından bahsederken sehven dilinden bu ifadeler dökülmüştü. Kadı İyaz bu görüşü çok güzel bir şekilde reddetmiştir. 4. Bu konudaki bir başka görüşe göre ise Hazreti Peygamber bu sözleri kafirleri paylamak için söylemiştir. Bu konuda Kadı İyaz şöyle demiştir: "Hazreti Peygamber'in bunu kastettiğine dair bir karinenin bulunması durumunda bu yorum doğru olabilir. Özellikle o dönemde namazda konuşmanın caiz olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır." Bakıllani bu görüşe meyletmiştir. 5. Bu konudaki bir diğer görüşe göre ise müşrikler, ayette isimleri geçen ilahlarının ardından onları kötüleyen bir ifadenin gelmesinden endişe ettiler ve hemen bunların peşinden bu sözleri söyleyip Hazreti Peygamber'in insanlara okuduğu ayetlerin arasına bu sözleri karıştırdılar. Çünkü onlar, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, umulur ki bastırırsınız" diyorlardı. Böyle bir şey yapmaya onları şeytan sevk ettiği için de bu durum şeytana nispet edilmiştir. Ya da buradaki şeytan ile şeytanlaşmış insanlar kastedilmiştir. 6. Yüce Garanik, yani kuğular ifadesi ile meleklerin kastedildiği söylenmiştir. Çünkü Mekkeli müşrikler "Melekler Allah'ın kızlarıdır" deyip onlara ibadet ediyordu. Erkek

0: Nur'u neshetti ve diğer ayetlerini muhkem olarak bıraktı. 7. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurdu. Şeytan ise okuyuşu esnasında onun duracağı yerleri kollardı. Hazreti Peygamber okuyuşu esnasında durduğu bir sırada şeytan sesini onun sesine benzeterek bu ifadeleri telaffuz etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in yakınında bulunan kimseler bu sözlerin Hazreti Peygamber'den çıktığını zannedip etrafa bunu yaydılar. Bu son görüş bu konudaki en güzel yorumdur. Konunun başında İbni Abbas'tan temenne okudu demektir şeklinde yapılan nakil de bunu desteklemektedir. İbnü'l-Arabi de bu yorumu güzel bulmuş. Bu görüşünü belirtmeden önce de şöyle demiştir. Bu ayet Hazreti Peygamber'in kendisine nispet edilen şeylerden beri olduğu konusunda bizim görüşümüz için bir nastır. Ayette geçen fi umniyetihi okuyuşuna anlamına gelir. Bu ayette Allahu Teala peygamberleri hakkında şu sünnetini açıklamıştır. Peygamberler bir şey söyledikleri zaman şeytan o söze kendi kafasına göre ilavelerde bulunur. Bu da gayet açık biçimde göstermektedir ki şeytan bu sözü Hazreti Peygamber'in kelamına eklemiştir. Hazreti Peygamber asla bu sözü söylememiştir. Bizden daha önce kadri yüce, ilmi pek derin ve araştırmacı yönü çok güçlü olan İmam-ı Taberi bu görüşü tercih etmiştir. Bu yorumun doğru olduğunu belirtip bunun üzerinde yorumlar yapmıştır. Ebu Ubeyde yekâdûne yestûn ayeti hakkında şöyle demiştir. Yestûn saldırmak kökünden türemiş olup saldırıda aşırı giderler anlamına gelir. Ferra ise şöyle demiştir. Kureyşli müşrikler bir Müslümanın Kur'an okuduğunu işittikleri zaman neredeyse onlara saldıracak hale gelirlerdi. Bu açıklama Taha suresinde geçmişti. İbnü'l-Munzir, Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın yestun fiilini şiddetle saldırmak şeklinde izah ettiğini açıklamıştır. Abd İbni Hümeyt, Ebu İshak ve Temimi kanalıyla İbni Abbas'ın Haç suresinin 15. ayeti hakkında şöyle söylediğini senetli olarak nakletmiştir. Her kim Allah'ın Muhammed'e dünya ve ahirette yardım etmeyeceğini düşünüyorsa evinin tavanına bir ip bağlasın ve kendini assın. Vahudu ile tayyibi minel kavl. Kendilerine güzel ilham edildi anlamına gelir ifadesi Nesefi nusasında vahudu ile tayyibi. Kendilerine güzel ilham edildi anlamına gelir şeklinde geçmiştir. İbni Ebi Halid'in güzel sözü Kur'an, Sırat-ı Hamid'i de İslam olarak açıklaması gerçek bir araştırmanın sonucudur. İmam-ı Taberi Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ayetinde geçen hudu kelimesini kendilerine ilham edildi şeklinde izah ettiğini nakletmiştir. İbnü'l-Münzir ise Süfyan ve İsmail kanalıyla İbni Ebi Halid'in güzel sözü Kur'an, Sırat-ı Hamid'i de İslam olarak açıkladığını nakletmiştir. Ebu Ubeyde tezhelu kullu murdi'ah ayetinde geçen tezhelu fiilini unutmak şeklinde açıklamıştır. Buhulün korku yüzünden bir şey ile meşgul olmayı bırakmak anlamına geldiği de ileri sürülmüştür.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız, 0533 655 85 13, Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
15: Birinci bab. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. El-Hac 2 ayetinin tefsiri. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Kıyamet günü Allahu Teala "Ey Adem" diye seslenecek. Adem "Ey Rabbimiz buyur, emrine amadeyim" diye karşılık verecek. Sonra yüksek bir sesle Allahu Teala "Sana zürriyetinden bir bölümünü cehennem için çıkarmanı emrediyor" diye seslenilecek. Bunun üzerine Adem "Ey Rabbim, cehenneme ne kadarı girecek?" diye soracak. Allahu Teala da "Her bin kişiden öyle zannediyorum ki 999'u buyuracak. İşte o vakit hamile kadın bebeğini düşürecek. Çocuğun da saçı ağaracak. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri insanlara ağır geldi. Yüzlerinin rengi değişti. Bundan dolayı Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. O 999 Ye'cüc ve Me'cüc'den bir kişi ise sizdendir. Sonra siz insanlar arasında beyaz öküzün bir tarafındaki siyah tüy gibi veya siyah öküzün bir tarafındaki beyaz tüy gibisiniz. Ben cennet ehlinin dörtte birinin sizlerden oluşmasını umarım dedi. Bunun üzerine biz tekbir getirdik. Sonra Hazreti Peygamber cennet ehlinin üçte birinin bizlerden olmasını temenni etti. Biz yine tekbir getirdik. Sonra Hazreti Peygamber cennet ehlinin yarısının bizlerden olmasını temenni etti. Biz yine tekbir getirdik. Açıklama. Bu hadisin açıklaması Kitab-ı Rikak bölümünde yapılacaktır. İkinci bab. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. El-Hac 11. ayetin tefsiri. Bu ayette geçen harf şüphe anlamına gelir. Ayetin devamı ise şöyledir. Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir musibete de uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu haktan büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. Etrafnâhum, onlara geniş imkanlar verdik anlamına gelir. Said İbni Cübeyr'den İbni Abbas'ın İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder ayeti hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Birisi Medine'ye gelir, şayet hanımı erkek evlat doğurur ve atları yavrularsa bu iyi bir dindir. Yok eğer hanımı doğurmaz ve atları yavrulamazsa bu kötü bir dindir derdi. Açıklama. Bu ayette geçen harf şüphe anlamına gelir. Şeklindeki açıklama Mücahit tarafından yapılmıştır. İbni Ebi Hatim senedi ile birlikte bu yorumu ondan nakletmiştir. Ebu Ubeyde ise bu konuda şöyle demiştir. Bir konuda şüphe içinde olan herkes bir harf üzeredir, bir şeyin kıyısındadır. Ne sağlam durur ne de ilerler. Ebu Zer nüshası dışındaki Buhari nüshasında da şu ziyade yer almaktadır. Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir musibete de uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Etrafnâhum, onlara geniş imkanlar verdik anlamına gelir. Şeklindeki yorum Ebu Ubeyde'ye aittir. وَاَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler ayeti hakkında şöyle demiştir. Bunun mecazi yorumu onlara geniş imkanlar verdik şeklindedir. Utrifu fiili azgınlık yaptılar, inkar ettiler anlamına gelir. Hadisin "Birisi Medine'ye gelir" bölümü Cafer rivayetinde şöyle geçmektedir. Bazı bedeviler Hazreti Peygamber'e gelip Müslüman olurdum. Hadisin "yok eğer" şeklinde başlayan kısmı Cafer rivayetinde şöyle nakledilmiştir. "Yok eğer verimsizlikle, kıtlıkla ve hoşa gitmeyen doğumun olduğu bir yılla karşılaşırlarsa bizim bu dinimizde hayır yok" derlerdi. Ferra bu ayetin Esed oğullarına mensup bedeviler hakkında indiğini söylemiştir. Anlattığına göre Esed oğullarına mensup bedeviler Medine'ye aileleriyle birlikte göç etmişlerdi. Zaman zaman bununla Hazreti Peygamber'i minnet altında bırakmaya çalışmışlardı. Ferra daha sonra yukarıdaki rivayete benzer bir olayı anlatmıştır. Üçüncü bab. Şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. El-Hac 19. ayetin tefsiri. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre o, "şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki hasımdır" ayeti hakkında yemin ederek şöyle söylemiştir. Bu ayet Bedir Savaşı'nda karşılıklı düelloya çıktıkları zaman Hamza ve onun iki arkadaşı ile Utbe ve onun iki arkadaşı hakkında inmiştir. Ali İbni Ebi Talib'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Rahman'ın huzurunda müşriklerle muhakeme olmak üzere ilk diz çöken ben olacağım. Kays şöyle demiştir. Şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki hasımdır ayeti onlar hakkında nazil olmuştur. Onlar Bedir Savaşı'nda birbirleriyle düelloya çıkan Ali, Hamza, Ubeyd ile Şeybe bin Rebi'a, Utbe İbni Rebi'a ve Velid İbni Utbe'dir. Açıklama. Hasmani, hasmun kelimesinin tesniyesidir. Hasm ise tartışan insan anlamına gelir. Bu ayetin Hazreti Hamza hakkında indiğini gösteren yukarıdaki rivayet, Bedir Savaşı başlığı altında ayrıntılı biçimde açıklanmıştı. İmam Taberi, Hasan-ı Basri'nin şöyle söylediğini nakletmiştir. Bu ayette bahsi geçen gruplar müminlerle kafirlerdir. Mücahid'in de şöyle söylediğini aktarmıştır. Burada bahsi geçen iki gruptan maksat yeniden dirilme konusunda tartışan mümin ile kafirdir. İmam Taberi ayetin genel anlamından dolayı bu görüşleri tercih edip şöyle demiştir. Ayetin bu şekilde yorumlanması Hazreti Ali ve Ebu Zer'den nakledilen rivayetlerle çelişmez. Çünkü Bedir Savaşı'nda düelloya çıkan insanlar aslında mümin ve kafir olmak üzere iki gruptu. Zaten bir ayetin belirli bir sebep üzerine inmesi o sebebin benzeri olaylar hakkında da aynen geçerli olmasına mani değildir. El-Mu'minun Suresi. İbni Uyeyne şöyle demiştir. Seb'a tarâik, yedi gök. Lehâ sâbikûn, daha önceden saadete erecekler belli olanlar. Kulûbuhum vecilet, korkanlar anlamına gelir. İbni Abbas şöyle demiştir. Heyhâte heyhât, uzak, uzak anlamına gelir. Fes'elil aaddin ifadesinde geçen aaddin kelimesinden maksat meleklerdir. Lenâkibûn, yoldan çıkanlar. Kâlihûn, surat asanlar anlamına gelir. Diğer bir müfessir ise min sulâleh hakkında şöyle demiştir. Çocuk ile nutfeye sülale denir. Aynı müfessir şunları da söylemiştir. El cinnetu ile el cunun aynı manaya gelir. El gusa'u köpük demektir. Suyun üzerinde kalan ve kendisinden istifade edilemeyen çer çöpe de gusa denir. Yec'erun, ineğin böğürmesi gibi seslerini yükseltiyorlar anlamına gelir. Ala a'kabikum, onların ölçekleri üzerine gerisin geriye dönmelerini ifade eder. Semiran, semrun kökünden türemiştir. Çoğulu ise es-summaru şeklinde gelir. Ancak burada samir kelimesi çoğul olarak kullanılmıştır. Tusharun sihirden dolayı gerçeği göremiyorlar anlamına gelir. Açıklama. İbni Ebi Hatim, Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın "Kulubuhum vacilatun" ayeti hakkında şöyle söylediğini senetli olarak nakletmiştir. Onlar korka korka amel ederler. İmam Taberi de Yezid en-Nahvi kanalıyla İkrime'den aynısını nakletmiştir. Bu konuda şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha "Kulubuhum vacilatun" ayeti hakkında Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın elçisi, burada zina eden, hırsızlık yapan ve buna rağmen Allah'tan korkan biri mi kastediliyor?" diye sormuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap vermiştir. Hayır, doğrusu burada namaz kılan, oruç tutan ve buna rağmen Allah'tan korkan insanlar kastedilmiştir. Bu hadisi Tirmizi, Ahmet İbni Hanbel ve İbni Mace tahriç etmişlerdir. Hakim de bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir. Kalihun, surat asanlar anlamına gelir. İmam Taberi, Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'tan bu yorumun aynısını senetli ile birlikte nakletmiştir. Ebul Ahvas kanalıyla da İbni Mesud'un bu konuda şöyle söylediği aktarılmıştır. Bu kelime kaşların çatılıp yüzün asılması ve dişlerin gösterilmesi gibi bir anlama gelir. Hakim Ebu Said el-Hudri kanalıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olduğunu belirttiği şöyle bir hadis nakletmiştir. Ateş onu dağlar, bu yüzden üst dudağı dökülür, alt dudağı ise sarkar. Değerli Özel FM dinleyicileri, Fethul Bari'den okuduğumuz bugünkü konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك

Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani. Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Allah'ın elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: www.radionok.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
4: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
5: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

Hayatın Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musuldu.

Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadı Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz. Zulümle abad olanlar. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ümmetimin eğer korkuya kapılarak zalime "Ey zalim" demediğini gördüğüm takdirde artık onlara elveda denilmiş demektir. İzzetli, şerefli, adaletli, merhamet olunmuş, insanlar için şahit kılınmış vasat ümmetin yegane önderi ve hayat örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ümmet ne zulmedecek ne de zulme rıza gösterecek. Ümmet yeryüzünde fitneyi kaldırmak ve zulmü yok etmek için görevli kılınmıştır. Onun varlık sebebi Allah'tan başka hüküm koyucu ilah kabul etmemesi, Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmesi, yeryüzünde Allah'ın hükmüyle hükmedip adaletin egemenliğini sağlamasıdır. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki, ben zulmü kendime haram kılmışımdır. Onu sizin aranızda haram kıldım. Bundan dolayı birbirinize zulmetmeyiniz. Rabbimiz ve ilahımız Allah azze ve celle zulmün her türlüsünü haram kılıp yasaklamıştır. En büyük zulüm şirktir ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek zulmün ta kendisi, hükmetmeyenler ise zalimlerin ta kendileridir. Şöyle buyurur kendisinden başka hak ilah olmayan ve yegane hüküm koyucu Allah-u Teala. Hani Lokman oğlunu öğüt vererek demişti ki, ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalim olanların ta kendileridir. Zulmü haram eden Rabbimiz Allah, kendisine iman eden kullarının bu haramı işlememelerini, ondan uzak durmalarını emretmiştir. Rahman Allah'ın kulları, ondan başka Rab, ilah ve melik kabul etmeyen mümin Müslümanlar ne zulmeder ne de zulme rıza gösterir. Aksine zulme ve zalime karşı sert tavırlı olup imkanları nispetinde zulmü eliyle, diliyle ve kalbiyle karşı koyup kaldırmaya gayret ederler. İktidarı zulüm üzere kurulmuş olanlara karşı tavır koymak, onların zalim olduklarını yüzlerine haykırmak, onları zulümden vazgeçirip alemlerin Rabbi Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmederek adil olmaya davet etmek. İşte bu en faziletli cihattır. Bunun en faziletli cihat olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cihadın en efdali zalim sultanın veya zalim emirin yanında söylenecek adaletli sözdür. Şu bir gerçektir ki zulüm yönetimleri kısa ömürlü olurlar. Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur diyen hikmet ehli çok yerinde bir tespitte bulunmuşlardır. Bu tespit şu ayetin ifadesidir. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Allah'ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma. Onları yalnız gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. Başlarını dikerek koşarlar. Gözleri kendilerine dönüp çevrilmez. Kalpleri sanki bomboştur. Zulmedenleri yaptıkları fısk dolayısıyla pek zorlu bir aza bile yakaladık. Zulmeden güç sahiplerine bir miktar zaman tanımak, onların azaba uğramalarının ertelenmesi, kendilerini sevindirmekte ve şımarmalarına vesile olmaktadır. Halbuki bu zaman içinde zulümden vazgeçip tevbe etmeleri gerekirdi. Onlar ıslah olmaları için tanınan zamanı zulümlerini arttırmak için bir fırsat bilip isyanlarında aşırıya gitmektedirler. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Derken kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında onların üzerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylerle sevince kapılıp şımarınca onları apansızın yakalayıverdik. Artık onlar umutları suya düşenler oldular.
Böylece zulmedilen topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Zalimlerin sonu böyledir ve bu hiç değişmez. Neticede olması gereken başlarına gelir ve zulüm ile abad olmanın, akıbetinin berbat olduğunu görürler. Allah-u Teala bu hakikatin duyurulmasını emir buyurur. De ki, düşündünüz mü hiç, size Allah'ın azabı apansız ya da açıktan geliverirse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak? O gün gelmeden uyanmak, beraber olmak, ümmet vahdetini sağlamak, zulüm yönetimlerini yok etmek ve zalimleri ıslah etmek gerekir. İşgal altındaki İslam topraklarındaki mustazaf mümin Müslümanlara zulmeden zalim tağuti düzenlerin başında bulunanlar ve onlara yardımcı olanlara karşı mazlumların birleşip tavır almaları ve onlara asla destek olmamaları lazımdır. Bir zalimi diğer zalime tercih edip yardımcı olan mazlumlar, o zalime verdikleri destekten dolayı o zalimin suç ortağıdır. Zalimlerden bir zalim beğenmek, onun zulmüne razı olup ona meyletmek, ateşe müstahak olmak demektir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Buyuran Allah-u Teala, zalimlerden tamamen ilişkiyi kesmeyi, onlarla uzlaşmamayı emrediyor. O zalimler ki Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmedikleri bir yana, Allah'ın hükümleriyle hükmedilsin isteklerini gündeme getiren esaret altındaki Müslümanları terörist ve anarşist kabul ederek en ağır cezalarla cezalandırmaktadır. Tağuti mahkemeler bu mazlumların suç dosyalarıyla meşgul olup ağır cezalarla sonuçlandırırken hapishane ve zindanları mustazaf mazlumlarla dolmaktadır. Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyuruyor ki, benden başka yardımcı bulamayan birine zulmedene şiddetle azap ederim. Mazlum ve mustazaf mümin Müslümanların kendisinden başka mevlaları olmayan Allah'a duaları. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Mevla, efendi, sahip, malik, yardımcı demektir. Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Bilin ki gerçekten Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Buyuran Rabbimiz, ilahımız ve Mevlamız Allah-u Teala dilediğini yardımıyla destekler ve dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır diye zulme uğrayan kullarını müjdelemektedir. Rahman Allah'ın mümin, muvahhid kulları bilip iman ederler ki, yardım ve zafer ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındadır. Ancak şu hakikat unutulmamalıdır ki, iman ehli kullar kulluk görevlerini emrolundukları gibi dosdoğru yaparlarsa, yani katıksız iman ile beraber Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederlerse, onlara vaat edilen yerine getirilir. Allah-u Teala zulmetmeyin buyurdu. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek, hevanın ilah edinilip onun hükümlerine göre hükmetmek en büyük zulmün ta kendisidir. Adaletten uzaklaşarak, yani İslam'ı hayat nizamı olmaktan çıkararak zulmetmek, elbette kulluk görevlerine ihanet etmek demektir. Zalime meyletmek ve zalimi sevmek, zulmün ta kendisi olmaktan başka bir şey değildir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şirk, küçücük karıncaların karanlık gecede kayalık üzerindeki yavaş hareketinden daha gizlidir. Bunun en alt mertebesi ise bir miktar zulüm. Dolayısıyla birisini sevmen ve azıcık bir adaletten ötürü birisine buğz etmendir. Zaten din, sevmek ve buğz etmekten başka bir şey midir ki? Aziz ve celil olan Allah da, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurmaktadır. Zulmeden zalimlere karşı sevgi beslemek, o zulmü işleyen zalim ile beraber zulmetmek demektir. Zulme ve zalime karşı mümin Müslümanların kalbinde sevgi olamaz.
zulmedenlere asla bir yakınlık, bir meyil ve bir destek yapılamaz. Böyle bir istek ve hareket, zulmün işlenmesi suçunun ortağı eyler. Katıksız iman ehli olan kullar, zulmetmedikleri gibi zulme ve zalime asla rıza göstermez, boyun bükmezler. Onlar kim olursa olsun zalime karşı durur, mazlumdan yana olurlar. Allah-u Teala ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız buyurmaktadır. Süleyman bin Amr, babası Amr bin el-Ahvas radıyallahu anh'tan nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: siz zulmetmeyiniz, zulme de uğramayınız. Yegane hayat nizamı İslam, her türlü zulmü kaldırmak için geldi. Ona iman edenlerin kulluk vazifesidir ki, İslam'ın bu gayesinin her varlık için gerçekleştirilmiş olsun. Sadece insana yapılan zulüm değil, hayvan, bitki, dağ, taş, kara ve denizden hangi varlığa zulüm yapılırsa, mümin

radıyallahu anh'tan, o da amcasından rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Dikkat edin ve birbirinize zulmetmeyin." İbni Mesud radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Zulmetmeyin. Zulmederseniz dua edersiniz ama kabul edilmez. Yağmur istersiniz ama üzerinize yağmur yağdırılmaz. Yardım istersiniz ama yardım edilmezsiniz." Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmuş her mümin Müslüman kişiye önderleri ve hayat örnekleri böyle buyurmuştur: "Zulmetmeyin. Zulüm suçunu işlemeyin. Zulme rıza göstermeyin. Zalim olana en küçük bir sevgi oluşmasın kalbinizde. Çünkü zalimi ve işlediği zulmü sevmek, zulüm işlemede ona yardımcı olmak zulmün ta kendisidir. Böyle davrananlar zalim olana zulmetmektedirler. Zulüm, zalimin zulmüne yardım etmek, adalet, zalimin zulmünü engellemektir. Gayri İslami, beşeri ve tağuti düzenlerin istisnasız hepsi zulüm düzenleridir. Çünkü Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor, aksine Allah'ın hükmünü geçersiz kılıp yasaklıyorlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, zalim olanların ta kendileri oldukları malumdur. İşgal altındaki İslam topraklarında egemen olan tağutların yönetimlerinin her merhalesi zulümdür. Kurum ve kuruluşları zulüm üzere bina edilmiştir. Bundan dolayı hiçbir Müslüman onların kurum ve kuruluşlarında yer alamaz. Eğer onlarla beraber mesai arkadaşlığı yapacak olsa, zulümlerine katkıda bulunur ve ortak olur. Hiçbir Müslüman tağuti zulüm düzenlerinin yönetimlerinin ayakta kalıp yaşamalarına vesile olmamalıdır. Aksine onların ıslah olması ya da yok olması için bütün imkanlarıyla çalışmalıdırlar. Zulüm o kadar kötü bir şey, o kadar ağır bir suçtur ki bunun kötülüğünü beyan etmek için Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle bir örnek verip diyor ki: "Eğer bir dağ bir daha azgınlık ve zulüm edeydi, azgınlık eden parça parça edilirdi." Zulüm etmek bu kadar tehlikeli ve bu kadar korkunç bir kabahattir. Gerçekten iman ettiğini beyan eden hiçbir Müslüman zalimlerle birlikte olamaz. Onlara herhangi bir destek verip yardımda bulunamaz. Hele hele bu zalimler istila edilen İslam topraklarında küfür ve şirk yasalarıyla yönetiyorlarsa, bu yönetimlerin yerel olanları da genel olanları da zulüm üzere kurulmuş ve zulüm üzere devam etmektedirler. Azıyla çoğuyla zulüm, zulümdür. Zalimlerden bir zalim beğenmek, zulümlerden bir zulüm tercih etmek, tevhid ehli hiçbir mümin Müslümanın işi olmamalıdır. Ne de olsa bizimkidir deyip Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen zalim bir yöneticiye sahip çıkıp tercih etmek, tevhide ve İslam'a karşı suç işlemekten başka bir şey değildir. Eğer zulüm işleyen zalim onlardan ise, onların vazifesi zulüm işlemesine yardım etmek değil, onu zulümden alıkoymaktır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dikkat ediniz, gerçekten vallahi siz ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, zalimin elinden tutup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzere tutarsınız, ya da Allah bazınızın kalbini bazılarınınkine karıştırır, sonra da onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder." Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bütün benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, siz de onları gerektiği şekilde önlemedikçe, hayır, size de kurtuluş yoktur." Zalimlerin zulmünü engellemeyenler, onlara zulümlerinde yardım edenler, onların zulüm yönetimine destek verenler, onlarla beraber azabı hak eder. Onlara verilen cezadan payına düşeni alır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Ve sizler yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının. Bilin ki gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır." Zalimlerin ve zalimlere zulümlerinde yardımcı olanların hem ahirette cezaları vardır, hem de dünya hayatlarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati beyan buyurmuş, ümmetine nasihat edip uyarmıştır.
Ebu Bekir radıyallahu anh

0: rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ahirete ertelenecek cezasıyla beraber sahibi için zulüm ve akrabayı ziyareti terk kadar Allah'ın cezalandırmayı çabuklandırmasına layık olan bir günah yoktur. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında zulümden ve zalimlerden Allah'a sığınmış, bu konuda ümmetine yol gösterip örnek olmuştur. Kadın olsun, erkek olsun ümmetin her ferdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekle mükelleftir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle derdi: Allah'ım, fakirlikten sana sığınırım, darlık ve zilletten sana sığınırım, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devamlı hizmet ediyordum. Seferlerde konak için bineğinden her inişinde onun şu duayı çok söyler olduğunu işitip dururdum: Allah'ım, ben tasadan, mahzunluktan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç baskısından ve ağırlığından, kudret sahibi insanların tasallut ve galebesinden sana sığınırım. Cabir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim işitme ve görme duygularımı düzelt ve onları bana varis kıl. Ölünceye kadar sahih ve sağlam olsunlar. Bana zulmedene karşı bana nusret ver, yardım et ve ondan intikamımı bana göster. Mümin Müslümanlar kâli olarak dualarında Rableri Allah'a sığınırken fiili olarak da bunu gündeme getirmeli ve her esen rüzgara karşı eğilmemelidirler. Her esen rüzgara eğilen dağ kadar da olsa saman çöpü kadar kıymetinin olmadığını bilmelidirler. Zalim kim olursa olsun asla taraftar olmamalı, hoş görmemeli ve devamlı bir red ile reddetmelidir. Sadıklarla beraber olmalı ve dosdoğru yol üzere yürürken emrolunduğu gibi dosdoğru davranmalı, eğilip bükülmemelidir. Küfrün ve şirkin egemen olduğu, fitnenin her tarafı kapladığı bir dönemde dosdoğru olmak, dosdoğru yolda yürümek büyük bir fazilettir. Vehb bin Münebbih radıyallahu anh şöyle anlatıyor: kullardan bir adam bir adama uğradı. Onu kederli ve boynu bükük buldu. Neyin var, neden mahzunsun diye sordu. O da, filanın işi beni şaşırttı. Kullukta bildiğin dereceye ulaşmıştı. Sonra dünya ehline döndü, dedi. Diğeri de, yoldan dönenden dolayı şaşırma da, dost doğru gidenden dolayı taaccüp et, diye karşılık verdi. Bu hikaye, yaşanan hayatın hikayesi değil mi?
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
2: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Kim kazandı? Onlar hala cahili hükmünü mü arıyorlar? Diye soruyor alemlerin Rabbi ve ilahı Allahü Teala. İşgal edilen İslam topraklarındaki esaret altında bulunan muvahhid müminlerin içinde yaşamaya mecbur kılındığı cahiliye toplumunda gündeme gelen toplumsal siyasi tercihin ortaya koyduğu hakikat, halkın çoğunluğunun kendisini Müslüman saydığı toplumda bu soruya verilecek en gerçekçi cevap şudur. Evet, onlar hala cahiliye hükmünü arıyor, hala cahiliye hükmünü istiyor ve cahiliyeye yani gayri İslami hükümlere razı oluyorlar. Laik demokratik bir sistemi benimsemiş, demokrasinin kazanması için gayret göstermiş ve sonunda yetkili kıldıkları Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen yöneticileri demokrasi kazandı diye demokrasinin zaferini ilan etmişlerdir. Küfrün tek millet ve demokrasinin gayri İslami cahiliye düzenlerinden bir düzen olduğu malumdur. İslam anlayışında gayri İslami bütün beşeri ve tağuti düzenlerin ortak adı cahiliyedir. Bu düzenlerin isimleri, ideolojileri, programları ve hedefleri ne olursa olsun hepsi vahyi reddeden, Allah'ın yerine başka yasa koyuculara yönelip itaat eden, hükmü Allah'tan başkalarına veren, İslam'ı devre dışı bırakıp yasaklayan cahiliyeden başkası değildirler. Biz de Müslümanız diyen yüz milyonlarca insan, cahiliyenin hükmettiği ve o hükümleri uygulayan yönetici seçimine iştirak edip, onları kendilerine vekil kılarak görevlerinde destek verdiler. Bunlar bu işlerini vacip görerek yapmakta, bu amellerini yerine getirdiklerinden dolayı sevap beklemektedirler. Çünkü bunca zaman, bunca imkan ve bunca cüzdan harcamak da bunu Müslümanlara yapılmış bir hizmet kabul etmekte, bir cihat faaliyeti olarak görmektedirler. Böyle değilse bunca zaman, imkan ve cüzdan harcamalarının bütünü israf olur ki şu ayetlere muhatap olurlar. İsraf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez. İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Allah'ın indirdikleri hükümlerle hükmetmeyen ve onları uygulamayanlar, onların yerine cahiliye hükümleriyle hükmedip cahiliye hükümlerini uygulayanlar, kendilerini Müslüman kabul eden yüz milyonlarca insan tarafından seçilip görevli kılındılar. O seçilenler de görev makamlarına oturup cahiliye hükümleriyle görev yapmaya devam ettiler. Bazıları göreve devam ederken bazıları da yeni göreve başladılar. Cahiliyenin hükmünü uygulayacak olanlar, kendilerini Müslüman kabul edip onları seçenler gibi Müslüman olduklarını beyan etmektedirler. Seçenler de seçilenler de biz Müslümanız diyorlar. Cahiliyenin hükmüyle amel edenler hayırlı ve iyi bir amel işlediklerini savunmakta, demokrasinin kazanmasına yardımcı olmakta ve demokrasinin zaferinin sevincini yaşamaktadırlar. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle soruyor. Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Ve katıksız iman etmiş olanları, cahiliye hükmünü benimsemiş, onunla yönetmek ve yönetilmek isteyenleri birbirinden ayırarak şöyle buyuruyor. Ayetin devamında Rabbimiz Allahü Teala: kesin inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Müstevli ve müstekbir tağutlar tarafından işgal edilen İslam topraklarındaki cahiliye egemenliği her yerde aynı durumu ortaya koymaktadır. Çağdaş cahiliye, İslam öncesi cahiliyenin aynı karakterini gündeme getirmekte ve küfür cephesinde yeni bir şey yok dedirtmektedir. Bazı ilim ve fikir adamları cahiliye devrini yalnızca Arapların putperestliğine, kan davalarına ve diğer ahlaki bozukluklarına inhisar ettirmenin, cahiliye tezahürlerini cahiliyenin kendisi diye kabul etmenin yanlış olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre insanların nefsani ve keyfi arzularına köle oldukları, ilahi kitaba tabi olmayı reddettikleri, zulüm, sömürü ve ırkçılık gibi yaygın kötülüklerle beslenip ayakta duran sistem ve rejimlerin hakim olduğu her zaman ve mekanda cahiliye varlığını sürdürmektedir. Cahiliye İslam'ın zıttı ve muhalifi, cahiliyenin hükümleri de Allah'ın indirdiği hükümlerinin muhalifi olup Allah'ın hükümlerinin yasaklandığı toplumlarda onun yerini işgal ederek insanlara egemen olmaktadır. Böylece zulmün en korkuncu ve sömürünün en çetini ortaya çıkmaktadır. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse İşte onlar zalimlerin ta kendileridir diye buyuran Rabbimiz Allah, bu zulümden ve bu sömürüden dolayı uyarmakta, cahiliye hükmüyle hükmedenlerin zalimler olduğunu beyan etmektedir. Gayri İslami hükümlerle yöneten, yöneticileri seçen, yüz milyonlarca kendisini Müslüman kabul eden insanlar, işgal edilen İslam topraklarında esaret altında bulunurken nasıl davranacaklarını Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sormadan, dünya rahatlığını tercih ederek kendilerinin rahat yaşamalarını hedeflemekte ve kendilerine dünya rahatlığını sağlayacak birine yönetim yetkisini vermektedirler. Onlar dünya rahatlığını istemekte, bunun için çalışmakta ve kendilerine rahatlığı sağlayacak laik demokratik bir düzeni benimsemiş görünmektedirler. Onların zahiri yönleri bu kanaati pekiştirmekte ve niyetleri ne olursa olsun amelleri cahiliye hükmü üzere olduğu net olarak belli olmaktadır. İslam zahire göre hükmeder ve insanı niyetinden dolayı Allah hesaba çeker. Şu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır: İyi niyet haramı helal etmez. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara yapıp ettiklerini onda tas tamam öderiz ve onlar bunda hiçbir noksanlığa uğratılmazlar. İşte bunların ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Onların onda, yani dünyada, bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. Kim ahiret ekinini isterse, biz ona kendi ekininde artırmalar yaparız. Kim dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz. Ancak onun ahirette bir nasibi yoktur. Kim dünyanın faydasını isterse, ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Fert olsun, toplum olsun, insan neye talip olup o uğurda çalışırsa Allah kendisine onu nasip eder. Kişinin ulaştığı sonuç elleriyle kazandığından başkası değildir. Neye çalışmış ise elde edeceği odur. Hakka çalışmış ise hakka ulaşır, batıla çalışmış ise ulaşacağı batıldır. Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. Şüphesiz kendi emeği veya çabası görülecektir. Sonra ona en noksansız karşılık verilecektir. İnsanlar laiklik ve demokrasinin gereğini yapıp laiklik ve demokrasi için çalıştılar. Çalışmalarının sonunda demokrasi kazandı ve zafere ulaştı. Eğer insanlar malları, canları, zamanları, imkanları ve cüzdanlarıyla demokrasi için çalıştıkları gibi İslam için çalışmış olsalardı ve muvahhid müminler olarak toplumda Allah'ın hükümlerinin egemenliğini istemiş olsalardı, Allah onların ihlasları ölçüsünce kendilerine İslam'ın hakimiyetini nasip edecekti. İnsana ancak emeğinin karşılığı vardır. Emeğini neye ve niçin harcamış ise elde edeceği odur. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. İnsan tabiatı icabı süslü, çekici ve dünya menfaatine uygun olanlara meyledicidir. O, dünya hayatının rahatlığını hedeflediği ve faniyi bakiye tercih ettiği zaman büyük bir hatanın içine girer, yanılır ve aldanır. Bundan dolayı alemlerin Rabbi Allah insan kullarını uyarmakta, dikkatli olmaya davet etmektedir. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. İnsanlar Rableri Allah'ın gönderdiği vahye katıksız iman etmiş olduklarını söylüyor. Rab ve ilah olarak Allah'a, hayat nizamı olarak İslam'a, hayat kitabı olarak Kur'an'a, hayat önderi olarak Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandıklarını beyan ediyorlarsa çok daha uyanık davranmalı, çok daha dikkatli olmalıdırlar. Dünya hayatının rahatlığına, süsüne, çekiciliğine aldanmamalı, faniyi bakiye tercih etmemeli, aksine ahireti hedefleyip bakiyi faniye tercih etmelidir. Ayrıca onların imanından, dininden, salih amellerinden, ahlakından taviz koparmak, onları Allah'tan yani Allah'ın rızasından uzaklaştırmak isteyen aldatıcılara kanmamak gerekir. Asla unutmamaları gerekli olan gerçek, asıl varılacak yer Allah katında olandır. Bunun için yegane Rabbimiz Allah şöyle buyurur: de ki, size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir. Onlar, Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Muvahhid mümin Müslümanlar kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve ihtiyarıyla böyle olmalı. Hangi çağda, hangi asırda, hangi mekanda, hangi zamanda olurlarsa olsunlar, kalpleri ve ayakları Allah'ın dini üzerinde sabit olmalı, kaymamalı, sarsılmamalı. Rüzgar hangi taraftan ne şiddetle eserse essin, onların dik duruşunu, tevhid üzere oluşunu sarsmamalı, eğip bükmemelidir. Hele hele İslam'ın mahkum, tağuti ve beşeri düzenlerin hakim kılındığı beldelerde hiçbir tağuti hareketi desteklememeli ve zulmedenlere eğilim göstermemelidir. Kim olursa olsun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zulmedenlerin ta kendileri olduğunu idrak etmeli ve zalimlerin yardımcısı olmadığı gibi savunucusu da olunmayacağı bilinmelidir. Şuurlu bir şekilde bilmeli ve idrak edilmelidir ki laik, demokratik ve gayri İslami Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasasının 68. maddesi gereği siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur ve anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler. Siyasi partilerin tüzük ve programları devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Görüldüğü gibi kimler kurarlarsa kursunlar, laik demokratik ve gayri İslami Türkiye Cumhuriyeti Devleti partilerinin hepsi demokrasinin vazgeçilmez unsurları olup tüzük ve programları demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Bundan dolayı demokratik seçimlerde hangi parti fazla oy alıp kazanırsa onun kazanması demokrasinin kazanmasıdır. Bunun için her demokratik seçim sonrası yetkili makamlarda oturanlar demokrasi kazandı diyorlar. Kendilerini Müslüman sayıp gören kitleler yeniden düşünmeli, başlarını iki elleri arasına alıp derin derin tefekkür etmelidirler. Onların hangi niyetle olursa olsun destekledikleri, mallarıyla ve canlarıyla hizmet edip yardım ettikleri, böylece kazandıklarını ilan ettikleri partilerinden dolayı kim kazandı ve bu gerçekten bir kazanmak mıydı? Allah'ın haram kıldığı yollardan elde edilen kazanç bir kazanma mıdır? Biz de Müslümanız diyenler haramdan elde edilen serveti bir kazanma olarak mı görüyorlar? Eldeki parasını faize yatırıp çokça faiz elde ederek malını artıranın kazancı bir kazanma mıdır? Rabbimiz Allah şöyle buyurur: faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka bir tarzda kalkmaz. Bu onların alım satımda ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Cabir radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, yani faizi yiyene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti ve onlar eşittirler buyurdu. Hal böyleyken bu bir kazanma mıdır? Alemlerin Rabbi Allahü Teala, ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz buyurmaktadır. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İçkiye 10 yönden lanet edilmiştir. İçkinin kendisine, onu imal edene, imal etmek isteyene, satıcısına, müşterisine, taşıyanına, taşıttıranına, yani sipariş edene, bahasını yiyene, içenine ve içirenine. Apaçık hakikat buyken, meyhaneler ya da kumarhaneler veya bankalar açıp işletmek ile bolca paralar kazananların kazandıkları bir kazanma mıdır? Bu örnekler gibi Allah'ın haram kıldığı birçok kazanç yolları örnek verilebilir. Her mümin Müslüman inanıp idrak eder ki bu kazanmaların hiçbiri kazanmak değildir. Aksine hepsi haram ve dünyada da ahirette de kaybetmekten başka bir şey değildir. Alemlerin Rabbi Allahü Teala bu vahid mümin kullarının üzerindeki nimetini tamamlamış, dinleri olan İslam'ı mükemmelleştirip ondan razı olmuş ve İslam'dan başka herhangi bir ideolojiyi, doktrini, beşeri düzeni benimseyenlerden asla kabul etmeyeceğini, böyle bir düzeni benimsemiş, onunla yönetip yönetilenlerden bu amellerini kesinlikle kabul etmeyeceği gibi onların ahirette de kaybedenlerden olduğunu beyan buyurmuştur. Bunların zararda, ziyanda ve hüsranda olduklarını asra yemin ederek açıklamıştır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle: Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla o ondan kabul edilmez ve o ahirette de kayba uğrayanlardandır. Asra andolsun, gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Başta laik demokratik düzen olmak üzere bütün gayri İslami beşeri düzenler şirk ve küfür temeli üzerine bina edilmiş, her işi ve her durumu isyandır. Böyle düzenlerde Allah'ın haram kıldığı her şey yasal olarak serbest kılınmıştır. Her türlü masiyetin işlendiği, egemen güçlerin eliyle yaptırılıp vergilendirilen, kazanç haline getirildiği laik demokratik düzende yapılan seçimlerde hangi parti kazandı? Bu gerçekten bir kazanma mıydı? Tekrar tekrar düşünülmelidir. Eğer hala düşünülebiliyorsa insanlar, laik demokratik gayri İslami bir düzenin devamını sağlamak kim ve kimler için bir kazanma olduğunun farkında değiller midir kendisini Müslüman kabul edenler? Şirk ve küfür düzenini dimdik ayakta tutanların iddiası, yavaş yavaş İslam, yavaş yavaş İslam için küfür ve şirk düzenini yüzlerce yıldır ayakta tutmaya gayret edenlerin az gidip uz gidip dere tepe düz gidip 6 ay 1 yüz gidip geriye baktıklarında bir arpa boyu yol gitmediklerini görmüyorlar mı? Bunun anlaşılması için Allah'ın nuruyla bakacak firasetli gözlere ve idrak edecek kalplere ihtiyaç vardır. Rabbimiz Allah, yeryüzünü gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir buyurmaktadır. Ve şirk koşmadan yalnızca kendisine ibadet etsinler diye yarattığı insan kullarına sesleniyor alemlerin Rabbi Allahü Teala: Ey Adem oğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. bana kulluk edin. Doğru yol budur. Andolsun şeytan sizden birçok insan neslini saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor muydunuz? İslam, Allah'ın dini ve mümin Müslümanların ondan başkasını asla kabul etmediği hayat nizamıdır. Gayri İslami düzenler ise şeytanın düzenidir. Allah'a kulluk edenler İslam'a sarılırken, şeytana kulluk edenler ise gayri İslami düzenlere sarılıyor, destekliyor, yardımcı oluyor ve yaşaması için çalışıp çabalıyor. Bunu yaparken de doğru, hayırlı ve güzel bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: de ki, davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel bir iş yapmakta sanıyorlar. İşte apaçık gerçekler ve şüphesiz bunlarda aklını kullanabilen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Değerli Özel FM dinleyenleri, bir sonraki programımızda kitabımızı kaldığımız yerden seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Hasretin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musuldu.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
8: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
1: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7 kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan 2 kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklam.

Özel FM 103.2. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى آخره. صدق الله العظيم. Hatırlayacaksınız, daha önce Bakara suresinin 63. ayetine kadar okumuştuk. İnşallah kaldığımız yerden 63. ayetten itibaren sureyi tanımaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak rızasına uygun bir biçimde anlatmayı, rızasına uygun bir biçimde dinlemeyi ve dinlediklerimizle iman edip amele dönüştürmeyi hepimize nasip etsin, kolay getirsin inşallah. Surenin bu bölümünde Rabbimiz şöyle buyurur: وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Hatırlayın, hani bir zamanlar biz sizden sağlam bir söz almıştık. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, Tur dağını da başınızın üzerine kaldırmıştık ve demiştik ki خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Size verdiğimiz kitaba kuvvetlice sarılın. İçindekileri hatırlayın. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, umulur ki takvalı olursunuz. Umulur ki bu kitabın sunduklarıyla yol bulursunuz. Yolunuzu Allah'la bulursunuz, vahiy ile bulursunuz. Hatırlayın, hani misak alma konusunda size zor da kullanmıştık. Bu olayın İsrailoğullarının tarihinde çok meşhur bir vaka olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Kur'an'ın muhtelif yerlerinde bu olayın anlatıldığını görüyoruz. Allah Tur'u üzerlerine kaldırarak onlardan bir ahit almıştı. Hangi konuda? Kendilerine gönderilen vahyin sorumluluğunu üstlenmelerini ve o vahye sımsıkı sarılmalarını istemişti Allah. Yani şartlar ne olursa olsun bunu unutmamalarını, yani kitabı hep hatırlarında canlı tutmalarını istemişti. Hayatlarını onunla düzenlemelerini istemişti. Bu Tur'un kaldırılması meselesi anlatıldığı kadarıyla sanki böyle Tur dağı İsrail oğullarının üzerine kaldırılmış, ha bırakıldı ha bırakılacak. Tabii Allah onu neyle kaldırdı, nasıl kaldırdı bunu bilemiyoruz. Yatmışlar adamlar, işte başlarını yere koymuşlar, alınlarını kaldırıp bakıyorlar. Acaba dalga mı geçiyor Allah bizimle diye, ama bakıyorlar ki bu beklentileri de fayda vermeyince tamam diyorlar, ya Rabbi dinleyeceğiz seni.
Yani tehlikeyi görünce işittik ve itaat ettik demişler. Ama tehlikenin kaldırılmasından hemen kısa bir müddet sonra da bunu unutup işittik ve isyan ettik deyiverdiler. İşittik ama isyan ettik deyiverdiler. Unutuverdiler, yan çiziverdiler. Peki acaba bunu niye anlatıyor Allah bize? Yani tarihi bir olay olsun diye mi anlatıyor Allah bunu bize? Hayır. Bakın Allah bize de böyle bazen imtihanlar gönderiyor. Bizim de başımızın üzerine böyle karlı dağları kaldırıveriyor bazen Rabbimiz. Nasıl? Mesela çocuğumuz ölüm döşeğinde oluyor bazen. Alacaklılar kapımıza dayanıyor bazen. Yani böyle ciddi bir hastalık altında ecel terleri döküyoruz bazen. Bir sıkıntı, bir dert başımızın üzerine kaldırılıyor. Böylece Allah bizden de ahit alıyor. Bela ve musibet anında tamam ya Rabbi, dinleyeceğim ya Rabbi, sözünden çıkmayacağım ya Rabbi der de yolumuz selamete çıkınca da, yani başımızın üzerine kaldırılan bu dağ kalkınca da eğer yan çizmeye kalkarsak, unutuverirsek bizim de onlardan farkımız kalmamış demektir. Mesela adamın babası ölür, çocuğu ölür de bazen onun heyecanıyla 3 gün, 5 gün namaza koşar. Ama olayın tesiri geçince de yan çizmeye başlayıverir. İşte böyle yaparsak Allah korusun, bizim de bu lanetlik Yahudi'den bir farkımız kalmayacak demektir. Evet, bu Yahudiler öyle bir toplum ki, öyle kolay kolay Allah'a söz vermeye de yanaşmayan bir toplum. Başlarına dağı kaldırarak ancak ahit veren bir toplum. Yani zor karşısında kulluğa yanaşan bir toplum. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz diyor ki ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Bundan sonra yine sizler yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın size nimeti ve rahmeti olmasaydı muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın rahmeti, fazlı ve bereketi olmasaydı. Peki neydi acaba bunlara Allah'ın rahmeti? Yani eğer Allah sizi affetmeseydi, tekrar tekrar size peygamberler göndermeseydi, işiniz bitikti diyor Rabbimiz. Aslında herhangi bir ümmete kitabın gönderilişi onlarla sözleşme anlamına gelmektedir. Kitabın gelişiyle Allah o ümmetten ahit alıyor demektir. Sanki o ümmet bu kitapla Allah'a söz vermişlerdir. Bize de elimizdeki bu kitabın gelişiyle Allah bizden de ahit almış demektir. Hangi konuda ahit aldı Allah bizden? Kitaba sımsıkı sarılmamız konusunda, onu kendimizden, kendimizi de ondan bir an bile ayırmamamız konusunda, kitabın içindekileri sürekli zikretmemiz, yani hayatımızı onunla düzenlemek için onu sürekli hafızalarımızda canlı tutmamız konusunda bilelim ki Allah bizden de ahit almıştır. Peki acaba Allah'ın bizden aldığı bu ahdi bozmak ne demektir? Kitabın hükümlerinden birini çiğnemek bu anlaşmayı bozmak demektir. Kuvvetlice tutunmamız, kuvvetlice sarılmamız gereken bu kitaba karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmamız bu ahdi bozmamız demektir. Yani hayatımızı bu kitabın hükümlerine göre değil de başka ilahların, başka Rablerin kanunlarına göre düzenlemeye kalkmamız, Allah korusun, işte bu ahdi bozmamız demektir. Bakın bundan sonraki bölümde böyle bir hükmün nasıl çiğnendiğini, yani anlaşmanın nasıl bozulduğunu anlatacak Rabbimiz. Bu ahdin nasıl bozulduğuna dair bakın bize bir örnek verecek. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Andolsun ki, yemin olsun ki içinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Onlara aşağılık birer maymun olun dedik. Devam ediyor bakın Rabbimizin beyanı. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Bunu
önlerindekilere ve arkalarındakilere bir öğüt ve bir de Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Allah'la yol bulmak isteyenlere bir öğüt olsun diye yaptık. Bu konu Araf'ta etraflıca anlatılmıştır. Şöyle kısa bir özet yapalım inşallah. Bakın, İsrailoğulları deniz kenarında bir kasabada, bir kariyede oturmaktadırlar. Peygamberlerine gelirler ve Allah'a dua etmesini ve Cenab-ı Hakk'ın haftanın bir gününü kendilerine bayram olarak tahsis buyurmasını isterler. Peygamberleri Cenab-ı Hakk'a dua eder ve Rabbimiz onlara cuma gününü bayram olarak tahsis buyurur. Ama hayatları hep tahrif olan, hep değiştirmek ve bozmak olan bu Yahudiler cumayı cumartesine değiştirirler. Allah'a verdikleri söz gereği o gün hiçbir iş yapmayacaklar ve sadece ibadet ve taatta bulunacaklardı. Böylece Allah'a söz vermişlerdi. Bir süre buna riayet ederler. Sonra Rabbimiz bunları denemek için cumartesi günü deniz kenarına bolca bir balık gönderir. Bunların yasağa karşı sabırlarını denemek ister Allah. Yahudiler Allah'a verdikleri sözlerini unutarak oltasını ağını kapan balık tutmaya koşar. Allah bir dönem böyle bir deneme ile Müslümanları da denemişti. Bakın, Maide suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz aynen Yahudileri denediği gibi Müslümanları da deneyişini şöyle anlatır. Ya eyyühellezine amanu leyebluvennekumu allahu bişeyin minassaydi tenaluhu eydikum ve rimahukum لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ey müminler! Allah gıyabında kendisinden korkanları açığa çıkarmak için sizi av gibi bir şeyle imtihan edecektir. تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ Öyle bir av bolluğu ki İsteyince ellerinizle ve mızraklarınızla yetişebileceksiniz. Yani size bu kadar yaklaştırılacak. فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ondan sonra kim de haddini aşarsa ona elim bir azap vardır. Acıklı bir azap, dayanılmaz bir azap vardır. Hudeybiye günü Allah sahabe-i kiramı da böyle bir imtihana tabi tutmuştu. Sahabe ihramlıydı. Bu durumda avlanma yasaktı kendilerine ve Allah bu esnada bolca av hayvanı göndermişti. Hatta elleriyle yakalayabilecekleri, mızraklarıyla vurabilecekleri kadar av hayvanları onlara yaklaştırılmış, hatta aralarında ayaklarının altında dolaşmaya başlamışlardı. Peki niye yapmıştı Allah bunu? Bakın, diyor ki لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ Gıyabında kim Allah'tan korkuyor, kim korkmuyor? Bunu denemek istemişti Rabbimiz. Yani böyle bolca bir av hayvanı gelmişti ama müminler ihramlıydı. O durumda avlamak şöyle dursun, kişinin üzerindeki pireyi bile öldürmesi yasaktı. Yasağa karşı ne kadar dayanacaklardı? Bunu denemek istemişti Rabbimiz. İçki necistir, bellidir. Kişinin ona karşı sabretmesi kolaydır ama taban, fıtraten necis olmayan, pis olmayan av hayvanı gibi şer'an yenmesi helal olan bir şeyi Allah geçici bir süre yasak kılıyordu. İşte böyle aslı helal olan bir şey karşısında dayanabilmek gerçekten zordur. Müslümanlar o anda hırslarını gıdıklayan, arzularını kamçılayan bir helal karşısında, bir dünya nimeti karşısında ne derece saygı göstereceklerdi. İşte Allah'ın temizle pisi, gıyabında kendisinden korkanla korkmayanı ayırt edeceği bir imtihandı bu. Ya da Allah için mütedeyyin olanla dünya ve nefisleri için dindar olanların açığa çıkarılması için bir imtihandı bu. Bir de şunu söyleyelim burada, elde olmayan bir nimetten sarfı nazar etmekle nimetin karşısındayken ondan sarfı nazar etmek gerçekten çok farklıdır. Birincisi çok kolaydır. İkincisi ise gerçekten zordur. Mesela dağ başında kalmış bir adamın açlığa sabrederek Allah'a ibadet etmesiyle
kurulmuş mükellef bir sofranın başında sabrederek Allah'a kulluk yapması gerçekten farklıdır. Birinci durumda muvaffak olan insanların pek çoğu, ikincisinde muvaffak olamamışlardır. İşte ruhbaniyet terbiyesiyle, Hristiyanlığın ruhbaniyet anlayışıyla İslamiyet terbiyesinin farkı burada anlaşılacaktır. Yani birisi toplumdan kaçarak mağara ve manastırlara kapanarak Allah'a yönelme yollarını arama, öbürü ise toplumun içinde kalarak toplumun yanlışlarını düzeltme ve de toplumdan etkilenmeme şartıyla Allah'a yönelme usulü. Birisi Hristiyanlığın ruhbaniyet usulü, ötekisi de İslamiyet'in usulü. Evet, Allah bir dönem Müslümanları da böyle bir imtihana tabi tuttu. Av hayvanlarını yakınlaştırdı onlara ama Müslümanlar başardılar bu imtihanı. Bugün de aynı imtihanlara Rabbimiz bizi tabi tutmaktadır. Mesela bir para kasasının başına getiriverir bazen Rabbimiz bizi, elimizi uzatıverince alıverecek kadar paraların başına getirir ve dener Allah bizi. Bazen bizi öyle bir konuma, öyle bir makama getirir ki Rabbimiz, orada binlerce insanın namusu bizim elimizin altındadır. İftâ makamındasınız farz edin veya işte öğretici konumundasınız farz edin, sizden din öğrenmeye gelen pek çoğunu size yaklaştırıverir Allah da, sizin o konudaki ağırlığınızı, takvanızı ölçüverir. Mesela yığınlarla kadını din öğretme kastıyla, din öğrenme kastıyla sizin karşınıza getiriverir Allah da, sizin o konuda takvanızı deneyiverir. Yani gıyabında kendisinden korkup korkmadığınızı ortaya çıkarıverir. Veya bazen size küçük küçük imkanlar verir, mesela belediyeler verir, muhtarlıklar verir ve sizi dener Allah. Buradaki ciddiyetinize, samimiyetinize bakar da daha sonra size devlet idaresini teslim eder. Eğer oralarda başaramamışsanız, yani küçük küçük denendiğiniz bölgelerde muvaffak olamamışsanız, daha büyüklerini de Allah size nasip etmeyecektir. Evet, biraz uzattık galiba. Allah İsrailoğullarına cumartesi günü bolca balık göndererek onları imtihana tabi tutar. Bu manzara karşısında kasaba halkı iki gruba ayrılırlar. Bunlardan bir grup Allah'a daha önce verdikleri sözlerini unutup yasağı çiğneyerek balık tutmaya koşanlar. İkinci grup da kollarını makas gibi açarak, yahu ne yapıyorsunuz siz? Hani cumartesi günü iş yapmayacağınıza dair Allah'a söz vermiştiniz. Hani cumartesi günü çalışmayacaktınız. O gün sadece Allah'a ibadetle taatta bulunacaktınız. Yapmayın, etmeyin. Bu yaptığınız yanlıştır. Üzerinize azap yağacak, üzerinize gazap gelecek diyerek günaha giden insanları uyarmaya çalışanlar. Evet, başlangıçta kasaba halkı böyle iki gruba ayrılıverdi. Ama bir süre işte bu iki grup arasında çatışma devam etti. Zaman uzayınca ve günaha gidenler uyaranları dinlemez hale gelince, bu uyaranlar da kendi aralarında iki gruba ayrılıverdiler. Bakın, bir grup diyordu ki bizim vazifemiz bitmiştir artık. 50 kere uyardık, 100 kere uyardık. Bunların adam olmaları geçmiştir artık. Allah bunların kalplerine mührünü basmış. Bunlar kesinlikle adam olmayacaklar diyerek evlerine çekiliverenler. Artık günaha gidenleri uyarmaktan vazgeçiverenler. Öteki grupta baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden günaha gidenleri uyarmaya devam edenler. Böylece kaç grup oldu? 3 grup oldular. Bir, günah işleyenler. Allah'a verdikleri sözü bozup yasağı çiğneyenler. 2, kendileri günah işlemeyen ama başkalarını da uyarmaktan vazgeçip bizim vazifemiz bitmiştir artık diyerek evlerine çekiliverenler. 3. gruptakiler ise ne pahasına olursa olsun günahkarlara engel olmayı, onları uyarmaya devam eden, yapmayın, etmeyin, haramdır, günahtır diye çırpınmaya devam edenler. Hatta bakın, bu bizim vazifemiz bitmiştir, peygamber miyiz ki ümmet kayıracağız diyerek evlerine çekiliveren grup, o günahkarları uyarmaya devam edenlere şöyle diyorlar. Araf suresinde Rabbimiz onu şöyle anlatıyor. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ
اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Allah'ın kendilerini helak edeceği ve şiddetle azaba uğratacağı bu insanlara niçin nasihat ediyorsunuz demişlerdi. Yani bu Allah'ın kalplerini mühürlediği, Allah'ın kendilerine azap edeceği bu insanları neden uyarıyorsunuz? Adam olmayacakları kesin belli olan bu adamları uyaracağız diye niye özek tüketiyorsunuz ya? Niye yoruyorsunuz kendinizi? Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez. Boşuna niye uğraşıyorsunuz demişlerdi de, bakın öteki Müslümanlar, yani baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden günahkarları uyarmaya devam eden Müslümanlar onlara şöyle diyorlardı. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Rabbinize karşı bir mazeretimiz olsun diye, bir de belki sakınırlar diye biz onlara nasihat ediyoruz diyorlardı. Evet, yarın Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun diye bunu yapmaya devam ediyoruz. Yarın soracak Rabbimiz, ey kullarım, yani başınızda günah işleyen insanları görüyordunuz. Görüyordunuz da ne yaptınız? Onları uyardınız mı? Onlara hakkı duyurdunuz mu diye sorduğu zaman Rabbimiz, evet ya Rabbi, sen şahitsin ki biz vazifelerimizi yaptık diyebilelim diye bunu yapıyoruz bir. Bir de bilmiyoruz, belki bugün olmazsa yarın adam olur bunlar. Yani bugün dinlemezlerse bile yarın dinlerler diye bunu yapıyoruz diyorlar. Evet, elimizde bir liste yok ki kimler adam olacak, kimler olmayacak. Kimlerin kalbi mühürlenmiş asla yola gelmeyecek, kimler de yarın dönecek bunu bilmiyoruz ki. Onun için belki adam olurlar diye bu görevi yapmaya devam ediyoruz diyorlar. Öyleyse daha önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki karşımızdaki muhataplarımıza yapacağımız uyarının bitmesinin iki şartı vardır. Ya geberecek o muhatabımız Ebu Cehil gibi bizim vazifemiz bitecek, ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi bizim görevimiz bitecek. Değilse gebermedikçe ve Müslüman da olmadıkça bizim ona yapacağımız tebliğ bitmeyecektir. Efendim, ben namaz kılmayan komşuma 100 kere anlattım. 200 kere anlattım. Artık benim görevim bitti. Yo. Bakın, Resulullah'ın bir hadisinden öğreniyoruz ki adamın biri diğerinden hakkını isteyecek yarın Allah'ın huzurunda. Berikisi diyecek ki ya Rabbi, bunun ne hakkı varmış bende? Ötekisi diyecek ki ya Rabbi, komşumdu. Kendisi biliyordu İslam'ı. Kendisi biliyordu Kur'an'ı ama bana anlatmadı. Bize anlatmadı, bize duyurmadı. Berikisi diyecekmiş ki ya Rabbi, sen şahitsin ki ben buna 100 kere anlattım. Ben buna 200 kere anlattım. Adam diyecek ki 100 kere anlatan 101.'yi anlatmaz mıydı? Ha 101.'yi de gelip anlatsaydın. Belki o zaman anlayacaktım. Belki o zaman dönecek ve tevbe edecektim. Eğer 101 kere anlattım demişse adam, bu defa da 101.'yi anlatan 102.'yi anlatmaz mıydı? Yani 102.'yi niye gelmedim diyecektir. Öyleyse 100 kere, 1000 kere anlatmış olmak yetmez. Ölünceye veya Müslüman oluncaya kadar karşımızdaki muhatabımıza din anlatmak zorundayız. Bir de şunu diyelim burada. Mesela kayınpederimize 10 yıl İslam'ı anlattık ama bu sizin anlattığınız 10 yıl içinde hiç çocuğu ölmemişti. Kayınpederinizin hiç çocuğu ölmemişti. 11. yılın içinde eğer kayınpederinizin çocuğu ölmüşse veya yeni bir eve taşınmışsa veya dükkanı yanmışsa veya evlenmiş veya işte hayatında değişik bir dönemi olmuşsa, belki o dönem sizi dinleyecek bir noktaya gelmiş olabilir. Gidip bir daha anlatmak zorundayız. Evet, bakın o kasaba halkının sonu ne olmuş? Allah buyurur ki فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنُ السُّٰءِ وَأَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ O günaha gidenler artık uyaranların uyarılarla aldırış etmez hale gelince, biz de uyarıcıları kurtardık diyor Allah ve günahkarları da işte fısklarından ötürü şiddetli bir azapla yakalayıverdik. Burada da Allah diyor ki
az evvel okuduğum ayet-i kerime Araf suresindeydi. Burada da Rabbimiz diyor ki bakın, felemma atev amma nuhu anhu kulna lehum kunu kıradeten hasiin. Kendilerine belirlenen yasakları aşınca onlara dedik ki alçalmış maymunlar olun. Bakın burada uyaranları kurtardık diyor Rabbimiz. Günahkarları da maymunlar yaptık diyor. Peki bu iki grubun akıbetini anlatıyor ayet ama üçüncü grup hakkında herhangi bir bilgi vermemiş Rabbimiz. Yani o kendileri günah işlemeyen ama evlerine çekiliverip de günah işleyenlerle mücadeleyi bırakıveren, feseden ya da günaha rıza gösteren bu üçüncü grubun akıbeti meçhuldür. Bilemiyoruz. Belki de bunların zikriyle Rabbimiz kitabını kirletmek istememiştir. Aslında bu insanlar zikre bile değmeyen insanlardır demek herhalde en münasip olacaktır diyoruz. Aslında her toplumda bu üç sınıf her zaman mevcuttur. Günahkarlar, haram bilmezler, yasak tanımazlar, günahkarları sürekli uyarmaya çalışan, çevrelerine Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini duyurmak için çırpınanlar, yapmayın Müslümanlar, etmeyin insanlar, haramdır, günahtır diye bir ömür koşturanlar, bir de kendileri günah işlemeseler de günah işleyenlerden rahatsız olmadan onlarla sarmaş dolaş yaşayanlar. İşte bu ayetler çerçevesinde bizler kendi yerimizi bulmak zorundayız. Eğer günah işleyenlerdensek maymunlar olmadan hemen dönmeye çalışalım. Vazgeçelim günahlardan, Rabbimize kulluğa dönelim maymunlar olmadan. Eğer uyaranlardansak buna daha bir ciddi devam edelim ve kurtulanlardan olalım. Öteki gruptansak hemen vazgeçelim inşallah. Allah diyor ki فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ İşte biz bunu onlarla beraber bulunanlara, onlardan sonra gelecek olanlara bir ibret ve müttakilere de bir nasihat olsun diye verdik. Bundan sonra Rabbimiz İsrailoğullarının hayatında çok meşhur bir kıssayı anlatmaya başlayacak. Bu kıssa Bakara suresine adını veren kıssadır. Biliyoruz ki surelerin isimleri peygamber döneminde kazandırılmış. Ya bizzat peygamberimiz vermiş ya sahabeden bize intikal etmiş. Ama bu iş sahabenin böyle kendiliğinden bilebileceği bir iş de değildir tabii. Bunu peygamberden duymuşlardır diyoruz. Hani duymamış bile olsalar onların bu konuda bir üstünlükleri vardır. Yani sahabe-i kiram her an peygamberle beraberler. Sureyi tanıyorlar. Ne zaman geldiğini, hangi hadise üzerine geldiğini, isimlendirmenin ne demek olduğunu, neden böyle isimlendirildiğini sahabe biliyor. Bu sureye de öylece isim verildiğini, kıssasını, Bakara olayını anlatmaya başlayacak. Bakalım içinde Bakara'dan söz edilen bu surenin Bakara bölümü bize neler anlatacak? Önce genel bir muhteva tanıtımı yapalım. Kur'an-ı Kerim'de kimi zaman olaylar detaylı verilir. Yani olayın teferruatı anlatılır, sonra hükme geçilir. Bazen de önce baştan bir hüküm beyan edilir, daha sonra da onun detayına geçilir. Tabi burada birinci model gözümüzün önünde olacak. Yani önce olay anlatılıyor, sonra da bu olayın ne olduğu anlatılıyor. Ama mesela En'am suresinde İbrahim kıssasında deniliyor ki önce İbrahim'e melekutu öğrettik. Yani semayı, arzı, mülkü, ayı, yıldızı, bunların ne olduğunu, kimin olduğunu öğrettik. Sonra da bunu öğrenen İbrahim'in nasıl davrandığını devamında anlatıyor Rabbimiz. İşte bu Kur'an'ın bir anlatım modelidir ve Kur'an'da değişik yerlerde böyle anlatımlar görüyoruz. Bakın Rabbimiz Bakara olayını, Bakara kıssasını şöylece anlatmaya başlıyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa kavmine dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَ Allah size emreder ki bir bakara zebh edin. Allah size emrediyor ki bir bakara kesin. Bir bakara zebh edin. Zebh nahirden ayrı bir kelimedir. Zebh bakaranın kesiminde kullanılan bir ifadedir ve
boğazlamak demektir. Nahır ise boyunlamak demektir. Deve işte şu çukur yerden bıçak sokularak kesilir. Bu da nahırdır. İşte Allah size bir bakara kesmenizi emrediyor. Yani yatıracaklar ve bir inek kesecekler. İstenen bu. Peygamberin bu emri karşısında, peygamberin kendilerinden bu isteği karşısında, bakın onlar diyorlar ki, قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا Bizimle alay mı ediyorsun ey Musa? Bir alaya mı konu ettin? Bizi alay konusu mu edindin? Yani bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa? Bizi makaraya mı sarıyorsun? Böyle bir ihtiyacın mı var? Niye gerek duydun buna? Ne oluyor? Bizimle gırgır mı geçiyorsun ey Musa diyorlar. Peki niye diyorlardı Allah'ın peygamberine bunu? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun iki sebebi var. Birincisi, bu ölüm sebebiyle ineğin ne ilgisi var diyorlardı. Yani bir adam öldürülmüş ve bunun için bize bir inek kesmemizi emrediyorsun. Anlayamadık bununla onun ilgisini. Yani adam ölüsüyle, maktulün katillerinin bulunmasıyla bunun ne ilgisi var demeye çalışıyorlar. Birinci olarak böyle. İkinci olarak da inek ha, o kesilecek ha, yani bizden bunu istiyorsun ha, bizden bir inek kesmemizi istiyorsun ha, yani bizden bir tanrıyı kesmemizi istiyorsun ha, nasıl olabilir bu iş, nasıl yapabiliriz biz bunu, olacak şey mi bu, yani nasıl olur da biz bir tanrıyı kesebiliriz demeye çalışıyorlardı. Yani inek gibi kutsal bir varlığın kesimine yeltenmek, böyle bir şeye cüret etmek bizim için çok zor bir iş demeye getiriyorlardı. Bakara'ya inek demeyi münasip bulmadık. Çünkü bakara demek daha güzel diyor Elmalı merhum ve bunu uzun uzun tefsirinde anlatmaya çalışıyor. İşte biraz genç olacak, biraz dinç olacak, biraz sarı, biraz beyaz olacak. Böyle bir sığır cinsi. Ama öküz değil, inek de değil, düve de değil, tosun da değil. Yani işte onların ortalaması bir şey olacak. Sizin bir bakara kesmenizi emrediyor Allah diyor Musa aleyhisselam. Onlar da diyorlar ki Musa bizimle dalga geçme. İki sebeple böyle dediklerini anladık. Peki kime diyorlardı bunu? Yeryüzünde zalimlerin en büyüğü olan Firavun'un karşısında en onurlu mücadeleyi gözlerinin önünde vermiş bir peygambere diyorlardı bunu. Yani öyle bir peygamber ki karşısında dünyanın en zalim adamı dize gelmiş ve pili bitmişti. Bu işte üstelik kendi gözleri önünde cereyan etmiş, yani onlar bizzat buna şahit olmuşlardı. Bu sözü iki sebeple söylediklerini anladık. Birincisi ki en haklı bölümleri öyle, yani ne oluyor ey Musa, ne ilgisi var bununla bu işin? Bir adam öldürülüyor, sen de tuttun Allah böyle istiyor dedin. Yani nereden çıkarttın bu işi diyorlar. Aslında Allah'ın böyle bir şey emretmemesi, Allah'ın kendilerinden böyle bir şey istememesi gerektiğine kanaatlerinden dolayı değil benim anladığım. Yani onlar şaşırıyorlar bunun ne ilgisi var diye ve şaşkınlıklarından böyle feveran ediyorlar. Gerçekten çok hain bir toplum. Yani Allah'ın ne dediğini biliyorlar, anlıyorlar aslında. Yani bunun Allah tarafından dendiğini biliyorlar başta ama yine de böyle kıvırtmaya çalışıyorlar. İşlerindeki o inek sevgisini o tür açığa çıkarmıyorlar da ne dedin, inek mi dedin, bir inek mi keseceğiz? Yani o kutsal bir varlıktır, biz nasıl keselim onu diyemiyorlar. İşte böylece işlerindeki o inek sevgisini açığa çıkarmıyorlar da kıvırtmaya çalışıyorlar. Ama şöyle değil tabii mesele. Efendim işte bir alana, bir meydana toplandılar. Allah bir inek kesin, bir bakara kesin dedi Allah'ın elçisi. Allah böyle diyor dedi. İşte onlar da anladılar. Hadi bakalım diye bu ineği aramaya koyulmuyorlar yani. Allah'tan peygamberi aracılığıyla gelen bu emri duyduktan sonra yan çiziyorlar, ilgilenmiyorlar, duymazdan geliyorlar. İşlerine güçlerine gidiyorlar. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra tekrar geliyorlar ve diyorlar ki ey Musa, işte biraz sonra ayetleri okuyacağız, Rabbine bir dua ediver de biraz açıklansın filan diyorlar. Allah'tan biraz açıklama geliyor. Yine dinlemiyorlar, yine anlamıyorlar, yine işlerine güçlerine gidiyorlar.
aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra bir daha geliyorlar. Yani böylece bir 40 yıl geçiyor aradan da bu ineği öyle kesebiliyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam onlara bunu tek tek anlatıyor, toplu anlatıyor, aleni anlatıyor, sırrı anlatıyor. Düğünde anlatıyor, bayramda anlatıyor, nişanda anlatıyor, tekrar ediyor. Bakın dinleyin diyor, gelin inat etmeyin diyor. Gelin kesin bu ineği diyor. Yani uğraşıyor, çabalıyor, çırpınıyor ama hiç tınmıyorlar, hiç dinlemiyorlar, bana mısın demiyorlar. Böylece bir 40 yıl geçiyor. Mesele hangi inek kesilecek meselesi değildi aslında. Bunlar inek kesmeye yanaşmıyorlardı. İşte asıl mesele buydu. Zaten bu ayetlerin bana vermek istediği nedir diye bir soru sorulursa burada ben ancak şu cümleyi söyleyebiliyorum. Rabbin ne dediyse, ne emrettiyse bunu akıl süzgecinden geçirip de kendi mantığına uydurmaya çalışma. Hemen teslim ol. Ve yapabildiğini yapabildiğin kadar yap demektir bunun manası. Yani mesela Rabbin anlat mı dedi Kur'an'ı, anlat mı dedi sünneti, hemen anlat. E efendim ben ne biliyorum ki, ne kadar biliyorum ki, nasıl anlatabilirim ki diyerek savsaklama. Hemen becerebildiğin kadarıyla anlatmaya başla diyor Allah. Allah infak et mi dedi, hemen yarım hurma da olsa infak et. Efendim benim neyim var ki vereyim? E ben neyi infak edeyim? Ben nasıl infak edeyim deme. Gücün neye yetiyorsa, yarım hurma da olsa hemen yap bunu. Yap mı dedi, hemen yap. Kıl mı dedi Rabbin, hemen kıl. Kes mi dedi, hemen kes. Küs mü dedi, hemen küs. Vur mu dedi, vur. Dur mu dedi, dur. İşte bunu anlatıyor bu ayetler. Zaten eğer inşallah dememiş olsalardı kesmeyeceklerdi. Yani kesemeyeceklerdi demiş kimileri. Ona bağlamaya çalışmışlar meseleyi. Bir de sordukça işin zorlaştırılması meselesi başka ayetlerle de sabittir. Bakın Cenab-ı Hak buyurur ki: Ya eyyuhellezine amanu la tes'elu an eşyae in tubdelekum tesukum ve in tes'elu anha hina yunazzalul Kur'an tubdelekum. Galiba Maide suresindeydi ayeti kerime. Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sorup durmayın. Halbuki onları Kur'an indirilirken sorarsanız size elbette açıklanır, elbette açıklanacaktır. Yani böyle olur olmaz şeyleri sorup durmayın. Açıklanınca bıkıp usanacağınız şeyleri sormayın diyor ayet-i kerime. Mesela ayetin sebebi nüzulüyle alakalı anlatılır ki Allah'ın Resulü size hac farz kılındı buyurunca sahabeden birisi her yıl mı hac edeceğiz ey Allah'ın Resulü? Yani hac her yıl mı ya Resulallah diye ısrar etmeye başlamış. Allah'ın Resulü evet deyiversem her yıl hac etmeniz üzerinize farz olacak ve bunun üstesinden gelemeyeceksiniz. O halde size açıklanandan fazlasını sormayın buyurur. Aynen bunun gibi bakın önce zorlaştırmıyordu Allah. Kesin diyor. Ne keserseniz kesin diyor. Zaten biliyoruz ki Allah sözünü bu tür sorulara ihtiyaç kalmayacak biçimde ulaştırır. Yani dinin mantığı bunu gerektirir. Adamlar kendilerine nasıl olacaktı bu diye yük getiriyorlar. Halbuki sormamaları gerekiyordu. Bir kısım mazeretlerin arkasına saklanmamaları gerekiyordu ve kendilerine yük getirmemeleri gerekiyordu. Halbuki işi zorlaştırmamaları gerekiyordu. Bakın dediler ki bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa? Buraya geçmeden önce şunu da söyleyelim. Mevdudi rahimehullah der ki Hindu dininde olan bir adam, Hindularda sonradan uydurma inek kutsallığı vardır. Asıl Hinduizm'de ineğin kutsallığı diye bir şey yok. Yani Hinduizmin aslında ineğin tanrılığı diye bir tek cümle yok. Sonradan çıkmış bu. Ne zaman çıkmış? Hindistan'da İngilizlerin sömürgesinden sonra ortaya çıktı bu iş. İngilizler Hindistan halkı, Hindistan'ın gariban halkı et yemesin de böylece İngiltere'ye yani efendilerine bolca et çıksın diye, bolca ucuzca et gitsin diye sömürgesi altında bulunan Hindistan halkına ineği kutsallaştırıvermişler. Demişler ki inek çok kutsal bir varlıktır. İnek tanrıdır, ona dokunmak günahtır demişler. Böylece
bu yutturmaca sonunda inek eti yemeyen Hindistan'ın gariban halkının tüm etleri İngiltere'ye gitmektedir. Bizde de bazen mesela tereyağının zararlarından filan bahsederler. Efendim, tereyağı hayvansal bir yağdır. Binaenaleyh damar sertliği yapmaktadır. Tereyağı işte kalbe giden damarları tıkamaktadır filan derler. Peki niye diyorlar bunu? Herhalde vatandaş tereyağı yemesin de elit tabakaya bolca tereyağı çıksın diye bunu yapıyorlar. Veya kimileri işte sık sık çocuk için ana sütünün zararlı olduğundan söz eder. Peki niye diyorlar bunu? Ürettikleri çocuk mamalarının satılması için diyorlar. Yani her kadın kendi çocuğunu kendisi emzirse bu defa ürettikleri mamalar satılmayacak. İmal ettikleri çocuk mamalarının satılmasını hedefledikleri için işte bu tür şeyleri uyduruyor hainler. Ama şu cümleyi de inşallah söyleyelim burada. Efendiler kölelerine bazen empoze ederler böyle şeyleri ve köleler de aynen efendilerinin kendilerine empoze ettiği şeyleri kabul ederler. Bakın Mevdudi diyor ki, Hindu dininde olan bir adam Müslüman olursa, yani Hindistanlı bir adam Müslüman olursa, kurban keseceğinde onun koyun ve keçi kesmesi caiz olmaz diyor. Mutlaka bir inek kesmek zorundadır diyor. Niye? Yani kalbindeki o sevgiyi, yani inek sevgisini tümüyle bitirsin diye. Eğer adamın kalbinde hala Hinduizm'den kalma, ineğin tanrılığına dair, ineğin kutsallığına dair bir sevgi, bir inanç varsa inek kesmeli ki kurban bayramında kalbinde en küçük de olsa bir inek sevgisi kalmamalı diyor. Bizim insanların kalbinde öldürmedikçe canlılığını sürdüren, sürekli yaşayıp giden böyle kimi putlar, kimi inançlar vardır. Demek ki onların da kalbinde, yani İsrail oğullarının da kalbinde, gönlünde böyle bir inek sevgisi vardı. Mısır'dan kalma, Firavunlardan kalma, Firavun düzeninden kalma böyle bir inek sevgisi vardı da, işte Apis öküzlerinin sevgisi vardı da, Allah belki de onların içindeki bu ineğin sevgisini bitirmek istiyordu. Hatta işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Hazreti Musa vahiy almak için Allah'ın huzuruna, Tur Dağı'na gidince, İsrailoğullarını kendi başlarına bırakınca çölde Samiri'nin yaptığı put da onun için buzağıdır demişler kimileri. Yani buzağı yapmış. Hala işlerinde bu inek sevgisi devam ediyor. Ama inek değil, ineğin küçüğü. Peki neden inek değil de küçüğü? Çünkü kölelik ruhu adamların içine öyle bir işlemiş ki, yani küçüklük psikozu içinde adamlar diyorlardı ki, büyüğe büyükler tapar, biz küçüğüz ancak küçüğüne tapabiliriz diyorlar. Yani kölelik psikozu, kölelik ruhu adamların içine öyle bir işlemiş ki, biz efendilerimizin tapındığına tapınamayız. Çünkü daha önce Mısır'da efendileri olan Firavun oğulları ineğe tapınıyordu. Yani ineği, büyüğüne tapınıyordu. Diyorlar ki biz efendilerimizin tapındığına tapınamayız. Onlar büyüktü, büyüğüne tapınıyordu. Biz küçüğüz, biz köleyiz. Ancak küçüğüne tapınabiliriz diyorlar. Ve inek yapamıyorlar da ineğin küçüğünü, yani buzağı yapıyorlar. Şimdi de öyle değil mi sanki? Büyük işleri büyükler yapar.

için büyük bir şereftir. Dün efendileri olan Firavun oğullarının tapındıkları, kutsadıkları bir şeydi inek. Efendilerinin kutsadıklarını onlar da kutsamaya çalışıyorlardı. Hani nasıl şimdi köleler efendilerinin, yani kendilerine egemen olan ülkelerin kendilerine empoze ettikleri, kutsadıkları şeylere nasıl karşı gelemiyorlar? Öyle değil mi? Mesela demokrasi kutsaldır dediler efendilerimiz. Efendilerimizin kutsadığı bu demokrasiyi şu anda biz köleler de kutsuyoruz. Veya laiklik kutsaldır diyorlar efendilerimiz. Berikiler de, yani köleler de onların kutsadıkları şeyleri kutsal bilip dokunamıyorlar. Yani karşı gelemiyorlar. İşte aynen bunun gibi kutsanan bir varlık, yani bir tanrı kurban edilecekti gözlerinin önünde. Böylece kalplerinde put sevgisi kalmayacaktı. Bir de onlara şu anlatılacaktı. Herhangi bir kutsallık varsa bu sadece Allah'tandır. Çünkü kutsama hakkı sadece Allah'a aittir. İnsanların kutsama hakkı kesinlikle yoktur. İşte Rabbimiz bu olayla onlara bunu da anlatacaktı. Şimdi bu adamlar kendilerine göre put yapıyordular ve kendileri çapında tapınıyorlardılar. Hiç olmazsa en azından bunu kalplerinde taşıyorlardı. İşte bunun açığa çıkması, çıkarılması lazımdı. Bakın, böylece bir tanrı bitirildi gözlerinin önünde, bir ilah öldürüldü güpegündüz. Ama bakın görün ki o tanrı kendisini öldürenlere karşı hiçbir şey yapamadı. Öldürülmesine bile engel olamadı. Hem de bizzat kendi elleriyle öldürdüler onu. Yani şu dün onu dikebilmek için kullandıkları elleriyle. Şöyle genel bir kaide söyleyeyim. Peygamberimiz de söylüyor bunu. Put onu dikene kırdırılır. Peygamberimizin Kabe'deki putları onları dikenlere kırdırmasının benim kafamda yansıması olarak ben şunu da ifade etmiş olayım. İnsanların kafalarındaki, içlerindeki putları açığa çıkarıp onları kendilerine kırdırmak için din ancak sözlü anlatılır, yazılı anlatılmaz diyorum. Çünkü bir adamla karşılıklı konuşacaksın, adam içindekileri mecburen dökecek, açığa çıkaracak konuştukça, o açığa çıkardıkça da siz onun muşahhas hale getirdiği putunu onun bizzat kendine kırdıracaksınız. Yani kendisi bizzat onu kabullenecek, ondan sonra da değiştirecek bu işi. Yazmanın tabii hiç faydası olmaz anlamına değil bu dediklerim. Ama nihai hedef, hani savaşta sonuç piyadenin olduğu gibi bu işte de ancak konuşmakla olacaktır diyorum. Ve sonra karşımdaki Müslüman muhataplarıma diyorum ki, ey Müslüman, sana da uygulanan yöntemler, verilen yanlış eğitimler sonucunda eğer kalbinde bazı putlar, bazı yanlış değer yargıları varsa sen de onu kendi ellerinle kırar, kendi ellerinle keser ve bitirirsen Allah sana da yücelikler nasip edecektir. Bundan hiç mi hiç şüphen olmasın. Evet, onlar bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa deyince bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa şöyle diyordu. قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Yani ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Tabii nasıl dalga geçerim sizinle? Sizinle nasıl dalga geçerim demek değildi bunun manası. Rabbim istemediği halde size Allah'ın istemediğini nasıl söylerim demekti. Değilse Allah'ın istediği eğer dalga geçmek olsaydı geçerdi Allah'ın elçisi. Toplumla da dalga geçerdi, fertle de dalga geçerdi. Ama bakın onlar ne diyorlar? Ey Musa, bu iş Allah'ın işi değil. Sen herhalde dalga geçmek için söylüyorsun bunu diyorlardı ya. Hazreti Musa da diyor ki bakın öyle şey mi olur? Bunu size Allah söyledi. Ben Allah'ın peygamberi olarak Allah'a yalan mı isnat edeceğim? Bu nasıl mümkün olabilir diyordu Hazreti Musa. Böylece peygamber kendisinin elçi olduğunu ortaya koyuyor ve işi Allah'a raci anlatıyordu. Burası gerçekten çok önemli. Yani eğer biz çevremizdeki insanlardan bir şey isteyeceksek ya da çocuklarımızdan, hanımlarımızdan bir şeyler isteyeceksek, şöyle yapın, böyle yapın diyeceksek, kendimizi Allah makamına koyarak, kendimizi Rab makamına koyarak ben böyle istiyorum, ben böyle istediğim için yapmak zorundasınız demeyelim de Allah böyle istiyor, peygamberimiz böyle istiyor diyelim
isteyeceklerimizi Allah'a raci, peygambere raci

0: olarak isteyelim. Böylece çocuklarımız, hanımlarımız o işi yaptıkları zaman Allah'a kulluğa ve peygambere ittibaya raci olarak yapsınlar ve sonunda sevap kazansınlar diyoruz. Evet, onlar duydular, duymadılar, yanaştılar, yanaşmadılar. Aradan zaman geçti, dönem geçti, geldiler ve peygambere dediler ki: "Kâlu du'u lenâ rabbek yübeyyin lenâ mâhî." Dediler ki: "Ey Musa, Rabbine bir dua ediver de bu ineğin mahiyetini bize biraz açıklasın. Bizim için Rabbine bir davetiye gönderiver." Hainlere bakın, hainlere. Kimin Rabbıydı bu Rab? Musa'nın Rabbı sadece. Onların Rabbı değil sanki. Bakın ne diyorlar: "Ey Musa, Rabbına bir dua ediver. Rabbimize bir dua ediver" filan da demiyorlar yani. Sanki o Rab kendilerinin Rabbı değil de sadece Musa'nın Rabbı. Bir de bakın, Rabbimize birlikte dua edelim de demiyorlar. Sanki alçakların ağızları kurumuş, kendileri dua etmek istemiyorlar da. "Ey Musa, hadi sen bir dua ediver" diyorlar. Bizdeki hani şu malum felsefe de herhalde bunlardan geçme mi bilmiyorum. Hani diyorlar ya, herkes Rabb'e dua edemez. Herkesin duası Rabb'a ulaşamaz. Ulaşabileceklere dua ettirmek lazım filan diyorlar ya. Bakın, bu adamlar da en azından Müslümanlar iseler bile, yani Rablerini Rab biliyorlarsalar bile, yine de duayı, davetiyeyi Musa gönderecekti. Yani adamların ağızları kurumuş, kendileri duaya yanaşmıyorlar da peygamberin dua etmesini istiyorlardı. Elbette bu iş peygamber aracılığıyla olmalı değil miydi? Tamam belki, ama ifade bozuk. Evet, yine peygamber dua etsin ama Rabbimize dua edelim desinler. Veya işte "gel ey Musa, Rabbimize birlikte dua edelim" desinler. Yani "biz bu işi beceremeyeceğiz. Bize biraz yardım et. Hadi seninle birlikte Allah'a bir dua edelim" falan deselerdi bu kulluğun ifadesi olacaktı. Ama bakın, buradaki ukalalığın ifadesi oluyor sanki. "Kâlu du'u lenâ rabbeke yübeyyin lenâ mâhî." Rabbine dua etsen de o ineğin mahiyetini bize biraz beyan ediverse, yani nedir bu inek, nasıl bir şey, bu konuda bize bir beyanda bulunsa. Hazreti Musa dedi ki bakın, "Kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun la fâridun ve la bikum." Dedi ki Musa aleyhisselam, işte o şanı yüce Allah, innehu. Bakın, zamirle anlatılınca daha bir yücelik ifadesi var. İnnehu yekûlu innehâ bakaratun. O şanı yüce Allah diyor ki, der ki, diyor ki, o size emredilen inek bir bakaradır ki, dikkat ediyorsanız tekrar tekrar üstüne basa basa "ben demiyorum, Allah size diyor ki, ben Allah'ın dediğini size diyorum ki, ben Allah'ın dediklerini size ulaştırıyorum ki" şeklinde meseleyi Allah'a irca ediyor ve de iş karışık kuruşuk bir duruma gelmesin diye bizzat tekitli olarak söylüyor ki, yani size emredilen o bakara, bakaratun bir bakaradır ki, la faridun ve la bikrun, ne farılmış ne de taptaze. Farılma kelimesi Türkçemize de geçmiş, yani ne farılmış, yorulmuş, ırılmış, amelden kesilmiş, ne de böyle bikir, yani taptaze, bakire, yani analık fonksiyonlarını icraya henüz başlamamış bir inek demektir. Avanun beyne zalik, bu ikisi arasında bir inek düşünün. Yani olgun, dolgun, güçlü, kuvvetli, gücü kuvveti yerinde, yaşı başı yerinde tam bir inek. Fef'alû mâ tu'merûn, hadi öyleyse emrolunduğunuzu hemen yapın. Fa'yı takibiyedir. Yani hadi hemen emrolunduğunuz şeyi hemen icra ediverin, beklemeyin artık. Ne bekliyorsunuz? Bu işin mahiyetini istediniz, onu da anlattı Allah. Hadi ne bekliyorsunuz öyleyse, hemen icra edin Allah'ın emrini. Ama onlar dinlemediler, yanaşmadılar, ilgilenmediler, duymazdan geldiler, işlerine üşlerine gittiler. Tam İsrail oğulları karakterini bize gösterdiler. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. iz bırakanlar.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, Ayşe fasulye 69.99, kırmızı biber 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 17.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
22: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bendeniz Herbalis Vahit Aytekin, kişiye özel bitkisel program danışmanı olarak hizmet veriyoruz. Değerli dostlarım, bugünkü programımızda üzerlik tohumunu konu edeceğiz. Üzerlik tohumunun şifa etkilerinden bahsedeceğiz ve bunu tanımaya çalışacağız. Bu güzel şifalı bitkiyi yeşil alemdeki şifanın izini sürenler için bugün birlikte tanıyacağız inşallah. Efendim, her bitkinin insan bünyesinde bir hedef sistemi, bir hedef organı, bir de hedef hastalığı vardır diyerek sözlerimize başlayalım. Üzerlik tohumunun bu manada en çok ilgilendirdiği hasta grubu kimlerdir diye soralım ve cevaplayalım. Üzerlik tohumu en çok endokrin sistemde rahatsızlığı olan kimseleri ilgilendirir. Yani hormonal sistemde rahatsızlığı olan kimseleri ilgilendirir. Herhangi bir hormonal rahatsızlığı olan kimseler bu programı iyi takip etsinler. Üzerlik tohumu bitkisi bir örnek olarak sizlere inşallah anlatacağız, tanıtacağız ama bu meyanda özellikle hormonal rahatsızlıklar için bitkilerden nasıl yararlanmamız gerektiğini de bu çizgide birlikte paylaşmış olacağız. O halde üzerlik tohumunun ana organı, hedef sistemi ve hedef hastalığından kısaca bahsedelim. Üzerlik tohumunun hedef sistemi endokrin sistem dedik ve hedef organı eşey bezleridir. Yani üreme işini düzenleyen, üreme hormonlarını düzenleyen bezlerdir hedef organı. Hedef hastalığı ise hasreten adet yokluğu ve azlığı çeken hanım kardeşlerimizin bu rahatsızlığıdır. Kısaca adet düzensizliği de diyebiliriz hedef hastalığı olarak. Efendim, nasıl kullanırsak üzerlik tohumunun yapısında bulunan bu konudaki şifa etkilerinden yararlanabiliriz? Bunu da hemen cevaplayalım. Bir defa gerek üzerlik tohumu gerekse başka bitkiler için söyleyeceğimiz şeyler geçerlidir. Herhangi bir bitki tek başına kullanıldığı zaman genel olarak söylemek lazımsa gıda etkisi yapar. Vücuttaki tesiri bakımından hedef organıyla hedef sistemi arasındaki hizmet alışverişini, hizmet paslaşmasını düzenler. Bu da yaşanan hastalığın, yani üzerlik tohumu özelinden bakarsak, adet düzensizliğinin geçici olarak sonuçlarına etki yapar. Yani yatıştırır, sancıları yatıştırabilir, o düzensizlikten kaynaklanan bazı olumsuzlukları bastırabilir, geçici olarak yatıştırabilir. Tek kullanıldığı zaman bu tür geçici etkiler elde edebiliriz. Kürler halinde, gruplar halinde kullanılan bitkiler içerisinde yer alırsa, kişinin yapısına uygun olarak seçilen bitkisel kürler içerisinde üzerlik tohumu yer alırsa, o zaman daha başka etkiler ortaya çıkar, daha başka tesirler yaşanır. Nedir bu etkiler? Grup halinde kullanıldığında, yani kişinin yapısına uygun bitkilerin seçilmesiyle hazırlanan kürler içerisinde üzerlik tohumu da yer alıyorsa, böyle bir kullanımda rol alıyorsa, o zaman üzerlik tohumunun etkisi şu şekilde açığa çıkar. Hedef sistemi ile, neydi hedef sistemi? Endokrin sistem, hormonal sistem, hedef sistemi. Bu sistem üzerinden vücuda şifalarını dağıtır üzerlik tohumu. Bu sistemi kullanarak, bu sistem üzerindeki etkileri düzenleyerek, bu sistemi tamir ederek, düzenleyerek vücuda şifalarını dağıtır. Hedef sistem olan endokrin sistem ile vücudun diğer sistemleri arasındaki hizmet alışverişini düzenleyici etki gösterir. Ne zaman? Kür halinde kullanıldığında, grup halinde kullanıldığında. Hangi grup? Nasıl bir grup? Kişinin yapısına özel olarak seçilen bitkilerden oluşan gruplar. Dörderli bitkiler. Birinci bitki, ikinci bitki, üçüncü bitki, dördüncüsü de üzerlik tohumu olduğunu varsayalım. Bu şekilde hazırlanan bitkisel gruplar içerisinde yer aldığında üzerlik tohumu endokrin sistemle, yani hormonal sistemle vücutun diğer sistemleri, sindirim, solunum, dolaşım vesaire gibi diğer sistemleri arasındaki hizmet alışverişini düzenler. Bu düzenleme de hastalığın, yani adet düzensizliğinin sebepleri üzerinde etki yapar. Sebeplerini iyileştirici olduğu için kalıcı tedaviye doğru yol alır. Mesela grup halinde kullanıldığı zaman endokrin sistemle vücudun diğer sistemler arasındaki hizmet alışverişini düzenler dedik. Üzerlik tohumu. Peki örnek verelim. Mesela sindirim sistemiyle hormonal sistem arasındaki alışverişi düzenleyici etkisini dikkate aldığımızda hastalığın sebepleri üzerinde etki yapar dedik. Bu etki dikkate alındığında adet düzensizliğinden kaynaklanan sancıların sinir sistemi kökenli sebeplerini ortadan kaldırdığı için bir daha o sancılar yaşanmamaya başlar. Giderek tedavi sonuçlandığı zaman kalıcı iyileşmeye kavuşur. Sindirim sistemi kaynaklı, yani kansızlıktan kaynaklanan ya da diğer vitamin eksikliğinden, B vitamini eksikliğinden ya da diğer eksikliklerden kaynaklanan, sindirim sisteminin yapamadığı hizmetlerden doğan noksanlıklardan kaynaklanan sebepleri yine ortadan kaldırıcı özelliği vardır. Demek ki özellik tohumu hedef hastalığı olan adet düzensizliklerini iyileştirmek üzere adet düzensizliğine sebep oluşturan vücutun detaylarına gizlenmiş rahatsızlıkları iyileştirecek şekilde yaratılmıştır. Şifaları bu tür etkiler taşımaktadır. Bu etkilerin ortaya çıkması için özellik tohumu kişinin yapısına uygun olan başka bitkilerle grup ya da kür halinde kullanılması lazım. Özetlersek, özellik tohumunu tek kullanırsak gıda etkisi alırız, hastalığımızın sonucu üzerinde yatıştırıcı etki yapabilir. Hedef hastalığı adet düzensizliği olduğuna göre adet düzensizliğinin sonucu üzerinde, yani sancılı ve düzensizlik üzerinde geçici etki yapabilir ama tedavi etmez. Tedavi edebilmesi için kür halinde başka bitkilerle birlikte kullanmak icap eder. O bitkiler de kişinin yapısına göre seçilmeli. Bu durumda hastalığın sebeplerini iyileştirdiği için kalıcı iyileşmeye götürür. Özeti bu. Tek kullanırsak gıda etkisi ve hastalığın sonucunu yatıştırır, iyileştirmez. Grup kullanırsak ilaç etkisi yapar, hastalığın sebeplerini iyileştirerek kalıcı iyileşmeye götürür. Doğru kullanım budur. Evet değerli dostlarım, bu programı adet düzensizliği yaşayan değerli hanım kardeşlerimiz dikkatle takip etsinler. Zira bu düzensizliklerin ihmal edilmesi son derece vahim sonuçlara götürür. Genç kardeşlerimizde bir takım yumurtalık kistleri, rahim kistleri, miyomlar vesaireler gibi ileride önemli sorunlara yol açacak hastalıkların birikmesine ve bir büyük kitle olarak karşımıza çıkmasına sebep olabilir. Kısırlık gibi, efendim, rahim iltihapları gibi, rahim kanserleri gibi, yumurtalık kanserleri gibi şikayetlere zemin hazırlar bu basit görünen düzensizlikler. Dikkate almak lazım. Zira bunların arka planında özellik tohumunun da hedef sistemi olan hormon sistemindeki düzensizlikler yatmaktadır. Dolayısıyla bu hususta değerli kardeşlerimiz çok dikkatli olmaları ve bu meseleye önem vermeleri lazımdır. Tıbbi bitkilerin doğru kullanılması halinde bu düzensizlikler hızla iyileşebilmekte ama biz sadece tıbbi bitkilere ya da direkt olarak tıbbi bitkilere müracaattan önce mutlaka hekim teşhisi, gerekiyorsa tedavisini önemsiyoruz. Bununla birlikte tıbbi tedaviyle birlikte bitkisel tedaviyi de kişiye özel hazırlanmış programlar şeklinde uygulamakta son derece yarar var. Zira tıbbi tedavilerimiz hastalıkların sonuçlarına bakarak hazırlandığı için, yapıldığı için acil ve vahim sonucu bastırır ve iyileştirir. Ama hastalığın sebebine yönelik biraz önce saydığım o detay, göz ardı edilen ya da çok akla gelmeyen, bünyenin detaylarında gizli olan o hazırlayıcı sebepleri de ortadan kaldırarak hastalığın bir daha zuhur etmemesi için bitkileri de kullanmak lazım. Cenab-ı Hak bitkileri çok yönlü etkiler yapacak şekilde yaratılmıştır. İşte çok yönlü etkiler dediğimizde özellik tohumu örneğinden yola çıkarsak ana hastalığı, hedef hastalığı adet düzensizliği dedik. Ama aynı zamanda biraz sonra sıralayacağım, adet düzensizliğinin dışında birçok rahatsızlığa da fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla bu sağladığı etkiler aslında adet düzensizliğini hazırlayan 1., 2., 3., 5., 10. sebepler olarak arka planda, hatta hissedilmeyen sebepler olarak arka planda vücutun detaylarına dağılmış gizli sebeplerdir. Cenab-ı Hak bitkileri bu detayları bilecek şekilde yaratmıştır. Özellik tohumu örneğinden yola çıkıyoruz. Diyoruz ki özellik tohumuna Cenab-ı Hakk'ın yüklediği şifa bilgisi insan bünyesini tanıyacak şekilde yaratılmıştır. O gidip adresini bulur, hangi hücreye neyi teslim edeceğini bilir. Ancak bizim insan olarak bilmemiz gereken bir payı da bize ayırmış Cenab-ı Hak. Nedir o? Aklımızı kullanarak, akıl nimetinin açtığı yoldan giderek bizim rahatsızlığımız ya da konumuz olan rahatsızlığı dikkate alırsak, adet düzensizliği yaşayan hanım kardeşimiz şunu sormalı: benim bünyemde meydana gelen bu rahatsızlık bir başka hanımın bünyesinde de meydana geliyor ama o onun bünyesine ait özelliklerden, temellerden, sebeplerden kaynaklanıyor. Benimki de benim bünyemdeki sebeplerden. Görünüşte aynı olsa gibi her insanın bünyesi kendine has bir ritimle, bir düzenle çalıştığı için herkesin bünyesinin çalışma ritmi ve düzeni farklıdır. İşte bu kişiye özel fark dikkate alındığında senin hastalığın sana ait, onunki ona ait. Hazırlanış sebepleri itibariyle birbirine hiç benzemez. O benzerlikler o kadar hassas detaylarda, o kadar hassas ayrımlarda karşımıza çıkar ki onları her zaman yakalamak mümkün olmaz. Ama biliriz ki her insanın bünyesi farklı bir, ona özel bir ritimle çalışır. O zaman hanım kardeşimiz kendisinin düzensizlik rahatsızlığını sadece kendisine has, kendi bedenine has sebeplerden kaynaklandığını bilmesi lazım. Bunların hepsi tespit edilmese de bu bilgiyle hareket etmek gerekir. Demin bahsettiğim gerçekten dolayı. O zaman bitkileri de kendi bünyesinin özelliklerine dikkat alarak seçilirse, akıl burada devreye girer, yardımcı olursa, Cenab-ı Hakk'ın hepimizin rahatsızlığı için yarattığı milyonlarca bitki içerisinden bizim rahatsızlığımıza ait uygun olan bitkilerin seçilip kullanılması yolu açılmış olur. Doğru kullanım bu olur. Böyle bir kullanımda hastalığımızın şifasını taşıyan bitkilerle buluşmuş olmak daha kolay olur, daha kısa zamanda olur ve daha hızlı bir şekilde iyileşme gerçekleşir.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kissed FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
3: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Tekstil imalat sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsemi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsemi İplik 0544 283 02 02.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
15: Güzellik tohumu adet düzensizliklerinde faydalıdır. Aynı zamanda adet düzensizliklerinin sebepleri üzerinde de faydalıdır. Peki kimin adet düzensizliğinde, kimin hastalığının sebepleri üzerinde? İşte o belli değil. O kullanacak kişi ortaya çıktığı zaman bedensel bütünlüğündeki rahatsızlıklar ve de detaylar dikkate alındığında senin için güzellik tohumu uygun değil, senin için fesleğen uygun. Ya da şu bitkiler. Biz 32 çeşit bitki seçimi

0: yapıyoruz. Dörderli gruplar şeklinde düzenliyoruz bu bitkileri. İçerik itibariyle hem bünyeye uyum itibariyle hem de bitkilerin birbiriyle içerik uyumu itibariyle hassas bir ayarlama ve düzenlemeden sonra bitkisel gruplar ortaya çıkıyor ve çay şeklinde bunlar kullanıma hazırlanıyor. Dolayısıyla kullanacak kişi ortaya çıkmadan özellik tohumu kime uygundur onu bilemiyoruz. Yani her adet düzensizliği yaşayan kimseye uygun mudur bilemeyiz. Herkese uygun olmayabilir. Ama adet düzensizliği sorununda çok etkili olduğu kimseler de var. O zaman her hanım kardeşimiz için, bu şikayeti yaşayan her hanım kardeşimiz için uygun bitkiler mevcuttur. Doğru seçilmesi halinde bu güzel neticeler elde edilir. Bunları birlikte paylaşmış olduk. Şimdi özellik tohumu şifalı bitkisinin ana etkilerini, içeriğini kısaca bahsedelim. Sabit yağ ihtiva etmektedir. Şifa maddeleri itibariyle sabit yağ önem arz ediyor. Onun dışında bir takım alkaloid, sinir sistemi üzerinde etkileri olan, hormon sistemi üzerinde etkileri olan bir takım alkaloid maddeleri ihtiva eder. Ana etkileri tohumu ve kökü kurt düşürücü, adet söktürücü, terletici ve yatıştırıcıdır. Banyo uygulamaları, bal macunu, çay içimi, lapa sargıları, çay kompresleri şeklinde kişinin yapısına uygun, hastalığına uygun kullanımlar söz konusudur. Mesela hanımefendi kardeşimiz adet düzensizliğinden muzdarip, ana rahatsızlık bu. Ama aynı kardeşimizin bağırsaklarında kurt sorunu da olabilir. Hafif uykusuzluğu da olabilir. Bir takım bronşiyel rahatsızlıkları da olabilir. Benzeri birçok rahatsızlık da aynı anda aynı bünyede bulunabilir. Adet düzensizliğini tedavi etmek üzere varsayalım ki kişinin yapısına uygun düştü özellik tohumu. O uygun düşmesini tespit etmek için diğer rahatsızlıklar da dikkate alındığında, yani diyelim ki kurt problemi var, uyku problemi var aynı kişide, terletici yani bronşlarda sıkıntı var, yatıştırıcı etki gerektiren sinirsel bir sıkıntı var filan. Bakarız ki bu kadar değil, daha ince detaylarda dikkate alındığında özellik tohumu bu kişiye uygun düşen bir bitki. Ondan sonra diğerleri dikkate alınır. Diğer bitkiler seçilmeye başlanır ki böylece hassas ve titiz çalışmayla 32 çeşit bitki seçilir. Bu bitkilerin hangileri sabah aç ya da tok, hangileri öğlen aç ya da tok, hangi grup akşam aç ya da tok, hangi grup yatarken aç şeklinde kullanılacak. Bunlar düzenlenir. Kişiye özel bitkisel program böyle hazırlanır. Önceden hiçbir şey yapmak mümkün değil. Hiçbir kanaat oluşturmak mümkün değil. Yani hasta ortaya çıkmadan ben bitkilerden yararlanmak istiyorum demeden adet düzensizliğine, ülsere, astıma, gastrite, şu bitkiler, şu program, şu formül filan, böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hedef yokken siz nasıl atış yapacaksınız? Hedef yok ortada. Nereye attığınızı nereden belirleyeceksiniz? Tıpkı hedefsiz atış gibi olur. Hasta ortaya çıkmadan asla olmaz. Nasıl ki bir hekim muayene ettiği hastaya hangi ilaç uygunsa, ki ilaçlarda hekimin çok zorlandığı bir husus kısıtlı olması. Yani etkili olmasına rağmen mecburen veriyor çünkü önceden hazırlanmış. Buna rağmen de her hastaya aynı ilacı vermiyor, daha farklı ilaçları kullanmaya çalışıyor hekimler. Çok kısıtlı bir alanda hareket etmelerine rağmen. Bitkiler dünyasında Cenab-ı Hak her mevsim yeniden taze taze bitkileri yaratıyor ve insanoğluna bahşediyor. Ne olur bunları tembellik yapmasak da, bu hizmeti sunanlar açısından söylüyorum. Hastalar ortaya çıktığında, müracaat ettiğinde onların yapısına uygun olarak, özel olarak taze taze bitkilerden seçilip hazırlansa ve insanlar bitkilerden en verimli şekilde yararlansa daha iyi olmaz mı? Daha güzel olmaz mı? Bundan 50-100 sene önce böyle yapılırdı. Her hekimin arka bahçesinde bir bitki botaniği vardı. Bitkisini kendi yetiştirirdi hekim. Ve hasta gelmeden önce herhangi bir hazırlık yapmak mümkün değil. Gelen hastaya göre bitkiler seçilir ve o anda yapılır verilirdi. Doğru olan da budur. Bitkisel tedaviler açısından bu eskiye gitmek gibi algılamayalım. Ama şimdi bitkiler hap haline getiriliyor. Daha kullanımlı oluyor. Daha kolay oluyor. Gidiyorsun raftan alıyorsun, hemen veriyorsun eline vesaire. Görünüşte çok güzel ama bünyemiz buna ne diyor? İtiraz ediyor. Bünyemiz bu uygulamaya itiraz ediyor. Başta sindirim sistemi bu uygulamaya itiraz ediyor. Nasıl itiraz ediyor biliyor musunuz? Allah insana dil vermiş. Dil organı. Dil organı ne işe yarar? Dil organı bünyemize, iç dünyamıza göndereceğimiz herhangi bir şeyi kontrol eder. adeta barkod okuyucu gibi onun efendim barkodunu okur, ne olduğunu, içeriğini, neyse bütün detaylarını beyine bilgi olarak gönderir, istihbarat gönderir. Beyin de o içeriğin hedefi olan organı uyarır ve hazır hale getirir. Daha ağzımıza aldığımız nesne, gıda ya da şifa unsuru ya da hap, daha mideye inmeden beyin mideyi uyarır, onu hazır hale getirir. Ona karşı gardını alır mide, gerekli enzimlerini üretir ve bekler. Peki bunu nasıl yapacak? Dil üzerine o nesnenin kimyasal yapısı sirayet edecek ve dil bunu okuyacak. Dil üzerindeki sinir uçları bunu okuyacak ve bu hizmeti verecek. Siz bunu hap olarak aldığınız zaman, varsayalım ki ısırgan otu hapı kullanıyorsunuz. Tıbbi ilaçlar için kaçınılmaz bir durum bu. Kaçınılmaz. Başka çaresi yok. Tıbbi ilaçları ayrı tutalım. Yan etkileri zaten kabullendiğimiz bir şey. Kaçınılmaz bir durum. Yani buradan şu söylenebilir ama efendim tıbbi ilaçlar da hap olarak hazırlanıyor. Onu ayrı tutalım. Kaçınılmaz bir zorunluluk var. Çünkü tıbbi ilaçlar hastalıkların sonucuna göre yapılır. Acil durumlar için bir takım yan etkileri de olsa kullanmak gerekir. Dolayısıyla kaçınılmaz olduğu için onu ayrı tutuyoruz. Bitkiler için böyle bir zorunluluk yok. Bitkileri hap olarak aldığımızda, varsayalım ısırgan otunu ya da üzerlik tohumunu hap yaptık, hap olarak kullandık. Üzerliğin yapısındaki bütün kimyasal bilgiyi hap kabıyla, o kutuyla gizlemiş oluyoruz. Yani dili burada es geçiyoruz. Dili bypass ediyoruz. Dil bu okuma yeteneğinden mahrum kalıyor. Beyni bilgilendiremiyor. Mideye indiği zaman mide gafil avlanıyor. Ben beklemiyordum seni diyor. Kimsin, nesin? Yani ince alayıp sık dokuyana kadar, onu iyice öğrenene kadar bir türlü sıkıntılar yaşıyor. Neticede hap çözülüyor, içindeki maddeler ortaya çıkıyor. Mide bunu istihbarat almadan karşıladığı için bir takım aksamalar, bir takım stresler yaşıyor. İşte bu ince detayı göz ardı ettiğimizde, dili bypass ettiğimizde midemizi gafil avlamış oluyoruz. Sadece midemi gafil avlanıyor. Bu gaflet bütün bünyeye sirayet ediyor. O zaman Cenab-ı Hak zaten gerekli olan her şeyi en güzel ambalajla, en güzel sargıyla sarmış ve hazırlamış. Portakal yiyoruz. İçerisindeki o su gayet güzel şekilde şişelenmiş. Küçücük küçücük damlalar halinde şişelenmiş. Dışındaki kabuğa bakıyorsun, muazzam bir ambalaj. Bitkilerin yapısında üzerlik tohumu, bugün konumuz olduğuna göre üzerlik tohumunun yapısını bir inceleyin. O dış yapısını muhafaza eden o lignan maddesi bütün mikropları, bakterileri yok edecek şekilde, onları yanaştırmayacak şekilde antiseptik olarak yaratılmış. Ne muazzam, ne harika. Aynı zamanda içeriğiyle ilgili bütün detayları da kabuğunda ve ambalajında adeta etiketlemiş. Saklı, gizli hiçbir şey yok. Dil buna temas ettiği zaman bütün detaylarını okuyor. Tadıyla, kokusuyla, kimyasal içeriğiyle. Bugün bilimin inemediği o detaylara dildeki bu hassasiyet iniyor. Çünkü Allah öyle yarattı. Ve beyni bilgilendiriyor. Beyin hedef organları bilgilendiriyor. Gittiği zaman, oraya ulaştığı zaman da özellik tohumu hoş seda ile karşılanıyor. Ben seni zaten bekliyordum. Hoş geldin deniyor ve hücre kapısını açıp alıyor. Bu ön bilgilendirme hücrenin o hassas kontrolü noktasında da önemli bir güçlendirme oluyor. Bunlar daha çok detaylandırılabilir. Demek ki bitkilerin hap şeklinde sunulması görünüşte güzel, modern, temiz, hijyen gibi gözükebilir ama bu tür mahsurları bünyenin kabulü noktasında, bünyenin memnuniyetsizliği noktasında da önemli detaylar söz konusudur. O halde bitkilerin zamanında toplanması, temiz ve hijyen ortamlarda toplanması, otoyol kenarlarından papatya toplamayın, otoyol kenarlarından efendim evelik toplamayın, şehir içinden toplamayın, temiz oksijenli ortamlarda, temiz noktalarda toplanması lazım, zamanında toplanması lazım. Sabah mı, öğlen mi, güneş vururken mi, gölgedeyken mi, yağmurlu havadayken mi, ilkbaharda mı, sonbaharda mı, bütün bunlar detaylardır. Dolayısıyla her şey mükemmel bir şekilde yerine getirildiğinde, güzel, rutubet almayan ortamlarda o süreleri aşmadan, saklanma süresi aşmadan muhafaza edildiğinde taptaze, en diri haliyle kullanmış oluruz, yararlanmış oluruz. Kendi yaptığımız hatalardan dolayı Cenab-ı Hakk'ın ikramlarından yeterli istifade edemiyoruz. Biraz önem vermek lazım, biraz dikkat etmek lazım, biraz gayret etmek lazım. Yani bu tabiri caizse kolaycılık nereye kadar? Nereye kadar? Yani bunları birlikte paylaşmış olduk değerli dostlarım. Evet sevgili dostlar, yeşil alemde insana dair var olan bütün güzellikleri kademe kademe konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bugün de üzerlik tohumu, şifalı bitkisini tanıyoruz. Özellikle doğal alemdeki şifanın izini sürenler için bu bilgilendirmeleri yapıyoruz inşallah. Dostlarım, üzerlik tohumu özelinden bakarak söylemek gerekirse, her bitkinin insan bünyesinde şifalarını dağıtmak üzere hedeflediği bir hedef sistemi, bir hedef organı ve bir de hedef hastalığı vardır. Dolayısıyla üzerlik tohumunun hedef sistemi hormonal sistemdir. Hedef hastalığı, adet düzensizliği, adet yokluğu, azlığı, hanımefendilerin müzdarip olduğu bu rahatsızlıktır hedef hastalık olarak. Hedef organı da üreme işini düzenleyen hormonal boyuttur. Dolayısıyla birinci bölümde bu bilgileri biraz daha detaylı olarak paylaştık. Şimdi üzerlik tohumunun ana etkilerini kısaca vurgulamıştık. Yöremizde, ülkemizde üzerlik tohumu ile ilgili kullanım biçimleri ya da nasıl tanındığına dair, nasıl uygulandığına dair kısa bilgiler var. Onları paylaşalım. Mesela üzerlik tohumu Urfa bölgesinde kavrularak tohumları basur rahatsızlığına karşı kullanılır. Yöresel uygulamalarda bitkilerin kullanımları birçok tecrübeye dayalı olarak geliştiği için yabana atmamak lazım. Anadolu'da yanlış ve yaygın bir uygulama da var. Baştan söylüyoruz, yanlış veya inançlarımıza ters olduğu için. Nazara karşı tüssü olarak da kullanılır. Bu çok kabul edilir bir şey değil. Yani yanlış uygulamalar da bir takım temellere dayalı gelişir ama yanlış gelişir. Onu da söyleyelim. 3. Ayrıca üzerlik tohumu adına Türkiye kırmızısı denen bir boya yapılır. Nerede? Cezayir'de. Üzerlik tohumundan bir boya elde edilir ve buna Türkiye kırmızısı adı verilir. İlginç bir detay. Peki üzerlik tohumu şifa etkileri bakımından özellikle ve özellikle ana hastalığı olarak adet düzensizliğini giderici etkilere ya da bu hastalığın adet düzensizliğinin detay sebepleri üzerinde etkili olmasına rağmen başka bu detaylar noktasında hangi hastalıklara yarar sağlar, onlara bakalım. Bahar nezlesi, saman nezlesi, özellikle bu bahar mevsiminin başlamasıyla yarın bir gün işte bitkilerde çiçeklenmelere başladığında polenler artık açığa çıkacak ve gerçekten bu konuda rahatsız olan kimseler bir ızdıraplı sürece girecekler. Alerjik nezlesi olanları vesaire. Bunlar için yararlı bitkilerden bir tanesidir. İşin temelinde yine üzerlik tohumunun ana hedef sistemi olan endokrin sistemle ilgili detaylar var. Alerjik nezlede de, saman nezlesinde de, yani bir alerjik tepki var. Bu tepkinin arka planında tepki yapmayı emreden, o emri getiren kim? Yine hormonlar bu vazifeyi yapıyor. Yani bir hormonal düzensizlik arka planda seyrediyor. Tabii o düzensizliğe zemin hazırlayan başka geri planda sinirsel bir takım durumlarda söz konusu olur. Ama bağışıklık işin içinde vesaire. Hormonlar da burada devrede. Bu bakımdan hormonlara bağlı, endokrin sistemdeki aksamalara bağlı düzensizlikler üzerinde üzerlik tohumu etkili olduğu için alerjik nezlede de kullanılabilecek bitkilerden, grup halinde kullanıldığı zaman o bitkilerden birisi olarak düşünülebilir. Kişiye uygun düşmesi halinde. Nefes darlığı üzerinde etkisi vardır. Tabii burada hastalıklar sıralanırken üzerlik tohumuna eşlik edecek, içerik itibariyle uyum sağlayacak bitkilerden de örnekler verelim. Mesela nefes darlığı söz konusu ise karabaş otu üzerlik tohumuyla iyi bir ekip oluşturabilir. Bu hastalıklarla, yani nefes darlığı, alerjik nezle ile adet yokluğu arasında ya da adet düzensizliği arasında ne alaka var diyebilirsiniz. Evet, şöyle bir alaka var. Bir kardeşimiz, hanım kardeşimiz adet yokluğundan şikayetçi olabilir, düzensizlikten şikayetçi olabilir ama aynı zamanda alerjik nezle rahatsızlığı da olabilir. Aynı zamanda nefes darlığı da olabilir. Biraz sonra sayacağım rahatsızlıklardan biri birkaçı da söz konusu olabilir. O zaman bütün detaylar dikkat alınarak bitkiler seçildiği için herhangi bir hastalıkta bu detaylardan hangisi dikkate alınırsa hangi bitkiler bu kişiye uygundur sorusunun cevabı böyle bulunur. O yüzden bu rahatsızlıklarda da etkili olduğunu zikrediyoruz. Aynı rahatsızlıklar adet düzensizliği yaşayan hanımefendilerde de olabilir, biri ya da birkaçı. Bitkilerin çok yönlü etkililiği dikkate alındığı zaman üzerlik tohumu sadece ve sadece adet düzensizliği üzerinde etkili değil, adet düzensizliğine etkisi ana etki olarak, ana hastalık olarak tamam, ama bu hastalığı hazırlayıcı detaylar üzerinde esas etkilidir, sebepler üzerinde etkilidir. İşte direkt ya da dolaylı sebepler diye sıralayabileceğimiz bu rahatsızlıklar da aynı insanlarda bulunabilir. Ona göre bitki seçimi yapılır. Demek ki kişi adet düzensizliği yaşıyor, bunun için bitkilerden yararlanmak istiyor. Bu kişiye üzerlik tohumunu tercih edebilmek için üzerlik tohumunun etki ettiği başka rahatsızlıklarda taşıyor mu taşımıyor mu ona bakmak lazım. Nefes darlığı şikayeti varsa örneğin, aynı zamanda adet düzensizliği de yaşıyorsa, aynı zamanda varisleri de varsa, aynı zamanda sara sorunu da varsa, bu kişi için üzerlik tohumu uygun düşen bitkilerden olarak düşünülür. Ne kadar çok done örtüşüyorsa o kadar etkili bitki tercihi yapılmış olur. Evet, detaya girmeyelim daha fazla. Üzerlik tohumu alerjik nezlelerde faydalıdır dedik. Nefes darlığında karabaş otuyla iyi bir ekip oluşturur. Mesela karabaş otu diyoruz. Karabaş otunun adet düzensizliğinde faydası var mıdır? Vardır tabii. Vardır tabii. Sinir sistemi üzerindeki etkisinden dolayı, hormon sistemi üzerindeki etkisinden dolayı vardır. Ama karabaş otunun asıl etkisi sinir sistemi üzerindedir. Sinir sistemiyle adet düzensizliğinin kaynaklandığı endokrin sistem, hormon sistemi arasında bir bağ var mı? Tabii ki var, onun komutasında. Yani böyle detaylar var. Bu detaylar dikkate alındığında kişinin yapısındaki gerçek tablo ortaya çıkar. O tabloya en uygun bitkiler de o zaman seçilir. Bu önceden yapılamayacağına göre bitkiler kişiye özel, bünye bütünlüğüne uygun olarak seçilip programlandığı zaman bu güzel buluşma gerçekleşir. Benim şahsen çok arzu ettiğim, çok önemsediğim bir düşüncem var. İnşallah ömrümüzün sonu gelmeden bu güzellikleri görebiliriz. Birçok şeyleri görmeye başladık bu bitkiler dünyası ile ilgili hizmetlerde. Mesela tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünden mezun olan birçok gencimiz, birçoğu işsiz ve birçoğu da maalesef pratikte yeterli bilgiye sahip olmadıkları için neredeyse mesleklerini unutma durumuna gelmişler. Bir kısmı da işte aktarlarda tezgahtar olarak görev yapıyor. Gönül arzu eder ki bu gençlerimiz biraz daha tecrübe kazandırılarak hekimlerin yanında istihdam edilsin. Hastanelerde bu tür birimler açılsın. Bu gençlerimizin verdiği emekler biraz daha güçlendirilerek boşa gitmesin. Yani bitkilerle ilgili hizmet artık sağlık alanına doğru yoldan, doğru çizgiden, doğru ellerden verilmesini gönlüm arzu ediyor. Hekim gerekli teşhis ve tedavisini tıbbi olarak yapıp başlattığı zaman aynı hekim bitkilerle ilgili uzman kişiden de görüş alarak tavsiyelerini efendim hastaya yapmalı. Bu gelişmiş ülkelerde çok uzun senelerdir yapılmaktadır ve inşallah bu bir gün bu hayata geçer ve bu gençlerimiz de hakikaten bitkiler dünyasıyla daha güzel bir şekilde buluşur ve hizmete devam ederler. Aromatik ve tıbbi bitkiler bölümünü bitirenlere böyle bir güzel hizmet inşallah ileride nasip olur. Bu benim acizane arzum ve isteğim. Evet, üzerlik tohumu özellikleri itibariyle, etkileri itibariyle siyatik ağrılarında ve romatizmalarda da yararlıdır. Mesela adet düzensizliğinde ana etkisi, ana hastalığı adet düzensizliği dedik. Bununla birlikte adet düzensizliği yaşayan bir kardeşimiz aynı zamanda siyatik ağrıları ve romatizmal şikayetleri de yaşayabilir. Böyle bir bulgu varsa o zaman kereviz tohumuyla üzerlik tohumu çok güzel bir işbirliği yapabilir etkileri, içerikleri itibariyle. Varislerde etkilidir. At kestanesi burada üzerlik tohumuna eşlik edebilir. Egzama, sedef gibi durumlarda şahtere akla gelebilir eşlik edecek bitkilerden. Tabii bunlar misaldir, örnektir. Kişiye uygunluğu kaydını hep hatırlatıyorum. Kişiye uygun değilse şahtere olmaz da efendim ısırgan ot olabilir. Yani hangi bitki uygunsa. Bunlar sadece bilgilendirmek açısından olayın formülasyonunu, nasıl hazırlanıyor onu hatırlatmak açısından söylüyorum. Şeker hastalığında faydalı bitkilerdendir üzerlik tohumu. Adet düzensizliği yaşayan bir kimse de aynı zamanda şeker hastalığı da söz konusuysa çörek otuyla desteklenebilir. O grubun içinde çörek otuyla üzerlik otu iyi bir işbirliği yaparlar. Ki iki bitki daha ilave edilir buna. Dörtlü bir grup ortaya çıkar. Tabii ki bu bitkiler dediğim gibi şartlara uygunsa seçilecek. Akciğer kanserlerinde çok önemsenen bitkilerden bir tanesidir. Burada da 40 kilit otuyla gayet güzel bir etkileşim gösterir bu tür rahatsızlıklarda. Görme zayıflığında da yine Üzerlik tohumu dikkate alınmalı. Ana şikayet başta olmak üzere hem adet düzensizliği vardır hem de görme zayıflığı söz konusudur. Böyle bir durum söz konusuysa o zaman göz otuyla desteklenir bu dörtlünün birisi. Göz otu olursa kişinin yapısına uygun bir seçim olur. Daha örnekler çoğaltılabilir. Saç dökülmesi, efendim afrodizyak etkili olduğunu söyleyebiliriz. Felçlerde yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Daha birçok etkisi burada akla gelebilir, söylenebilir. Burada asıl olan şey şu. Adet düzensizliği yaşayan hanım kardeşimiz, ben bitkilerden yararlanmak istiyorum. Tıbbi tedavimi aldım, tamamladım ya da devam ediyorum. Tıbbi boyutu ihmal etmiyorum ama bitkilerden de yararlanmak istiyorum diyorsa yapacağı şey şu. Önceden hazırlanmış, raflara dizilmiş, reklamları yapılan ve hararetle tavsiye edilen uygulamaların ilaç olamayacağını, çok çok gıda etkisi göstereceğini düşünmeli. Bitkilerin ilaç etkisine ulaşması için, bitkilerin daha doğrusu ilaç etkisi gösterebilmesi için öyle diyelim, mutlaka kişinin yapısına özel olarak seçilmeli. Düzenli bir şekilde programlanmalı ve tıbbi tedavi ihmal edilmeden kullanılmalı. Peki hem tıbbi tedavi hem de bitkisel tedavi, yani ne gerek var birinden birini tercih etsek olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Tıbbi tedavi hastalıkların sonuçlarına göre düzenlenen bir tedavidir. Sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik özellikle aciliyet gerektirdiği için bu olmazsa olmaz bir durumdur. Mutlaka yerine getirilmeli. Bitkilerin etki düzeni ise daha çok gruplar halinde, kürler halinde kullanıldığı zaman daha çok hastalığın sebeplerine yönelik etki yapar. Hastalığı hazırlayıcı sebepler üzerinde etki yaptığı için adeta ihmal edilen, o göz ardı edilen boyut dikkate alınmış olur. Sebepler iyileşmeye başladıkça hastalığın daha hızlı bir şekilde kalıcı iyileşmeye gittiğini görebiliriz. Yüzlerce örneğiyle bunu yaşayan bir kardeşiniz olarak ifade etmek isterim. Her ikisi de gerekli ama tıbbi tedavi zaten hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Bunda bir endişe yok. Bitkilerle ilgili tedavi ya da bitkisel programlar mutlaka kişiye özel hazırlanmalı. Taze bitkilerden, zamanı geçmemiş bitkilerden, hijyenik ortamlarda saklanan, temiz ortamlarda bulunan bitkilerden hazırlanmalı. Yani bunlar çok hassasiyet gerektiren uygulamalardır. Böyle yapıldığı zaman bitkilerde var olan şifalarla bünyemizi buluşturmak için gerekli adımı atmış oluruz. Bunun için biraz çaba gerekir. Azıcık gayret gerekir, kafa yormak gerekir. Değilse oturduğum yerden telefona deyim, kargo kapıma getirsin, ne güzel oldu bitti. Yani bu sizin için kolay bir şey olabilir ama bünyeniz bunu kabul etmez. Programın başında anlattım. Dilimizi saf dışı bırakırsak, dilimizi paypas edersek, bünyemize gönderdiğimiz, iç dünyamıza gönderdiğimiz unsurlar belki hedefleri tarafından gafil avlanabilir. Bu bakımdan başta söylediğim şeyleri bir daha tekrarlamak istemiyorum. Bitkileri doğal haliyle temiz, hijyenik ve o doğal yapısını bünyemizle tanıştıracak şekilde kullanmak lazım. Doğru olan uygulama budur. Doğru olan uygulama budur. Ama biz kendi hatalarımızdan dolayı, yani bitkileri zamanında toplamıyoruz, zamanında kurutmuyoruz, hijyenik ortamlarda, rutubetsiz ortamlarda saklamıyoruz. Efendim işte ne bileyim yeterli dozlarda, yeterli zamanlarda kullanmıyoruz. Yani bizim hatalarımızdan dolayı bitkilerdeki şifa ile bünyemizi buluşturamıyoruz. Buluşturamayınca da sanki bitkilerde bir hata varmış gibi, onlar etkisizmiş gibi, onlar şifa vermiyormuş gibi bir kanıya ulaşıyoruz ve o zaman yöneliyoruz modern diye vasıfladığımız uygulamalara. Bitkilerden hap yapmaya başlıyoruz. Onları işte daha albenili kutulara koyarak, daha albenili şişelerde sunarak, daha yüksek noktalardan seslenmek suretiyle, insanlara bunu duyurmak suretiyle bitkileri farklı yöntemlerle sunmaya başlıyoruz. Bu nedir? Bu doğallıktan uzaklaşmadır. Doğallıktan uzaklaşmadır. Doğallıktan ne kadar uzaklaşırsak o kadar tehlikeli sınıra doğru gitmiş oluruz. Bunun açık ispatını artık bütün dünya kurduğu yaşam düzeniyle ortaya koymuştur. Bizi rahat ettirsin, bize huzur versin, bizim işimizi kolaylaştırsın, bize her türlü mutluluğu taşısın diye ortaya çıkardığımız her icat, her buluş bize bir silleyle yaklaşmaktadır. Cep telefonu buldu insanlık. Cep telefonu insan beynini tahrip ediyor, tokatlıyor, yumrukluyor. Ama ne güzel, hemen alo orada mısın, burada mısın da her zaman anında haberdar oluyoruz her tarafla. Ama öbür tarafta bir sillesi de beraber geliyor. Otomobil bulduk, petrol icat edildi, üzerine işte efendim işte yakıtlar oldu filan, bu sefer egzoz gazları rahatsız ediyor, o ayrı bir zehirleme yapıyor filan. Yani demek ki doğallıktan uzaklaştıkça, tabiilikten uzaklaştıkça tehlikeli sınıra doğru gitmiş oluyoruz. Hiç olmazsa yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Ferdin gücünün yetmediği birçok şey var. Ama bitkileri doğal haliyle seçip kullanacak kadar gücümüz var, imkanımız var. Bunu yaparsak bünyemize gönderdiğimiz unsurları biraz daha kontrol altına almış oluruz. Biraz daha bünyemizin kabul edeceği bir hizmet sunmuş oluruz. Parolamız neydi? Sağlık için 3 barış, kendin için bitkilerle tanış. Bu da işareti. Peki neden bu parolayı kullanıyoruz? Sağlık için 3 barış olmazsa olmaz. Demek ki 3 barış, 3 noktada barış bozulduğu zaman sağlık elden gidiyor. Birinci noktası ruhumuzla bedenimiz arasındaki barışın bozulması. Yani maneviyatın yok olması. Böyle bir durumda birinci barış bozuldu. Birinci alanda savaş başladı. Bunun gereği olan, bunun sonucu olan stres, sıkıntı, gerginlik, bunalım, intiharlar, şunlar, bunlar zincirleme birbirini takip ediyor. Yani kısacası kişi kendisinden memnun değil. Hayatından memnun değil. Hiçbir şeyden memnun değil. Memnun olma imkanı bulamıyor. Burada bir savaş var. Kendisiyle savaşıyor kişi. Birinci alan. İkincisi, üç barışın ikincisi, yediğimiz gıdalarla bünyemiz arasında, özellikle sindirim sistemi arasındaki savaş. Orada da barış bozuluyor. Kimyasal katkılı gıdaları yiyoruz. Yani beslenmek üzere yaptığımız bütün hamleler bizi zehirleyici sonuçlara taşıyor. Ve böyle bir savaş var. Besinlerimizle bünyemiz arasındaki savaş. Burada da barış bozulmuş durumda. Bu noktadaki barış da ikinci olmazsa olmaz barış. Üçüncüsü de çevremizle ilgili diyalogumuz bozuldu. Çevreye o kadar zarar verdik ki insan olarak çevremiz artık bizden memnun değil. Bize son derece sitemkar davranıyor çevremiz. Ozonu deldik. Yer küresini çatlattık. Maddi ve manevi boyutları var bu işlerin. Dolayısıyla uzatmayalım. Parolamız sağlık için 3 barış. Bedenle ruh arasında barışı sağlayacağız. Besinlerimizle bedenimiz arasında barışı sağlayacağız. Çevremizle bedenimiz arasında barışı sağlayacağız. O zaman sağlığı tesis ederiz. Bunun için işaret gerekir. Kendin için bitkilerle tanış. Başkası için bitkilerle tanışma. Kendin için tanış. Efendim, astım ilacınız var mı? Var, gönder gelsin. Bu başkası için bitkilerle tanışmaktır. Zayıflama ilacın var mı? Ben zayıfladım diyor. Ben işte 100 kiloydum, şuna düştüm, buna düştüm. Beni görmüyor musunuz? Alınsana, ne duruyorsunuz diye haykırıyor. Bana da gönder o zaman. Başkası için yapılan şeyi istiyorsun. Kendini es geçiyorsun. Kendin için bitkilerle tanış. Parolayı unutmayalım. Evet sevgili dostlarım, sorularınız için telefonumuzu bir kez daha verelim. Lütfen not ediniz. 543-676-1386 543-676-1386 numaralı telefonumuzu çevirerek sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İnsana dair hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Bir farzı ayn ilmi hatırlatmak. Abdullah Dahi. Meşhur İslam alimlerinden Allame İbni Abidin Reddül Muhtar Aled Dürrül Muhtar adlı eserinde ilim konusunda şunları kaydeder. Metin. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Bilmiş ol ki ilmi öğrenmek farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere evvela iki nev'idir. Farz-ı ayn bir kimsenin dini için muhtaç olduğu miktar ilimdir. Farz-ı kifaye başkalarına fayda vermek için halen muhtaç olduğu miktardan fazlasını öğrenmektir. İzah, ilimden murat, ahirete ulaştıran ilimdir yahut ondan eamdır. Allami fusulünde şunları söylemiştir. Kulun dinin icrası, Allah için amelinin ihlası ve kullarıyla muaşereti hususunda muhtaç olduğu ilmi öğrenmesi İslam'ın farzlarındandır. Her erkek ve kadının din ve hidayet ilmini öğrendikten sonra abdest, gusül, namaz ve orucunu öğrenmesi, nisaba malik olanın zekatı, kendisine hac farz olanın haccı, ticaretle meşgul olanın alışverişi öğrenmesi farzdır. Ta ki sair muamelatta şüphelerden ve mekruh olan şeylerden korunabilsinler. Sanat sahipleri ve diğer herhangi bir işle meşgul olanlar da böyledir. Haramdan korunmak için onların da meşgul oldukları işin hükmünü bilmeleri farzdır. Tebyinül Meharim'le nam bulmuş eserde şöyle deniliyor. Beş farzla ilmi ihlası öğrenmenin farz olduğunda şüphe yoktur. Çünkü amelin sahih olması buna bağlıdır. Helali, haramı ve riyayı öğrenmek de farzdır. Zira ibadet eden kimse riya yaparsa amelinin sevabından mahrum olur. Hasetle ucbu yani kendini beğenmeyi öğrenmesi dahi farzdır. Çünkü bu iki şey ateşin odunu yediği gibi ameli yerler. Alışveriş, nikah, talak gibi şeyleri yapmak isteyenlerin de bunları öğrenmeleri farzdır. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdendir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. İhtiyaten cahil, imanını her gün, karısının nikahını da ayda bir veya iki defa şahit huzurunda tazelemelidir. Çünkü hata erkekten sadır olmasa bile kadından çok sudur eder. Merhamet olunmuş hayırlı ümmetin mükellef olan her ferdin durumuna göre üzerine farz olan ilim konusunda İslam fakihlere böyle diyorlar. Yarattığı her varlık üzerinde mutlak hakim alemlerin Rabbi Allah Teala, şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anha ilmin fazileti sorulunca şöyle dedi. Sen yüce Allah'ın önce ilmi zikredip şöyle dediğini duymadın mı? Şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Sonra ona ameli emredip günahın için mağfiret dile buyurdu. mağfirete sebep olacak şey de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Kişiye ancak bu sözle mağfiret edilir. Başka şeyle mağfiret edilmez. Kim la ilahe illallah derse ona mağfiret edilir. O inkar edenlere de ki, eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Onlar bağışlanma dilemektelerken de Allah onları azaplandıracak değildir buyurdu. Buradaki bağışlanma istemek İslam'ı tevhid etmek demektir. Bundan böyle dedim. Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten o çok bağışlayıcıdır. Buyurarak ondan başka ilah olmadığına şahitlik ediniz deyip sonra ameli zikretti. Yine Allah'ın bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, süresi ve konusu mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın diye buyurduğunu, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir, imtihan konusudur diye buyurduktan sonra başka bir yerde şu halde onlardan sakının diye buyurduğu gibi, bilin ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz şeylerin beşte biri muhakkak Allah'ın, Resul'ün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur diye buyurup bundan sonra ameli emreden buyrukları duymadın mı? Şirksiz tevhidin ve katıksız imanın anlaşılıp salih amelin gereği gibi işlenmesi için önce ilim. Kaynağı vahiy olan yani Kur'an ve sünnet olan bir ilim. Erkek olsun kadın olsun her muvahhid mümin kula farz olan ilim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlim aramak her Müslüman üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Gerek akidevi gerekse ameli olan halin ilmini kaynakları ve delilleriyle öğrenmek her imkan sahibi olan mükellef muvahhid mümin ferdin üzerine farzdır ki ertelenmesi başlı başına suçtur ve günahtır. Allame İbni Abidin'in Sinanüddin Yusuf bin Abdullah el-Amasi el-Rumi el-Hanifi'nin Tebyinül Meharim adlı eserinden yaptığı ilimle ilgili naklin önemli bir kısmına tekrar bir göz atalım. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. Bir İslam fakihi olan bu alim, yemin ederek zamanındaki en mühim şeyi beyan ediyor. Mümin Müslümanların elfaz-ı küfrü öğrenmeleri onların üzerine farzdır. Müslüman kişiyi imanından sonra küfre döndürecek elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür diye bilinmelidir ki Allah'ın lütfuyla kazanılan iman iyice korunmuş olsun. Bu hakikatten dolayı mesuliyetlerinin şuurunda ve idrakinde olan İslam alimleri imanı korumak konusunda eserler yazmış, mümin Müslümanlara sunmuş, onları bilgilendirip aydınlatmışlardır. Bu değerli İslam alimlerinden biri de İslam adına devlet olan Osmanlı Devleti zamanında yaşamış Mehmet Emin Efendi'dir. Mehmet Emin Efendi, Latin harflerle sadeleştirip küfür sözler adıyla neşredilen risalesine Hıfz-ı İman adını vermiş ve konunun önemini ön sözde şöyle beyan etmiştir. Bu zamanda cahil çok olup heva ve arzularına uyarak dünyaya muhabbet, dünya işlerini tedarik ve dünya lezzetlerine karşı aşırı düşkünlük içerisindeler. Öyle ki nice insanlar gaflet içerisinde bulunmaları sonucu mekruh ve haram şeylerle uğraşıyorlar. Küfür sözler konuşmaları ya da küfür iktiza eden insanlarla kaynaşmaları sebebiyle imanları selb olmaktadır. Hatta kimi mümin kişilerde cehl ve gafletleri sebebiyle küfür sözler söyleyerek İslam dairesinin dışına çıkmaktadırlar. Kişi hür düşüncesi ve rızasıyla ambarındaki tohumuna, kişilerdeki zahiresine, kasasındaki altın gümüşlerine ve paralarına, pullarına gösterdiği itibar ve muhabbet kadar da iman ve dinine muhabbet gösterseydi, iki cihanda da aziz ve bahtiyar olurdu. Allah'ın cennetteki nimetlerine nail olur, onun azaplarından emin ve rızasına muvafık düşerdi. Bu sebepten dolayı hakir, gayrete gelip şeriat ulemasının küfür sözlerini açıkladıkları meşhur kitaplar ki, Şifai-i Şerif ve Hanefi mezhebine uygun fıkıh kitaplarından Bedrur Reşid, Aliül Kari Şeyhus Şifa, Damat, Tarikat-ı Muhammediye, Vesile Şerhi, İmam Birgivi Risalesi ve diğerleri. Bu adı geçen kitaplardan küfür sözlerinin en önemlilerini bu risalede Rabbimin inayetiyle topladım. Umarım ki bu risale birçok kişinin imanlarını korumalarına rehberlik etmiş olur. Okuyup anlamaları sebebiyle. Bundan dolayı bu risaleye Hıfz-ı İman adını verdim. Bu risalede kaleme alınanları öğrenmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Kur'an okumaktan sevabı daha çoktur. Niçin diye bir soru sorulacak olursa cevabınız şudur. Çünkü küfür söz imanı iptal eder. Kişiyi iman dairesi dışına atar da onun için. O zaman namaz, oruç ve diğer amellerin faydası kalmaz. İmanı bilmemek gibi. Zaten imanın ne olduğunu bilmezse diğer amellerinin faydası olmaz. Müellif daha sonra Risaletin bölümlerini ve küfrün çeşitleriyle hükmünü beyan edip şöyle diyor. Küfri hükmü de üç şeyle olur. A. İtikatla olur. Allah'ın insan ya da bir cisim, nesne, eşya suretinde olduğuna itikad etmek gibi. B. Tatbik ve körü körüne taklitle olur. Hiçbir zaruret olmaksızın kafirlere mahsus olan kıyafeti giymek gibi. C. Dille olur. Fakihlerin küfür sözlerdir dedikleri sözleri zaruretsiz söylemek gibi. Zira bir kafir bir sözüyle kelime-i şehadet mümin olduğu gibi bir mümin de bir sözüyle kelime-i küfür kafir olur. Nitekim İmam Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacaktır. Fukahanın kelime-i küfür, fiili küfür ve itikadi küfür dedikleri şeylerden birini zaruretsiz irtikap ederse onun imanına, tasdikine, ikrarına ve kıble ehli oluşuna itibar edilmez. İslam'da Allah ve Resulünün katında müçtehitler, fakihler, alimler ve müminler yanında kafir olur. Tevbe edip dönüş sağlamayacak olursa cehennem ateşinde ebedi olarak kalmaya mahkum olur. Tevbe edecek olursa mümin olur. Nikahını tazelemesi, yenilemesi kendine vacip olur. Yegane rehberimiz ve ilahımız Allah Teala şöyle buyurdu. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. İslam adına bir devlet olan Osmanlı Devleti döneminde devlet İslam devleti, ülke İslam ülkesi. Darul İslam'ken İslam alimleri imanı korumak konusunda bu kadar endişe taşırken ya yaşadığımız bu dönemde ne demeli ve ne yapmalı? İslam toprakları çağın zalim tağuti güçleri tarafından işgal edilmiş ve paramparça edilmiştir. Her parçasında kendi uşakları olanlarla birer kukla devletçik kurulmuştur. İslam devleti yıkılmış, İslam milletinin başı olan hilafet makamı kaldırılmış, tağutların egemenliğindeki devletçiklerde İslam'ın hükümleri yasaklanmış, tağuti hükümlerle hükmedilmiştir. İşgal edilen İslam topraklarındaki Müslümanım diyen halk kitleleri esaret altına girmiş, gayri İslami küfür ve şirk hükümlerine boyun büktürülmüş, karşı çıkan yüz binlerce Müslüman dar ağaçlarına asılmış, kurşuna dizilmiş ve şehit edilmiştir. Yine yüz binlercesi tağutun zindanlarında çürütülmüş ve işkence altında can vermiştir. Aynı korkunç zulüm bütün şiddetiyle devam etmektedir. Çağdaş cahiliyenin egemenliğinde eğitilen nesiller, akidevi ve ameli olarak İslam'dan uzaklaştırılmış batıl dinlerin yani ideolojilerin ve düzenlerin istediği tipte yetiştirilmiştir. Tağuti yönetimler tarafından cahil bırakılan halk kitleleri gerek akide gerekse amel konularında bilerek veya bilmeyerek elfaz-ı küfür söylemekte, ef'al-i küfür işlemekte ve efkar-ı küfrü gündeme getirmektedirler. Yani gerek düşünce ve inanç, gerek amel, gerekse sözlerle Müslüman bir kişiyi iman ve İslam dairesinden çıkaran şeyler gündeme gelmektedir. Bu konunun üzerinde çok durulmalı, insanlara gerçekler anlatılmalı ve ulaşılan kişiler uyarılmalıdır. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, katıksız iman etmiş olan müminlerin dillerine sahip olmaları, hayırdan başka şey söylememeleri konusunda dikkatli oldukları müddetçe cennet ehlinden olacaklarının müjdesini vermektedir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bana iki bacağı arasındaki organıyla iki çene kemiği arasındaki organını günahtan korumaya kefil olursa ben de o kimseye cennete kefil olurum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olan ya hayır söylesin ya da sussun. Erkek olsun, kadın olsun, Müslüman olan bir şahsiyet düşüncelerini, dilini ve halini kontrol altında tutmalı, hayırlı olanı düşünmeli, hayırlı olanı söylemeli ve hayırlı olanı yapmalıdır. Hayırlı olan Allah Teala'nın razı olup emir buyurduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyip yaptıklarıdır. Hayırlı olan İslam'dır ve İslam'a uygun olan şeylerdir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh

olduğunu görmesi arasında da bir fark yoktur. Buna göre mübah söz terk edilmesi emredilmiş, haram ya da mekruha çekme konusu dolayısıyla söylenmemesi teşvik edilmiştir. Böyle bir hal ise adeten çok ya da çoğunlukla görülen bir husustur. Yüce Allah da o bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetmeye hazır biri vardır buyurmaktadır. Selef ve alimler kulun ağzından çıkan hepsi sevabı veya cezayı gerektirmeyen mübah sözler olsa dahi ayetin genel olması dolayısıyla yazılır mı yoksa ancak sevap ya da ceza türünden karşılığı olanların mı sadece yazıldığı hususunda görüş ayrılığı içerisindedirler. İbn Abbas radıyallahu anhüma ve onun dışındaki diğer ilim adamları ikinci kanaattedir. Buna göre ayet-i kerime tahsis edilmiş olur. Yani kişi karşılık görmeyi gerektiren her ne söz söylerse demek olur. Kişinin haramlara yahut mekruhlara çekilmemesi için şeriat pek çok mübahlardan uzak durmayı teşvik etmiştir. İmam Şafii bu hadisin anlamından hareketle şöyle demiştir. Konuşmak isterse önce düşünsün. Konuşmasından dolayı aleyhine bir zarar olmayacağını görürse konuşsun. Şayet onda bir zarar olduğunu görür yahut şüphe ederse konuşmaktan vazgeçer. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez. Fakat o söz yüzünden cehennemde 70 yıl dibe doğru gider. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğuyla batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Süleyman bin Süheym, Hakem el-Gıfari'nin kızı olan annesinden bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kişi bazen cennete öyle bir yaklaşır ki arada neredeyse bir arşınlık mesafe kalır. Ancak söylediği bir sözden dolayı burasıyla San'a arasında olan mesafeden daha fazla uzaklaşır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi ehemmiyet vermeyerek söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı öfkelendirecek kelimelerden bir kelimeyi hiç ehemmiyet vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Bir söz, bir kelime, tevhid de bir söz ve bir kelimedir, şirk de. İman da bir söz ve bir kelimedir, küfür de. O halde ağızdan çıkan söze ve kelimeye çok dikkat etmeli, bin düşünüp bir söylemeli. Yegane Yaradanımız ve Rabbimiz Allah, insan kullarına iki kulak, bir dil vermiştir. Bunun hikmetlerinden birisi de çok dinleyip az konuşmaktır. Konuştuğunda da dikkatli ve hayırlı şeyleri konuşmak gerekir. Hele hele elfaz-ı küfür konusunda bütün güç, gayret ve imkanı kullanarak bu sözlerin kullanılmamasına çok dikkat edilmelidir. Malum olduğu üzere İslam, zahire hükmeder. Kişi muhatabının söylediklerine her ne kadar iyi niyet ve hüsn-i zanla yaklaşsa da İslam'ın zahire hükmeder olduğu ilkesini unutmamalı. Bu ilkenin hakkını vermeli ve adil şahitliğini yapmalıdır. Yegane Rabbimiz ve İlahımız Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Alemlerin Rabbi Allah'ın kadrinin yanında diğer kadirlerin hiçbir değeri yoktur. Allah'ın kadri bütün kadirlerden yücedir. O halde hakkı ayakta tutup adaleti yerine getirmek gerekir. Malum olduğu üzere vekil asıl gibidir ve vekil edilen konuda aslın yerine geçer. İmam Serahsi Mebsut isimli ünlü eserinde vekalet konusunda

0: da şöyle der. Ali radıyallahu anha Abdullah bin Cafer radıyallahu anhı vekil olarak görevlendirmişti. Abdullah zeki bir genç olup onun hakkında Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. O benim vekilimdir. Onun aleyhine hükmedilen benim aleyhime hükmedilmiştir. Onun lehine hükmedilen benim lehime hükmedilmiştir. Bu ifade vekilin, vekil edenin yerine geçtiğine ve onun aleyhine verilen hükmün vekilin aleyhine verilmiş sayıldığının delilidir. Kendisini Müslüman kabul eden kişi, kişiler ya da kitleler ferdi olarak elfaz-ı küfür olan sözlerini hiçbir ikrah olmadan bilerek veya bilmeyerek, bile bile yahut yanılarak kullandıkları gibi yönetim makamına vekiller seçip göndermekte, seçtikleri vekilleri inansın ya da inanmasın, yine hiçbir ikrah olmadan elfaz-ı küfür olan sözleri söylemekte ve bundan dolayı dünyalık makamlarla servetler elde etmektedirler. İman ve İslam konusunda bu çağın felaketlerinden birisidir elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür. Rabbimiz Allah Teala'nın kulları içinde Allah'tan ancak alim olanlar, içleri titreyerek korkar diye vasıflarını beyan buyurduğu gerçek alimleri, İslam topraklarını işgal eden egemen zalim taguti yönetimlerden bağımsız ve halkın manevi baskısından kurtulmuş bir halde bu konuyu ve diğer konuları yeniden ele almalı, İslami hükümlerini ortaya koymalı, İnsanları uyarıp aydınlatmalı ve yapılan hatalardan, işlenen günahlardan, içine düşülen suçlardan tevbe etmelerini sağlamalıdırlar. Her olumsuz şartlara rağmen bu çileye katlanmaz, sabırla çalışıp bu şirke ve küfre kaymalarını önleyemezlerse, Ebu Bekir'i olmayan çağın irtidat hareketi gün geçtikçe hızla daha fazla çoğalmakta ve toplumları felakete sürüklemektedir. Artık ey basiret sahipleri, ibret alın. Abdullah dahi, bir farz-ı ayn ilmi hatırlatmak. Vuslat Dergisi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güven hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Gülben Erk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
12: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 24.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
0: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşı. Gücün yettiğince bunlara hazırlan.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
1: Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi. Ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
2: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, ayşe fasulye 69.99, kırmızı biber 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutlu Dolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz zamanın değerini anlamak. Yani zamanla alakalı hususlardan söz edeceğiz. Tabii ki zaman bir ömürlük sermayedir. Çünkü zaman sözlükte devir, çağ, mevsim, ayı, hafta, gün, saat, uzun veya kısa olan vakit demektir. Dolayısıyla zaman dediğimiz zaman ay, hafta, gün, saat, uzun veya kısa olan vakit demektir. Kısacası bu. İnsan hayatı aslında zamandan ibarettir. Her doğan gün ömür sermayesinden eksilen bir parçadır. Bu yönüyle zaman ne satın alınabilen ne de geri getirilebilen en değerli nimettir. Yani zaman ne parayla alınır ne geri getirilebilir. Onun için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Mesela saatimize bakalım, saniyesine bakalım. Gözünüzü açın kapatın, bir saniye geçiyor. Hemen her an bir vakitin geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla hayat devamlı ilerliyor. Zaman devamlı geçiyor. İnsanın sahip olduğu mal, mülk, makam ve imkanlar kaybedildiğinde telafi edilebilir. Fakat kaybedilen zaman asla geri dönmez. İnsanın parası kaybolabilir, malı, mülkü elinden gidebilir. Bunun telafi etmek mümkün. Ama zamanı telafi edemez. Her an bakın ilerliyor. Dolayısıyla her ilerlediğinde zaman geçiyor. Zaman geçtiğine göre o zamanı bir daha geriye alamazsınız. Yani perşembeyi geriye alamazsınız, çarşamba yapamazsınız. Veya bir dakikayı bile şey yapamazsınız, telafi edemezsiniz. Geçmişse geçmiştir. Bir saniyesini bile telafi etme imkanımız yok. Dolayısıyla kaybedilen zaman asla geri gelmez. Bu yüzden zaman sadece bir ölçü birimi değil, hayatın da ta kendisidir. Günümüz insanı zamanın hızla akıp gittiğinden şikayet eder. Ya zaman ne çabuk geçiyor der. Fakat çoğu zaman bu hızın farkında olarak yaşamaz. Şimdi gerçekten öyle. İnsan işte ya zaman ne çabuk ilerliyor, zaman geçiyor der. Ne çabuk zaman geçti diyebilir. Fakat bunun farkında olarak o zamanı değerlendirme gayreti, bilinci olmayabiliyor. Yani saatler ekran başında, günler gaflet içinde, yıllar ise fark edilmeden geçip gider. Oysa zaman doğru kullanıldığında insanı yücelten, israf edildiğinde ise pişmanlığa sürükleyen bir emanettir. Yani zaman geçiyor, zaten zaman bir imtihan. O zamanı doğru değerlendirip değerlendirmeden de imtihana tabi tutulacağız. Yani zamanı değerlendirdin mi, değerlendiremedin mi? Yani zamanla imtihan oluyoruz. O açıdan bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Zaman iyi değerlendirilmeyince insanın aleyhine olur. Lehine olmaz. İnsana verilen en büyük nimetlerden biri tabii ki zamandır. Hayat dediğimiz yolculuk aslında saniyelerin, dakikaların ve anların toplamından ibarettir. Ancak çoğu zaman insan elindeki bu büyük sermayenin kıymetini fark edemez. Oysa zaman geri döndürülmesi mümkün olmayan tek hazinedir. Gerisi yok. Yani geri dönmez. Telafisi yok. Bu da bir sermaye. Onun için o sermayeyi çok iyi kullanman lazım. Mesela diyelim ki insan işte günümüzün dünyasında da yaşantısında da diyelim ki işte okullarda işte bir imtihandasınız. Bir saatlik vakit veriliyor. İşte bir saat, iki saat neyse. Bir saat diyelim. Bu bir saat içerisinde verilen, sorulan soruları doğru bir şekilde cevap verilmesi isteniyor. Şimdi bu kişi bir saat olduğu için bu vakti çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü saati bir saat. O bir saat içerisinde öyle değerlendirmeli ki bu imtihandan başarılı çıkmalı. O bir saatten sorumlu. O bir saat içerisinde bu dersleri, bu sorulan soruları doğru bir şekilde yanıtlaması, doğru olanı yapması gerekiyor. Şimdi onun odaklanma durumu nedir? Ona odaklanır. Zamanı en iyi şekilde değerlendirip soruları en güzel şekilde cevaplayıp bu bir saati en güzel şekilde kullanıp buradan başarılı bir şekilde çıkmak. İşte buradaki kaybedilen mal telafi edilebilir. Unutulan bilgi yeniden öğrenilebilir. Fakat geçen zaman asla geri gelmez. Yani siz kağıtların toplanmasına işte 5 dakika var ve saat doldu. Kağıtları toplayacağız diyor. Tamam. Herkes sıra önündeki sıraya bıraksın, kağıtlarını bıraksın, çıksın. Veya kağıtları toplayın. Veya kendi toplar vesaire. Şimdi ya bana 5 dakika daha müsaade et denmez. Süre bitti çünkü. Onun için vaktin değeri çok önemli. Kimse orada ya ben aklıma şimdi geldi, şimdi yapayım. 10 dakika daha, yarım saat daha bana müsaade et. Herkes yaptı ama ben yapamadım veya bana bir fırsat ver, böyle bir şey söz konusu değil. Bu yüzden İslam zamanın kıymetine dikkat çekmiştir. İnsanı her anı bilinçli ve sorumluluk bilinciyle yaşamaya davet eder. İslam insanı bilinçli olmayı ve sorumluluğunu yerine getirmeyi ister. Hayatımızın en değerli sermayesi, en büyük nimeti ve aynı zamanda en büyük imtihanı nedir diye sorulsa cevap çok nettir: zaman. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah zamanın ve zamana yemin ederek başlar. Bir süreye ve insanoğlunun büyük bir hüsran içinde olduğunu haber verir. Ayet çok net. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Yani gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Ayet Asr suresi 1 ve 3. Asr suresi bu ayetlerde, 1-3 ayetlerinde bu hususa dikkat çekiyor. Yani bütün insanlar hüsrandadır, ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Bu kısa fakat derin anlamlar taşıyan sure, insanın zaman karşısındaki durumunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Zamanını doğru değerlendirmeyen herkes kayıptadır, zarardadır, ziyandadır. Ancak imanla, güzel amellerle ve hak üzere yaşamakla bu kayıptan kurtulmak mümkündür. Bir başka ayette ise insanın ömrünü nasıl geçirdiğiyle yüzleşeceği şöyle ifade edilir: Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez halde çıkarır, size işitme, görme ve kalpler verdi ki şükredesiniz. Nahl suresi 78. ayet. Bu ayet insanın sahip olduğu her nimetin ve özellikle zamanın bir şükür vesilesi olduğunu hatırlatır. Çünkü zamanın önemini ve değerini bilmek gerekir. Gerçekten öyle. Zamanın önemi ve değerini bilmek. Zamanın önemini bildiyse insan, bilirse insan, tabii ki o zamanı çok iyi şekilde değerlendirmeye gayret eder. Zaman Allah'ın bir nimeti ve hesap vesilesidir. Zaman bir nimet ve bu zamandan da, geçen zamandan da, geçmiş olan zamanın da hesabı var. İslam'da zaman boş bir akış değildir. Mesela bazı insanlara soruluyor, ne yapıyorsun? İşte zamanı tüketmeye çalışıyoruz, zamanı harcamaya çalışıyoruz. İşte zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Yani zaman geçirilmesi, işte aman zaman geçsin, işte şimdilik bir iş yapmıyorum, zaman geçirmeye çalışıyorum işte boş bir şekilde. Yani bu o zamanı içindeki bulduğu zamandan mesul, sorumlu. Çok daha iyi değerlendirebilme imkanı var. O imkanı kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Mesele bu. O Allah'ın yarattığı, düzenlediği ve bizim için bir imtihan aracı kıldığı ilahi bir lütuftur. Evet, gerçekten İslam'da zaman boş bir akış değildir. O Allah'ın yarattığı, düzenlediği ve bizim için bir imtihan aracı kıldığı ilahi bir lütuftur. Kur'an'da pek çok ayette zamana, geceye, gündüze, fecre ve asra yemin edilir. Bu yeminler zamanın kıymetini bize hatırlatmaktadır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur: o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Mülk Suresi 2. ayet. Bu ayet zamanın aslında bir imtihan olduğunu açıkça ortaya koyar. Her an ya kazanç ya da kayıp hanesine yazılmaktadır. Evet, gerçekten çok net bir şekilde ayette bunu ortaya koyuyor. Ellezî halakan mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsen amelâ. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat, geçen zaman ve ölüm bunun için. Evet, işte burada da zamanla alakalı ayet net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani hayat bir imtihan. Hayat bir imtihan olduğuna göre hayatı oluşturan işte dakikaları, saatleri, günleri, ayları, yılları sağlayan işte geçen zaman. Geçen zamanla bir saat geçmiş oluyor, bir gün geçmiş oluyor, bir hafta geçmiş oluyor, bir yıl geçmiş oluyor vesaire. Şimdi ayette de beyan edildiği gibi kim daha güzel işler yapacak? O geçen zaman içerisinde, yaşadığı zaman içerisinde, bulunduğu an içerisinde kim daha doğru olan, kim daha faydalı olan bir iş yapacak? Zamanı değerlendirecek. Çünkü o zaman dan sorumlu insan mesuldür. Sorumluluk gereği o vaktin hesabı sorulacak. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor: beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Evet. Bu çok önemli. Çünkü ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Önce ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmek. Sonra İşte hayatın kıymetini bilmek gerektiği gibi işte şeyin kıymetini bilmek, zamanın kıymetini bilmek. Burada da önemli olan işte zamanın kıymetini bilme hadisesi de bu hadis-i şerifte yer almaktadır. Yani bazı insanlar vaktim yok diyor. Yani dar bir vakte, yani çok şey olmadan, fırsat eldeyken o vakti değerlendirmeyi ortaya koymak gerekiyor. Onu anlamak gerekiyor. Dolayısıyla işte fakirleşmeden, elindeki imkanlar gitmeden elindeki imkanın değerini bilmek. Dolayısıyla burada zamanla alakalı boş vakti değerlendirmek. Vakti en iyi şekilde ibadetlerle, hayır yapmakla, ilim öğrenmekle, ne gerekiyorsa o anki durum, konum, o vakti boşa harcamamak gerekiyor. Çünkü insan nereden mesul? İçinde bulunduğu durumdan, konumdan, geçen zamandan mesuldür, sorumludur. Onun için Peygamber Efendimiz dört şeyden hesaba çekilmedikçe yerinizden kıpırdayamazsınız buyuruyor. Dolayısıyla hayatı nerede geçirdiniz? Gençliğinizi nerede geçirdiniz? Malınızı nereden kazandınız? Malınızı nereye harcadınız? Bildiklerinizle amel ettiniz mi, etmediniz mi? Bunlardan hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Şimdi insan bilir ki vaktini değerlendirmesi lazım. Vaktini değerlendirmesi, vaktini iyi şeylere kullanması gerektiğini bilen kişi bundan sorumlu olduğu için bu vakti boş bir şekilde değil, dolu bir şekilde değerlendirmesi lazım. Yani burada vakti değerlendirmek diyor. İşte burada aynı zamanda o geçen vakit içerisinde günah işlememenin, günahlardan da sakınmanın gereğini görüyoruz. Yani bırakın siz caiz olmayan bir şeyi yapmak, caizse bile vaktinizi değerlendirmeyi, daha iyi şeyler yapabilmeyi öğütlüyor. Yani zamanın kıymetini bilmek bu. Zamanı boşa harcamak bile bir şeyken, insana bir, insanın bir kaybı iken, dolayısıyla o zamanı günah işleyerek geçirmek boşa harcamak değil, tam tersine işte bu gafil olmanın, günah işlemenin işlememek gerektiğini de anlıyoruz. Yani bir, o geçen zaman hem günah işlemeyeceğiz hem de zamanı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Zamanın değerlendirme hadisesinden de bunu anlıyoruz. Onun için Rabbimiz "Femen yamel miskale zerratin hayra yara ve men yamel miskale zerratin şerra yara" buyuruyor. Kim zerre kadar iyilik yaparsa bunu görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa bunu da görür buyuruyor. Yani kim zerre kadar, bir saniye bile olsa, iki saniye bile olsa, bir dakika da olsa, üç dakika da olsa yanlış yaparsa onun o cezasını görür, zararını görür. Kim iyi bir şey yaparsa onu da görür. Peki bir insan iyi şey görmek mi ister, kötü bir şey görmek mi ister? Tabii ki iyi şey görmek ister. Tabii ki, hatta birbirimize ne deriz ya, dua et, Allah bizi her türlü olumsuzluklardan korusun, her türlü iyilikler nasip etsin diyoruz. Mesela namazlarda da ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınna azabenler. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Dolayısıyla namazlarda bile zamanımızı çok iyi değerlendirmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bize dünyada iyilik ver, iyi şeyler yapmayı nasip et. Zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip et. İyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Cehenneme götürecek olumsuzluklardan da bizi koru ya Rabbi diye. Bu bilinci tazeleyen insan beş vakit namazda her işte selam vermeden önce okuduğumuz bu duaları bizi daha bilinçli, zamanımızı daha iyi değerlendirmemizi sağlaması gerekiyor. Onun için bu manada da zaman gerçekten büyük bir nimet. Bu her saniye geçen bir zaman insanın gafletten uyanmasına, daha iyi bir kulluk bilinci içerisinde yaşamasına sağlaması lazım. Bunun için de işte zamanın değerini bilmek, kıymetini bilmek ve bu zamanı en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. Günümüzde insanlar işte müzik dinleyerek veya efendim herhangi bir işte futbolla şunla bunla zaman geçirmeye çalışabiliyor. Tabii ki caiz olan şeyler de sorun yok. İnsan caiz olan bir şeyi yapabilir. Ama burada dediğimiz gibi vaktimizi en iyi şekilde değerlendirmekle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Zaman en kıymetli, en değerli sermayemizdir. İnsan elindeki parasını, pulunu israf ederse nasıl ki kınanır. Aynı zamanda zaman israfı da o insanı kınanacak ve kayıplara uğratacak bir şey olduğu için kişi zaman israfından da sakınması gerekiyor. Nasıl ki parasının azalmaması için, parasının boş yere gitmemesi için nasıl dikkat ediyorsa, efendim onu en güzel şekilde elindeki parasını ziyan etmemeye çalışıyorsa, parasına nasıl önem veriyorsa, zaman bundan daha önemli. Dediğimiz gibi elindeki para, mal telafi edilebilir ama zaman telafi edilmez. Edilmediği için zaman değerlendirmesi dediğimizde çok dikkat etmek durumundayız. Dolayısıyla zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız diyoruz. Değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de beyan ettiğimiz gibi konumuz zamanın kıymetini bilmek. Zamanın değerini ve kıymetini bilmek açısından birinci bölümde izahlar yapmaya çalıştık. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanın değerine sıkça dikkat çekmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: İki nimet var ki insanların çoğu bunlarda aldanmıştır. Bu ise sıhhat ve boş vakittir. Sahih Buhari'de bu hadis geçmektedir. Burada açıkça Peygamber Efendimiz iki nimet var ki insanlar burada aldanmaktadır. O sağlık ve boş zaman buyuruyor. Yani zamanın konusunda, zamanı değerlendirmeme konusunda aldanıyor. Yani zamanı boşa harcayabiliyor. O zamandan hesaba çekileceğini düşünmüyor. Yani iki nimetin değeri yeter kadar bilmiyor. Sağlık açısından da öyle. Hastalandığı zaman sağlığın kıymetini biliyor. Veya işte hastalandığı zaman, yapabilecek şeyleri yapamadığı zaman vaktin de değerini anlayabiliyor. İşte onun için bu iki nimetin değerini bilmek açısından Peygamber Efendimiz zamanın çok iyi değerlendirilmesinin altını çiziyor. Bu hadis zamanın çoğu insan tarafından nasıl israf edildiğini açıkça ifade etmektedir. İnsan boş zamanın değerini genellikle onu kaybettikten sonra anlar. Keşke işte diyor, gençliğimde şöyle yapsaydım, geçen sene şunu yapsaydım, geçen ay bunu yapsaydım, dün şunu yapsaydım diye o zaman geçtikten sonra, o zamanı kaybettikten sonra onun değerini anlıyor ama işte şey yapamıyor. O geçtikten sonra onun telafisi mümkün değil. Keşke işte şu işi yapsaydım, keşke bunu yapsaydım, keşke keşke keşke. Yani tabii ki onu kaybettikten sonra geçmiş şeyler geçtikten sonra ona yapılacak bir şey yok. Onun için bu hususu, yani elindeki vakti değerlendirmenin önemini ortaya koyuyor. Bir başka hadis-i şerifte ise insanın kıyamet günü hesaba çekileceği konular arasında zamanın özel bir yeri olduğu belirtilir. Kıyamet günü insan 5 şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildikleriyle amel edip etmediğinden sorulacaktır. Evet, Sünen-i Tirmizi hadisi kitabında bu geçmektedir. Demek ki insan 5 şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kıvırlayamaz. Kıyamet gününde bu, ahirette bu şeyle karşılaşacağız. Ömrünü nerede tükettiğinde. Bir insan ömrünü nerede tüketiyor? Vaktini nasıl tüketiyor? Bunu çok iyi şekilde hesaplaması gerekiyor, hesap etmesi gerekiyor. Gençliğini nerede geçirdiğinde. Yani gençlik. Mesela bazıları diyor ki ya biz daha genciz. Daha genciz. İşte 20 olmuş genciz, 25 oluyor genç, 30 oluyor genç, 35 oluyor genç, 40 oluyor genç. Fakat bir mısra, bir şair şöyle dillendiriyor: dün geçti, yarın var mı? Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı diyor. İşte bu mısralarda da gördüğümüz gibi ölen hep ihtiyar mı? Değil. Bir bakıyorsunuz işte haberlere baktığınızda, gazetelere baktığınızda kazalar oluyor, çeşitli hadiseler oluyor, hastalıklar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir insan dünyaya geldiği andan itibaren her an ölümle karşı karşıya. Bir bakıyorsunuz daha insan doğar doğmaz, daha hastaneden çıkmadan veya çocuk daha evine gelmeden hastanede veya bulunduğu yerde ölebiliyor. Veya Efendim işte aradan bir gün geçiyor, bir hafta geçiyor, bir ay geçiyor vesaire. Yani her an ölümle karşılaşmak mümkün. Çocuk okul çağında ölebilir. Efendim, her an ölümle karşılaşmak mümkün olduğuna göre gençliğine güvenme ölenin hep ihtiyar mı diyor. Onun için gençlikte de bazı insanlara soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya işte namazını kıl. Ya daha gencim. Ya zaten gençken kılacaksın. Yani namaz konusu, kulluk görevleri ergenlik çağında başlıyor zaten. Bir insan ergen olduğunda, buluğ çağına girdiğinde artık dini sorumluluk başlamıştır. Yani yetişkin insanın sorumluluğu neyse onun da o sorumluluğu var. Yani inanç, ibadet, ahlak, helal, haram aynı şekilde. Yani bir gence, ergenlik çağına gelen bir gence, sen namaz kılmasan da olur, sen oruç tutmasan da olur, sen işte helale harama dikkat etmesen de olur denebilir mi? Denemez. Dolayısıyla insan gençliğinin de kıymetini bilmeli, gençliğinde de kulluk görevlerini en güzel şekilde yerine getirmelidir. Yani gençliğini nerede geçirdiğinden sorgulanacak. Dolayısıyla gençliği de bir nimet olarak görmeli. O gençliğin hafızasının keskin olduğu, vücudunun sağlıklı olduğu, imkanların elde olduğu bir zamanda daha iyi bir kulluk yapabilir, insanlara daha çok faydalı olabilir, daha iyi şekilde kendini yetiştirebilir, inanç, ibadet, güzel ahlakı en güzel şekilde, Allah'a kulluk görevlerini en iyi şekilde yapma bilincine erebilir ve bu sorumluluklarını yerine getirebilecek kıvama gelebilir. Evet, malını nereden kazanıp nerede harcadığından da hesaba çekilecek. Parayı insan helal yönden kazanılması gerekiyor. Caiz olmayan bir iş yapmaması gerekiyor. Paranın rüşvet olmaması, hırsızlık olmaması, gasp olmaması, hakkı olan, hak ettiği, kendi kazancı helal olan kazançtan, işte miras da kalabilir, helal. Birisi de ikram edebilir, helal. Helal olan şeylerde tabii ki helal olanı tercih etmeli, haramdan sakınmalı. Parasını nerede kazandığı önemli olduğu gibi nerelere harcayacağı da önemli. Onun için işte ya ben parayı helal yönden kazandım. Helal yönden kazanmak güzel. Ama bir de caiz olmayan, haram olan şeylere kullanamaz. Parasının zekat verecek kıvama geldiyse, o imkana sahipse zekatını vermeli. Kendi imkanlarından insanlara faydalı olmalı. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara faydalı olmak çok önemli. İşte bu gençlik zamanında da insanlara faydalı olma daha mümkün. Çünkü gençliğin verdiği gençlik sağlığı, gençlik imkanları yaşlılara nazaran çok daha şey, avantaj durum. Tabii ki insan fa'budu rabbeke hatta yettiyekel yakın, ölüm gelinceye kadar Rabbinize kulluk edin diyor. Kulluk görevleri ölüm gelinceye kadar, son ana kadar yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Genç olur, efendim yetişkin olur, yaşlı olur, fark etmez. Herkes vefat edene kadar kulluk görevlerini yapmakla mükelleftir. Ya ben işte yaşlandım. Hayır, yapabildiğini yapmakla mükellefsin. Onun için bunlar çok önemli. Malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildikleriyle amel edip etmediğinden de sorgulanacaktır. Tirmizi hadisinde bu hadis geçmektedir. Şimdi bu çok önemli hakikaten. En fazla dikkatten kaçan hususlardan biri de bildiklerimizle amel etmemek. Biliyoruz ki işte namazı zamanında kılmak lazım. Zamanında kılacaksın. Biliyoruz ki anneye babaya iyi davranmak lazım. İyi davranacağız. Biliyoruz ki İnsandan en hayırlısı insanlara faydalı olmak. Faydalı olacağız. İşte biliyoruz ki namazı cemaatle kılmak lazım. Mümkün mertebe namazı cemaatle kılacağız. Yani bildiklerimizden, amel edip etmediğimizden hesaba çekileceksiniz buyuruluyor. İşte zamanımızı değerlendirmek demek, yapılması gerekeni en iyi güzel şekilde yapmak demektir. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor. Yani emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Festakım kemal mümürte. Emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Emrolunduğunuz gibi zamanı en güzel şekilde değerlendirin. Evet. Peki zamanı değerlendirmek nasıl olur? Bu ayetle açıklamaya çalışalım. Bu ayette de işte Hud suresinin 112. ayetinde emrolunduğunuz gibi dost doğru olun demek, her an doğru olan neyse onu yapmak. İşte bu ayetten de zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin önemini görüyoruz. Her an doğru olan neyse onu yaparsa insan zamanı değerlendirmiş oluyor. Zamanı işte o an yapılacak bir şeyi sonra yaparım, yarın yaparım değil. O an yapılacak şeyi o an yap. Her an doğru olanı yapmak. İşte bu bilinçte olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu bilinçte olursak işte o zaman vaktimizi en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. Vakti değerlendirmek, her an doğru olan neyse onu yapmak. Anneniz çağırmış. Doğru olan annenizin, babanızın dediğini yapmak. İşte namaz vakti gelmiş. Doğru olan namazı kılmak. İşte birisine iyilik yapacaksınız. O iyiliği yapmak. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bir insana bir iyilik yapacaksanız onu hemen yapın. Ertelemeyin. Çünkü şeytan araya girer. Ya işte başkaları da yardım ediyordur, etmiştir de, edecektir de diyerek sen yapabileceksen yap. Hiç erteleme. Ertelediğinde o iş kalabilir. O iş, o fırsatı kaybedebiliriz. O fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bildiklerimizle amel edip etmeme hadisesi işte burada görüyoruz ki bildiklerimizi bilmediklerimizi öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi de yerine getireceğiz. Bilmediklerimizi öğrenmek, ilim öğrenmek ne kadar önemli olduğu gibi öğrendiklerimizi de yerine getirmek daha önemli. İstenilen şey yapılması gerekeni yapmak. Her an doğru olan neyse onu yapmak. O anda ne gerekiyorsa, hangi anda bulunuyorsak, hangi vakitte bulunuyorsak, neredesek orada yapabileceğimiz doğru olan neyse onu yapmak. İşte burada da doğruları öğrenmek. Onun için emrolunduğunuz gibi dost doğru olun buyuruyor Rabbimiz. Çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruyor Rabbimiz yine. Doğruların doğruluklarından fayda göreceği gün gelecektir. Yani doğru olanları yap, o doğru olanı yaptıktan sonra onun mükafatı dünyada da ahirette de karşına çıkar. İyi olanı, doğru olanı yapan insan her zaman için kalbine huzur iner ve vakti değerlenir, kıymetlenir, bereketlenir, rızkı bereketlenir, imkanları artar, onun bereketini görür, hayrını görür. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor Sümer suresinin 10. ayetinde. İyilik yapan iyilik görür buyuruyor. İyilik yapacağız, iyi şey yapacağız. İslam'a uygun olanı yapacağız ki onun faydasını dünyada da ahirette de görmüş olalım. Evet. Demin okuduğumuz kıyamet günü insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Konusu işte ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildikleriyle amel edip etmediğinden sorulacaktır. Bu hadis zamanın özellikle gençlik döneminin ne kadar değerli, olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşanılan her gün yaşlılığa atılan bir adım olsa da insanın duyguları gençlik çağını sanki hiç bitmeyecekmiş zanneder. Bu zan yüzünden gençliğin o güzel yılları oyun ve eğlenceye, boş ve faydasız şeylere sarf edilebilir. Bunun adı da hayatını yaşamak sanılır. Bişri abi şöyle der: dün geçti, yarın var mı? Gençliğine güvenme, ölene ihtiyar mı diyor. Evet. Gençlerimizin imanlı, ahlaklı, tutarlı, dürüst, iyi niyetli, ailesine, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olması için gereken özen gösterilmesi gerekiyor. Gerçekten de öyle. Gençlerimiz imanlı olmalı. Allah'a inanmalı, peygambere inanmalı, kitaplara, Kur'an'a inanmalı ve ahiret gününe inanmalı, cennete, cehenneme inanmalı. İman eden bir insan imanın esaslarını öğrenmeli, ona uygun davranmalı. Allah'a inanan bir insan Allah'a kulluk için yaratıldığını bilir, ona kulluk görevlerini en iyi şekilde yerine getirir. İnancına, ibadetine, ahlakına önem verir ve küfre götürecek, şirke götürecek her türlü olumsuzluklardan kendini korur ve korumalıdır. Onun için imanlı, ahlaklı olmalı. İbadetlerini yerine getirmeli. Ergenlik çağına gelen bir genç 5 vakit namazını kılmalı. Helale harama dikkat etmeli. Güzel ahlak sahibi olmalı. İşte ahlakına çok dikkat etmeli. Doğru, dürüst, şefkatli, merhametli olmalı. Mütevazı olmalı. İslam'a uygun yaşamalı. Ahlaki kurallara dikkat etmeli. Haram olan, günah olan şeyden sakınmalıdır. Tutarlı olmalı. Dürüst olmalı. İyi niyetli olmalı. Bu tabii ki bütün herkes için geçerli. Her Müslüman için geçerli. Ailesine, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olması için gereken gayret gösterilmeli. Evet, zaman geri dönüşü olmayan bir fırsattır. Hakikaten öyle. Zaman geri dönüşü olmayan bir fırsattır. Konumuzun başından, sohbetimizin başından beri zamanın öneminden bahsediyoruz. Zamanın en önemli özelliği geri döndürülemez oluşudur. Evet, dün geçti, yarın ise henüz gelmedi. İnsan sadece içinde bulunduğu ana sahiptir. Evet, dün geçti, düne bir şey yapamayız. Yarın da gelmedi. O zaman o an, bulunduğu an neyse ona uygun davranması isteniliyor. Evet. İnsan sadece içinde bulunduğu ana sahiptir. O anı değerlendirmekle mükelleftir. Bu gerçek zamanın ne kadar kıymetli olduğunu açıkça ortaya koyar. Bir insanın hayatındaki en büyük kayıplardan biri zamanını boşa harcaması. Çünkü zaman bilgiye, başarıya, olgunluğa ve maneviyata dönüşebilecek bir potansiyel taşır. Bu potansiyel değerlendirildiğinde insan yükselir. İhmal edildiğinde ise yerinde sayar, hatta geriler. Nice insanlar vardır ki gençliklerini boş işlerle tüketmiş, yıllar sonra ise keşke zamanımı daha iyi değerlendirseydim der. Yani daha keşke demeden zamanını daha iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabii pişmanlık insana fayda vermez. Hani derler ya, son pişmanlık fayda vermez. Bu pişmanlık zamanın kıymetinin çoğu zaman önemini gösterir. Yani keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım dememek için vaktimizin en iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Zaman insana verilmiş bir emanet ve aynı zamanda bir sorumluluktur. İnsan bu emaneti nasıl kullandığından dolayı ahirette hesaba çekilecektir. Bu bilinç zaman kullanımını rastgele olmaktan çıkarır ve bilinçli bir hale getirir. Bu sebeple her işimizi dünya ve ahiret saadetimiz için planlı ve düzenli yapmalı, vakitlerimizi israf etmemeliyiz. Evet, gerçekten öyle. Dünya ve ahiret saadetimizi düşünüyorsak zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. İşte zamanı değerlendirmek demek, her an doğru olan neyse onu yapmak. İslam'a uygun olan ne ise onu yerine getirmek. Sohbetimizin içerisinde de söylediğimiz gibi, her an doğru olan neyse onu yapmak demek, işte inanç, ibadet, güzel ahlak, helal haram duyarlılığı, hangi durumdaysak onun hakkını vermek, onun gereğini yapmak durumundayız. İşte namaz vakti geldi, işte namazı kılacağız. Ramazan'da orucumuzu tutacağız. Zekat vermemiz gerektiği zaman zekatımızı vereceğiz. İyilik yapmamız gerektiği zaman iyilik yapacağız. Cömert olacağız. Güzel ahlak sahibi olacağız. Mütevazı olacağız. Şefkat, merhamet sahibi olacağız. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Şefkatli, merhametli olmak bütün canlılara, insanlara olduğu gibi hayvanlara, bütün her şeye, bitkilere, her şeye, bütün canlı varlığa ne yapacağız? Onlara gereken duyarlılığı göstereceğiz. Onun için bir Müslüman olarak vaktimizi ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar vaktin değerini anlamış oluyoruz. Ayette de geçtiği gibi Rabbimiz buyuruyor ki asra yemin olsun bütün insanlar hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Ancak iman eden, salih amel isteyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Sonumuzun perişan olmaması için inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olmalı. İslam'a uygun yaşamalı. Gayri İslami şeylerden, şirkten, küfürden, bidattan, hurafeden uzak olup İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmalıyız. Ne mutlu İslami anlayış ve yaşayış üzere olmaya gayret edenlere. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Sevilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz. Mutlaka. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Asla, asla değiştirmediler.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 69.99, domates 49.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
16: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2

0: ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 69.99, domates 49.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakal insâne fî ahseni takvîm. Ve ce'ale lenel furkâne şir'aten ve minhâca. Ve emarana bittibâi şeriatih. Ve nehâna ammâ sivâhâ. Ve salatu ve selâmu alâ Resûlillah. Muhammedin illezî la yantıku anil hevâ. إن هو إلا وحي يوحى والذي جعل من سنته سراج هداية لنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Çocuklara güzel hasletler kazandırmak, güzel duygular aşılamak üzerine konuşuyorduk. Dürüstlük, doğru sözlülük, özü sözü doğru olma üzerinde konuşmuştuk. Cesaret ve açık sözlülük üzerine de duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi paylaşmıştık. Bugün ilim irfan sevgisi üzerine duracağız. Yolumuza da buradan başlayarak devam edeceğiz. İlim irfan sevgisiyle ilgili ne kadar güzel kelime yan yana sıralansa, ne kadar güzel cümle birbirini takip etse yeridir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir. Zikr-i Hakim anlatacaklarımıza şöyle ışık tutuyor. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah, içinizden iman eden ve kendilerine ilim verilenleri yükseltir. Onlara dereceler verir. Allah, yaptığınız her şeyden her yönüyle haberdardır. Bu ayet-i kerime Mücadele suresinin 11. ayet-i kerimesidir. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise hepinizin bildiği bir başka ayet-i kerimeye vurgu yapılır. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu selim akıl sahipleri düşünür de ibret alır. Bu ayet-i kerimeler anlayan gönüller için elbette ki çok şey anlatır. Ve bize çok şey anlatan bir dua ile karşı karşıyayız. Rabbimiz hiçbir beşere bahşetmediği derecede ilim, irfan ve ihlas bahşettiği Resulünden şöyle dua etmesini istiyor. Rabbim benim ilmimi artır de. Bu Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde dile getirilen bir duadır. İlim sevgisi, ilim ehlini takdir, ilim, amel ve edebi bir araya getiren hak yolcularına hürmet ve gıpta, her müminin vazgeçilmez hasletlerinden olmalıdır. Öğrenmenin de dünyaya gelişle başladığını, azim, gayret, sabır ve sebatla arttığını, her bilgi artışının ufuk genişliğine vesile olduğunu, geniş ufkun ve bilgi birikiminin anlama ve kavrama melekesini geliştirdiğini ve böylece güzelliklere yelken açıldığını her selim fıtrat sahibi bilir. İnsan beyni de gelişme açısından kaslarımıza benzer. Şuurlu ve istikrarlı bir şekilde çalıştırılarak geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kıvraklık ve meleke kazandırılması mümkündür. Her güç kazandığında daha da güçlendirilmeye, çalıştıkça daha da maharetini artırmaya müsait hale gelir. Bu açıdan kaslarımızdan daha büyük bir kabiliyete sahiptir. Çocuklar düzenli öğrenme çağına girdikleri anlardan itibaren yaş ve zekasına uygun bir şekilde eğitim ve öğretimden geçirilerek hayata hazırlanılmalıdır. Çocuklara verilen elbette ki sadece bilgi olmamalıdır. Esas olarak onlara ilim irfan sevgisi, okuma, öğrenme sevgisi aşılanmalı, öğrenilen faydalı bilgilerin ilim ile elde edilen geniş ufkun ve onunla bütünleşen tecrübelerin nelere vesile olduğu gösterilmeli, tattırılmalı, böylece hayat boyu ilim elde etme, öğrendiklerinden istifade etme ve onları başkalarıyla paylaşma melekesi kazandırılmalıdırlar. Bu paylaşma hem onun diğer insanlar arasındaki değerini yükseltecek, hem de bilgilerinin kökleşmesine, sağlamlaşmasına sebep olacak, ona ifade kabiliyeti kazandıracaktır. Bu da geleceğe hazırladığımız yavrularımızın hem dünyası hem de ahireti için hayırlara vesile olacaktır. Onun hayatta elde edebileceği en güzel kazançlardan şüphesiz birisi budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tariqan ilel cenneh buyuruyor. İlim elde etmeye giden yola giren kişinin Allah cennete giden yolunu kolaylaştırır. Bir başka hadis-i şeriflerinde de men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin için hayır murad ederse onu din-i mübinde ince ve derin anlayışlı ilim ve amel sahibi kılar buyurur. Daha önce Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatın basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan İbni Abbas radıyallahu anh için Allah'ım ona hikmeti öğret. Allah'ım ona kitabı, Kur'an'ı öğret ve Allah'ım onu dinde fakih kıl diye dua ettiğini çocuklara ilgi, sevgi ve dua ile ilgili bölümde zikretmiştik. Bu duaları paylaşmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk günlerinde Mekke dışındaki vadilerden birinde çobanlık yapan küçük Abdullah İbni Mes'ud ile karşılaşmış ve başını okşayarak sen öğrenmeye meraklı bir çocuksun diyerek onu övmüştü. Sonraki yıllarda Abdullah radıyallahu anh en güzide sahabelerin bile gıpta ettiği bir ilim pınarı olmuştur. Bize gelen bilgilere göre kendisinden sonraya da çok ciddi bir ilim ordusu bırakarak bu dünyayı terk etmiş gitmiştir. İlim ve faydalı ilim sahibi her zaman övgüye gıptaya layıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la hasede illa fitneteyn رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. İki insan gerçekten gıpta etmeye değerdir. Allah'ın kendine dünya malı nasip eyleyip bu malı hak yolda harcama dirayet ve şuuru verdiği kimse ve Allah'ın kendisine ilim hikmet verdiği bu ilim ve hikmetle hükmeden ve onları başkasına da öğreten kimse buyurur. Yavrularımıza ilmi elde ediş gayesi de öğretilmeli, aşılanmalı, ilimle ulaşılacak hedeflerin ulvi olması gerçeği kalplerine nakşedilmelidir. Kuru ve Allah rızasını baş tacı etmeyen bilgiler kudurmaya, çığırdan çıkmaya ve sahibini de çığırdan çıkartmaya hazır bilgilerdir. Sebep olacakları tahribat hiç de en güçlü silahlardan, bombalardan daha az değildir. Hatta onlar da bu tür bilgilerin eserleridir. Bu alanın dehşetli girdaplarına dalmadan ilahi bir ikazı hatırlatmakla yetiniyoruz. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَوْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى. Bizi anmaktan yüz çeviren, sadece dünya hayatını isteyen kimselere yüz verme. Onlardan uzak dur. Onların ilim olarak erişebileceği seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayette olanı da en iyi bilen odur. Bu ayet-i kerimedeki vurguya iyi dikkat ediniz. Allah'ı anmaktan yüz çeviren, sadece dünya hayatını isteyen kimseler, bunun için öğrenen, bunun için yaşayan, bunun için hırsla mücadele edenler, Cenab-ı Allah Resulüne ve Resulünün şahsında da bizlere bunlardan uzak durmayı emrediyor. Onların ilim olarak erişebilecekleri seviye budur diyor. İlim sevgisi, gayenin güzelliği yavrularımıza Allah katında da insanlar arasında da dereceler kazandıracaktır. Bizim onlara vermek için çalışmamız gereken elbette ki bu duygu ve bu şuur olmalıdır. İlim ve irfanla yoğrulu insanlara ihtiyacımız elbette ki giderek daha da artıyor. Bu gerçekte elbette unutulmamalıdır. Yavrularımız gerçekten hem dünyalarını güzelleştirecek, hem de ahiretlerini güzelleştirecek, ebedi saadete vesile olacak bir üslup içerisinde, bir yolda ve bilgi donanımları da buna yönelik olarak yetiştirilmeli, bunun için el ele verilmeli, gayret edilmelidir. Şimdi çocuklarımızla bilgi, ilim, irfan, edep aşamayla ilgili bölümleri paylaştıktan sonra bir nokta daha vurgulamak istiyoruz. Yavrularımıza sır saklama, söylenmemesi gereken şeyleri söylememe kabiliyeti de güzel hasletler çerçevesindedir. Farklı bir güven ve sorumluluk örneği de sır saklamaktır. Her insanın, her ailenin kendine ait sırları vardır. Hatta her milletin ve devletin saklanması gereken sırları vardır. Adına sır denilmese bile her bilinen, her konuşulan şey başkalarına aktarılamaz. Sırlar başkalarına aktarıldığında duyguların yaralanmasına, acıların veya acı duyguların yaşanmasına, gönüllerin kırılmasına sebep olurlar. Sır sayılan şeylerin bir bölümü de mahremiyet taşıyan veya şahsın kendisiyle ilgili başkasının duymasından, bilmesinden hoşlanmayacağı sırlardır. Bu tür kimsenin bilmediği fakat merak uyandırıcı bulacağı bilgileri, özellikle haberleri anlatmak, yaymak da bazıları için cezbedicidir. Bu duyguya karşı koymak da bir irade, bir şuur işidir. Sır saklayabilmek, kendisine güvenerek derdini açan sır sahibine hıyanette bulunmamak bir vefa örneğidir. Bir vefa gereğidir. Takdir edilmesi gereken bir haslettir. Bizim burada sır saklamak derken kastettiğimiz, bir insanın kendi sırrını kendisinin saklamayarak başkasına söyleyip ondan saklamasını istemesi değildir. Çünkü böyle bir davranış sır sahibi tarafından gösterilen bir iradesizliktir. Kendi yapamadığını başkasından istemektir. Bunun doğru olmadığını ifade için iki kişinin bildiği artık sır değildir denilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, sırrın senin esirindir. Eğer onu bir başkasına söylersen sen onun esiri olursun diyerek bu gerçeğe işaret etmiştir. Elbette ki böyledir. Ancak kendisine sakla diye söylenen bir sırrı saklayabilen insan da takdir edilmeye değer insandır. Biz burada saklanması gereken sır derken, şahit olunan, istişare için kendisiyle konuşulurken öğrenilen, aile içinde veya güven atmosferinin hakim olduğu bir yerde konuşulan, duyulan, yaşanılan sırları kastediyoruz. Çocuklar akılları ermeye başladığı andan itibaren bazı şeylerin sır olduğunu kavramalı. Herkese anlatılamayacağını idrak etmelidir. Bu da bir nevi sorumluluk üstlenmedir ve çocuğun iradesinin güçlenmesini, olgunlaşmasını sağlar. Onu güvenilir bir insan kılar. Kendisine güzel hasletlerden bir haslet kazandırır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh çocuk denecek yaşlarda Allah Resulüne hizmete başlamış ve çok geçmeden Allah Resulü'nün sırdaşı olarak anılır olmuştur. Ondan Allah Resulü ile ilgili sır manası taşıyan hiçbir rivayet bilmiyoruz. Sır saklamayla ilgili bir hatırayı Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni terkisine bindirdi. Terki ne demek? Bineğinin arkasına. Resulullah kendi oturduğu bineğinin arkasına da onu oturtmuş. Ve bana bir şey söyledi. Ben onun bu söylediğini hiçbir

bize selam verdi. Peşinden beni bir iş için gönderdi. Bu yüzden annemin yanına varmakta geciktim. Yanına geldiğimde annem, seni geciktiren neydi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti dedim. Annem, işi neydi diye sordu. Bu sır diye cevap verdim. Ben böyle deyince annem, Allah Resulü'nün sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Hadisin devamında Enes radıyallahu anh kendisinden bu hadisi duyan ve nakleden Sabit'e, Allah'a yemin olsun ki Sabit, onu birisine söyleyecek olsaydım sana söylerdim dediği yer alır. Demek ki Enes radıyallahu anh Sabit'i seviyordu, birçok şeyini de onunla paylaşıyordu. Ama sır olarak bildiği, kabul ettiği şeyi ona bile söylemedi, ona olan hem duygusunu ifade ettiği ama sırrını kimseye vermediği anlaşılıyor. Enes radıyallahu anh bir başka rivayetinde Allah Resulü bana bir sır söyledi. Şu ana kadar onu hiç kimseye söylemedim. Ümmü Süreym bu sırrı sordu, ona da söylemedim der. Ümmü Süreym önceden de zikredildiği gibi Enes radıyallahu anh'ın annesidir. Fazilet yüklü, hayır ve takva dolu bir kadındır. Son derece zeki ve olgun birisidir. Oğluna Allah Resulü'nün sırrını saklama konusunda yaptığı tavsiye de çocuğun hayır ve salahını isteyen mümine bir kadının yapması gereken tavsiyedir. O ne yaptığını bilen şuurlu bir annedir. Bizim de annelerden istediğimiz, babalardan istediğimiz, büyüklerden istediğimiz budur, bunun yapılmasıdır. Onun yaptığıyla günümüzde çocuktan Allah haberi diyenlerin evlerinde annesinin ne pişirdiğinden başlayarak çocuğu soru yağmura tutuşların, evlerinde yaşanan ve sır olması gerekenleri onlardan öğrenmek için ellerine şeker tutuşturanların, çocukların söyledikleriyle tahminlerini birleştirip hayali bine kurmaya çalışanların yaptıklarını kıyas ediniz. Demek istediğimiz işte tam bu. Bu tavrın ileriki yıllarda çocuğun ahlakına nasıl tesir edeceğini, nasıl yansıyacağını da iyi hesap ediniz. Akrabalık, komşuluk, dostluk, din kardeşliği hukuku karşılıklı çocuklarımıza sahip çıkmayı, onun şahsiyetinin müsbet yönde gelişmesi için anne babanın gayretlerine yardımcı olmayı gerektirir. Çocuğa sorulan her sorunun, ondan öğrenilmek istenilen her şeyin bu gayeyle ve bu manada olduğunu elbette ki söyleyemeyiz. Bir kısmı çocukla yakınlık kurmak, onu konuşturmak, onunla ilgilenildiğini kendisine hissettirmek içindir. Ancak önceki dile getirilen sonrakinden hiç de az değildir. Niyetlerimiz halis, amellerimiz de ona uygun olmalıdır. Güzel hasletler elbette ki sadece yukarıda zikredilenler veya birkaç satırla üzerinde durulanlar değildir. Kanaatkarlık, şükür, vefa, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, merhamet, okuma zevki, olgunluk, eminlik, başkalarının hak ve hukukuna riayet, alçak gönüllülük, cana yakınlık, vakar, iffet, yardımseverlilik, acıda tatlıda dostların yanında olmak ve daha niceleri. Belki onların ehemmiyetini hakkıyla vurgulayabilmek için ayrı bir kitaba bile ihtiyaç var. Ancak burada bilmemiz gereken, bu hasletlerin her birinin dünya malı ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğu, aklı başında olanın onlardan hiçbirini hazinelere değişmeyeceğidir. Ne yazık ki o kıymetlerin çoğunun geçici menfaatlere kurban edildiğini görüyor, zaman zaman kayıplarını getirdiği acılarla kıvranıyor, yine de kayıplarımızı gerçekten bulma, onları yeniden elde etme azmiyle hareket etmiyoruz. Bu konuda ihmallerimizin çok olduğunu da biliyoruz. Bu ihmalin bir an önce son bulmasını arzu ve ümit ediyoruz. Şimdi de mesuliyet üstlenme üzerinde durmak istiyoruz. Bir çocuğa uygun şartlarda iş ve sorumluluk vermek, onu yerine getirmesini beklemek, bu konuda ona güvenmek, çocuğun fikren ve aklen gelişmesine ve olgunlaşmasına yardım eder. Bilgiler sadece öğretim yoluyla elde edilmezler. Eğitim ve öğretim yoluyla elde edilen bilgiler her ne kadar daha hızlı ve programlı ise de, hayat tecrübelerinin öğrettiği bilgiler daha sağlam ve kalıcıdır. Sorumluluk üstlenilmesi ise çocuğa ayrı bir güven ve tecrübe verir.

0: bunların hepsine ihtiyacı vardır. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz 19 yaşlarında olan Üsame'yi devrine göre oldukça büyük bir ordunun başına vererek Bizans hudut boylarına göndermek için hazırlık yapmıştı. Medine'den ayrılan ve hazırlıkları gözden geçirmek, eksiklerini tamamlamak için Medine dışına çıkan ve orada karargah kuran ordu Allah Resulü'nün hastalanmasıyla karargah kurduğu yerden ayrılamamıştı. Allah Resulü'nün vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından yola çıkarılmış, Üsame üstlendiği vazifeleri hakkıyla yerine getirerek Medine'ye dönmüştü. Allah Resulü'nün henüz gençliğinin baharında sayılan ve şüphesiz hayat tecrübesi az olan Üsame'yi komutan tayin etmesinin nice büyük insanın bile kolay kolay üstlenemeyeceği komuta görevini böyle bir gence vermesinin üzerinde çok ciddi olarak düşünülmelidir. Bu hadiseye Üsame radıyallahu anh açısından bakalım. Böyle bir seferin ona kazandırdığı tecrübeyi, öğrettiklerini, ilmi seviyesi son derece iyi ve donanımlı bir üniversitenin bile öğretemeyeceği, kazandıramayacağı açıktır. Başkasının sorumluluğu altında iş yapan veya yardımcı olarak işe katılanlar ile asıl sorumluluğu üstlenen ve neticede aynı işi yapanlar arasında çok ciddi farklar vardır. Üsame'nin görevlendirilişini çocuk yaşlarda olduğu için değil, böyle mesuliyet yüklenmesine nasıl bir tecrübe ve bir bilgi birikimine kendine güvene vesile olacağını dile getirmek için zikrettik. O her ne kadar gençliğin ilk yıllarında ve tecrübesiz ise de neticede artık mükellef bir insandır. Ancak verilen görev bu yaşa göre oldukça ağır sayılabilecek bir görevdir. Fakat onu iyi değerlendiren, kabiliyetlerini, cesaretini iyi bilen Allah Resulüne göre altından kalkabileceği bir görevdir. Nikem de öyle olmuştur. Üsame radıyallahu anh bu görevin altından kalkmıştır. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirilmiştir. Medine'ye muzaffer dönmüştür. Üstelik babasının da şehit olduğu diyarlara ordunun başında varmak şerefine ermiş, gönlü de huzur duymuştur. Şimdi biz bu noktadan hareketle çocukların mesuliyet üstlenmesi veya onlara mesuliyet verilmesi ile ilgili hatıraları paylaşıyoruz ve bu konudaki dikkat çekilmesi gereken noktaları sizlere taşıyor, sizlerle paylaşıyoruz. Çocukluk çağlarındaki bir görevlendirmeyi Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla düğün yapıyordu. Beni gönderdi, insanları yeme ben davet ettim. Enes radıyallahu anh'ın adını vermek istemeyip bir kadın diye zikrettiği Zeynep binti Cahş validemizdir. Enes'in sahabeleri düğün yemeğine davet için görevlendirilmesi onun düğününde olmuştur. Enes radıyallahu anh çocuk yaşlarda bu görevlendirmeyi bir iftihar vesile olarak aktarmış, üzerine almış, yapmış, sonraki yıllara da bunu böylece anlatmıştır. Onun böyle bir sorumluluğu o çağlarda üstlenmekten ve kendisinden isteneni yerine getirmekten ne derece mutluluk duyduğunu bizlere hissettirmeye onun anlattığı kelimeler zaten yetiyor. Bizim de anlatmak istediğimiz esasen budur. Bir insan üzerine bir sorumluluk alabilmeli, bu yaşına uygun olmalı, sorumluluğu yerine getirmeli ve bu sorumluluğu yerine getirip başarıya ermek ona bir olgunluk ve kabiliyet kazandırmalıdır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun küçük sorumluluklar vererek yetiştirilmeli, gerektiğinde uzaktan takip edilerek üstlendiği vazifeyi başarması için önüne çıkan engeller ortadan kaldırılmalı veya kendisine yol gösterilmelidir. Verilen işte ona güvenilmeli ve bu güven kendisine hissettirilmelidir. Büyükleri tarafından kendisine güven duyulması hem onun başarısına tesir edecek hem de özgüveninin artmasına, kendisine güveni olduğu için de girişken olmasına vesile olacaktır. Bu da yeni başarıların elde edilmesini sağlayacaktır. Henüz yeni yürüyen bir çocuğun eline bir şey verip hadi bunu anneye götür veya babaya, amcaya, ablaya götür ver denilince, çocuk da denileni yapıp alıp götürünce başardığı bu işle ne kadar mutlu olduğuna dikkat ediniz. Bakkala, simitçiye parayı onun vermesi küçük dünyasında sevinçler meydana getirir. Kuzuyu ağla onun katması, avucundan ona tuz yaratması, mutfaktan bardağı düşürmeden getirmesi, biraz büyüyünce küçük kardeşlerini kucaklayabilmesi, sallayarak uyutabilmesi, sobayı tutuşturabilmesi, kırdan papatya toplayıp ondan kolye yapabilmesi, pişirdiğimiz çöreğin komşu ve dostları onun tarafından dağıtılması hep böyledir. Buna siz ne kadar ekleyebilirseniz ekleyiniz. Yeni yürümeye çalışan küçük bir çocuğun kanepeye, koltuğa veya küçük bir masaya çıkmaya çalıştığını düşününüz. Uğraşıp didinerek, tekrar tekrar deneyerek bunu başardığında ve çıktığı şeyin üzerinde ayağa kalkıp doğrulduğunda çevresine nasıl bir muzaffer eda ile bakar ve zafer çığlıkları atar. Bacakları üzerinde yaylanarak sevincini belli eder. Evet, bu onun için bir başarıdır ve büyük bir değer taşır. Çevresinde yer alan insanların onun sevincine ortak oluşu da ayrıca sevincine sevinç katar. Bir çocuğun büyüklerin yapabileceği bir işi başarması, bir konuda sorumluluk alması da bunun gibidir. Aldığı sorumluluk onu olgunlaştırır, ulaştığı başarı sevindirir ve kendisine hayat boyu kullanabileceği bir tecrübe kazandırır. Yaş büyüdükçe çocuğa verilen sorumluluk da büyümeli, çocuk verilen sorumlulukların da giderek büyüdüğünü anlamalı, böylece kendisine güvenildiğini, yükseldiğini hissetmelidir. Çocuklarımıza duyduğumuz güvensizliğin, o henüz çocuktur, böyle bir işin altından kalkamaz anlayışının ve bu duygularla çocuklara sorumluluk verilmeyişinin çocuklarımızın çekingen olarak yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Ve ne yazık ki bizim çocuklarımız ortalama olarak birçok ülkenin çocuklarından daha çekingen yapılıdır. Çekingenlik ile haya veya hürmet duygusu da birbirine karıştırılmamalıdır. Birisi hayadır, haya duygusudur, hürmet duygusudur, öbürü çekingenlik, utangaçlık, kendi kabuğuna büzülmedir. Ayrıca çocuk hep korunulan, hep kendisine hizmet edilen, her ihtiyacı olduğunda yanına koşulan, her isteğini ağlayıp sızlayarak başkalarına yaptıran biri olmaktan da kurtarılır. Birçok şeyi kendi kendisine başarmanın mümkün olduğunu görür, hazzını duyar. Çocuk her düştüğünde yanına koşulmamalı. Senden yardım isteyen gelmen için dönüp sana bakan gözlerine bakarak "Haydi hop de kalk yavrum, sen aslan gibi kalkarsın" demek veya kendi kendine kalkmasını beklemek daha doğru bir davranıştır. Ancak tehlikeli düşüşlerde yanına koşulmalı, kendisiyle ilgilenilmeli, gereği yapılmalıdır. Hayatın düşe kalka devam ettiği, bütün bunların üstesinden gelebileceği ona öğretilmelidir. O şefkate de muhtaçtır, kendisine güvenilmeye de muhtaçtır, yetiştirilmeye de muhtaçtır. Her çareyi, her derdine devayı anneden, babadan, büyüklerden bekleyen çocuklar görür hale geldik. Cananın sıkıntısına, havanın sıcaklığına, yağmurun yağışına, yolun uzunluğuna, arabanın sıkıcılığına bile annesinin çare bulmasını isteyenlere şahit olduk. Bu tür istekleri bile yerine getirmek için çırpınan anne babalara da şahit olduk. Böyle anne ve babaların kendilerini eziyet etmelerinin yanında her dediğine koştukları çocuklarına da iyilik etmedikleri, hatta kötülük ettikleri ortadadır. Çocuk kendi kendisine yetmesini öğrenmeli, yardım istediğinde gerçekten yardıma ihtiyacının olduğu bilinmelidir. Belli bir yaştan sonra ufak tefek işlerde anne ve babasına, evin ihtiyaçlarına, kendisinden küçük kardeşlerine yardım edebilmeli ve hem kendine güveni, hem de mesuliyet duygusu, hem de kabiliyetleri artmalıdır. Böylece kendisine yönelen sevgi de artacak, ev bütünlüğünde güzel bir yeri olacaktır. Bu yetişme tarzının hayat boyu faydasını da görecektir. Asıl saadette mesuliyet üstlenme veya onu yerine getirme ile ilgili en fazla yad edilmeyi hak eden çocuklardan birisi şüphesiz Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'tır. Abdullah radıyallahu anh hicret sırasında henüz çocuk denecek yaşlardadır. Onun hicret sırasında üstlendiği ve hakkıyla yerine getirdiği sorumluluk hepimizin hayranlık duyacağı, her çocuğun örnek alması ve unutmaması gereken güzellikte ve değerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Ebu Bekir radıyallahu anh müşrikleri hem yanıltmak hem de ilk hızlarını kesmek için aksi istikamete yönelmişler ve gelerek Sevr Dağı'nın zirvesinde bulunan mağaraya saklanmışlardı. Abdullah onların saklandığı yeri biliyordu. Yaşının küçüklüğünden de istifade ederek kimsenin dikkatini çekmeden Mekke'de dolaşıyor, her toplantıyı, her konuşmayı takip ediyor, hangi istikametlere ekipler çıkarıldı, hangi güzergahlarda kimler arama yapıyor, neler düşünülüyor, neler planlanıyor. Bütün bu bilgileri topluyor, gecenin karanlığından istifade ederek Mekke ile Sevr arasındaki yamaçları, tepeleri aşıp dağa tırmanıyor, topladığı bilgileri Allah Resulüne ulaştırıyordu. Onun bu unutulmaz hizmeti, gayret ve cesareti mağarada kalınan 3 gün devam etmiştir. Geceleri bir süre mağarada dinlendiğini biliyoruz. Bunun dışında ne zaman dinlendi, ne zaman karnını doyurdu, buna nasıl fırsat bulduğu konusunda fazla bilgimiz yok. Kaynaklar bu konuda bize bilgi taşımıyorlar. Ancak bu küçük yiğit Mekke'de yapılan toplantıları, hazırlanan ekipleri neler konuşulup neler düşünüldüğünü, neler yapıldığını takip etmiş, topladığı bilgileri her gece Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştırmıştır. Üçüncü gece bu küçük yiğit mağaraya yine gelmiş, müşriklerin artık ümitsizliğe kapıldıklarını, takibe çıkanların eli boş ve yorgun döndüklerini, arama hızlarının kesildiğini Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber vermişti. Onun getirdiği bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yol rehberleri Abdullah İbni Urayka'da gelmesi için haber göndermiştir. Yol rehberine haberi de yine bu küçük delikanlı götürmüştür. Rehber yanında iki yedek deve ile birlikte gece yarısı dağın eteklerine geliyor, yamaçlardan aşağı inen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh develere biniyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh tergisine fedakar Amir İbni Füheyre'yi de bindiriyordu. Yol boyu Allah Resulü'ne hizmet etsin istiyordu. Böylece küçük kafile hicret yolculuğuna böyle başlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ona güvenişi, onun getirdiği haberlere gerçekten değer verişi ve onu takdir edişi hiçbir akıldan ve gönülden çıkmamalıdır. Abdullah radıyallahu anh o günlerde çocuk denecek yaşlardaydı ama gerçekleştirdiği iş çok büyüktü. Onun böyle bir kıvrak zekaya sahip oluşu, yorulmadan, çekinmeden azimle görevine devam etmesi, gecenin karanlığında korkmadan, ürkmeden tepeler aşıp her gün Sevr'e çıkması, unutulmaması, gıpta edilmesi gereken bir hizmettir. Sabrı, sebatı, dayanıklılığı, cesareti, Allah Resulü'nün ona duyduğu güven ayrı ayrı üzerinde düşünmesi gereken hasletlerdendir. İmam Buhari, Allah Resulü'nün hicretiyle ilgili hadisleri naklederken, Ayşe validemizin onun hakkında Abdullah çabuk anlayıp çabuk kavrayan son derece zeki, terbiyeli ve bilgili bir çocuktu diyerek zeka ve zeka kıvraklığına vurgu yaptığını da nakleder. Dolayısıyla böyle bir hadise mutlaka Abdullah'ın sonraki yıllarda da hem kendine güveni konusunda tesir etmiştir, hem zekasını geliştirmiştir, kabiliyetlerini yükselmiştir, hem de insanlar arasındaki değerine tesir etmiştir. Ayrıca Abdullah'ın bu gayreti bizlere istihbarat çalışmasının da ne derece önemli bir çalışma olduğunu vurgular. İslam'ın hayrını düşünmeyenlerin neler düşündükleri ve neler planladıkları, milletimizi, ülkemizi, İslam alemini nereye sürüklemeye çalıştıkları hakkında neler bekleyip nelerden çekindikleri veya onlara cesaret veren şeyler üzerinde kesin ve net bilgilere ihtiyacımız olduğunda da şüphe yoktur. Küçük Abdullah'ın Kureyş'in planları ile ilgili gayretleri ile getirdikleri bilgilerin içerisinde Peygamber Efendimizin istifade ettiği ve kararlarına tesir eden nice bilgiler vardır. Küçük Abdullah'ı bu hizmetleri sunan Küçük Abdullah'ı hayırla yad ediyoruz. Ve inşallah onun yaptıklarından bizler de ibret alıyoruz. Bunu vurguladıktan sonra Bir başka güzel hasret örneğine, bir başka çocuklarımızın donanımının içerisinde bulunması gereken noktaya geçiş yapıyoruz. Edep ve terbiye güzelliğine. Esasen edep ve terbiye birçok şeyi içerisine alır ama neleri murad ettiğimizi inşallah birkaç kelime içerisinde birlikte paylaşalım. Bu konuyla ilgili önce çok şey söylenebilir, çok da misal verilebilir. Ufku geniş bir konudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ümmete edep ve terbiye öğretmiştir. İlk önce bu noktadan belki de başlamak gerekir. O çirkin cahili alışkanlıklarını silmiş. Onun yerine fazilet yüklü güzelliklere ashabını donatmıştır. Bu dil ile rahatça ifade edildiği kadar kolay bir iş değildir. Alışkanlıklar elbise gibi değildir. Onları bir anda sırtınızdan çıkarıp atamazsınız. İnsanların beyinlerini, kalplerini bir anda yıkayıp temizleyemezsiniz. Allah Resulü'nün kısa zaman çerçevesinde yaptıklarına insaf gözüyle bakan onda çok şey bulacak, çok şey görecektir. Çocuklarla ilgili edep ve terbiye öğretme ve aşılamaya bakmak isteniyorsa, çocukluktan itibaren onun yanında yetişen Zeyd ibn Harise'ye, Hazreti Ali'ye, kendi çocuklarına, torunlarına, Abdullah ibn Mesud'a, Zübeyr ibn Avvam'a, Enes'e, Ömer ibn Ebu Seleme'ye bakmak yeterlidir. Onun çevresinden ayrılmayan Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer ve daha nicelerinin edep ve terbiye inceliği bizlere çok şey anlatmalıdır. Enes'in bize naklettiği hatıralar zannediyoruz ki bizlere yeterli fikir sunmaya yetecektir. Onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili hatıralarından bir bölümünü Resulullah'ın davranışlara ilgili duygularını yad etmiştik. Onlara Ömer İbni Ebu Seleme'den gelen şu hatırayı ekleyiniz. El-İsti'ab'da Hicri 2. yılda Habeşistan'da dünyaya geldiği ve Allah Resulü vefat ettiğinde 9 yaşlarında olduğu zikredilen Ömer İbni Ebu Seleme anlatıyor. Küçük yaşlarda Allah Resulü'nün kucağında onun terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek sırasında elim yemek kabının içinde dolaşıyordu. Sağdan, soldan, ortadan alarak yediğim oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, delikanlı, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. O günden sonra yemek yiyişim daima Allah Resulü'nün emrettiği gibi oldu. Bu hadis-i şerifin Sünen-i Ebu Davud ve Tirmizi'de de yer alan bir başka rivayetini paylaşacağız. Ama ondan önce Ömer İbni Ebu Seleme ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Ömer, Ebu Seleme ile Ümmü Seleme'nin oğludur. Seleme ondan büyüktür. Babası yani abisi var bir tane Seleme. Babasına Ebu Seleme bu abisinden dolayı deniyor. Annesine de Ümmü Seleme, Seleme'nin annesi diye bu abisinden dolayı deniyor. Babası ile annesi Habeşistan'a hicret ettiğinde Seleme orada dünyaya gelmiştir. Hem annesi hem de babası onunla künyelenmişler. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme olarak anılır olmuşlardır. Asıl adları yani Ebu Seleme'nin asıl adı Abdullah, annesinin adı da Hint'tir. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme radıyallahu anh her ikisi de fazilet yüklü, fedakar ve cefakar insanlardır. Medine diye hicretleri de hazin ve ibretlidir. Ebu Seleme Uhud'da aldığı yaranın tesiriyle daha sonralara vefat etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ile evlenerek çocuklarına bakmıştır. Ömer de bu vesileyle Allah Resulü'nün yanında ve kucağında yetişmiştir. Bize dile getirdiği hatıra da bu yıllara ait bir hatıradır. Bu hatıranın Sünen Ebu Davud'da ve Tirmizi'de yer alan rivayetine dikkat çekeceğimizi söylemiştik. Şimdi ona bakıyor, onun üzerine duruyoruz. Ömer Allah Resulü'nün yanına girmişti diye anlatıyor. Bu sırada Allah Resulü'nün yanında yemek vardı. Efendimiz ona, yavrum yaklaş, Allah'ın adını an, sağ elinle ye ve önünden ye buyurdu deniyor. Daha önce selamla ilgili olarak zikredilmiş olan Efendimizin Enes radıyallahu anh'a ya büneyye idâ dekalte alâ ehlike fesellim yekûnu bereketen aleyke ve alâ ehlike. Yavrum, ailenin yanına girdiğin zaman onlara selam ver. Ve sana bu Yani bu selam verişin sana ve ailene bereket getirir buyruğu Arap aşılamanın en güzel örneklerindendir. Bütün bunları şimdi zihninize yeniden yoğurunuz. Resulullah nasıl bir milletle içerisinde dünyaya geldi? İnsanlık ne durumdaydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları batıl inançlardan koparıp tevhid inancına, selim fıtrat dinine İslam'a getirdiği gibi onları nasıl davranışların içerisinden, nasıl bir edep ve terbiye çizgisinden alıp da nerelere getirdiği bu mesafeyi çok iyi gözden geçiriniz. Bugün biz basit davranışları bile düzeltmekte zorluk çekiyoruz. Halbuki yanlış olduğunu söylediğimiz insan biliyor. Ama onda alışkanlık haline gelmiş. Yanlışlığını inkar etmiyor. Ama yine doğrultmuyor. Geçen gün bir vesileyle insanların alıştıkları şeyi nasıl terk etme konusunda direnç gösterdikleri dile getirirken bir misal gelmişti. Kıble ile ilgili. Beytullah'ın bulunduğu yerde, yani Mescid-i Haram'da, Mekke-i Münevvere'de insanlar Kabe'yi görüyorlar. Kabe'yi görerek namaz kılıyorlar. Saf bağlıyorlar. Ama biz ülkemizde alışmışız. Duvar, önümüzdeki duvar ne taraftaysa oraya doğru döneriz. Halıların yönü ne tarafa doğruysa o tarafa doğru döneriz. Halbuki Mescid-i Haram'ın içerisinde biz Kabe'yi görüyoruz. Kabe'nin göründüğü bir yerde herkes Kabe'nin aynına, bizzat kendisine dönmek zorundadır. Artık sen halının döndüğü yere dönemezsin. Kıble halının döndüğü yer değildir. Önümüzdeki düz duvar çizgi değildir. Buna rağmen birçok hacımızı, Beytullah'ın yanında namaz kılan insanımızı halının döndüğü tarafa doğru dönerek namaz kıldığını görüyoruz. Bu bir alışkanlığın tesiridir. Bu hatalar o kadar çok yaygın yapılıyor ki bu hataya insanlar düşmesin diye mermerlerin üzerine mavi çizgiyle kıblenin hattını belli eden çizgi de çizilmiştir. Buna rağmen yine de insanlarımızın halının döndüğü tarafa, duvarın olduğu tarafa doğru dönerek Beytullah'ı göre göre yanlış yere namaz kıldığına şahit oluyoruz. Bu, zannediyorum bir alışkanlığın ne kadar zor terk edildiğinin misallerinden birisi olsa gerektir. Hatta namaz kılan insanımızı ikaz ediyoruz. Bakınız Beytullah burada diyoruz. Beytullah'a yöneliniz diyoruz. Bazen sünnet namaz kılmak için durmuş insanı farklı tarafa durduğu için namazın içerisinde Beytullah'a doğru döndürüyoruz. Namaz kılan insan bize mukavemet gösteriyor. Yine kendi tayin ettiği istikamete doğru namaz kılmak için direnç gösteriyor. Hayretler ediyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama yine siz de Kabe'ye gitseniz, Mescid-i Haram'da insanlara namaz kıldığına şahit olsanız bu hataları göreceksiniz. Ama aynı hata nerede yok? Medine'de yok, Mescid-i Nebi'de yok. Neden? Orada kıble güney taraf. Orada halların döndüğü istikamet belli. Orada duvar belli. Orada insanlar bu hatayı işlemiyorlar. O bizim alışkanlığımıza uygun. Ama Kabe'ye varıp önünde Kabe varken bu hatayı işleyenlerin varlığı hem şuur açısından nasıl bir eksiğimizin olduğuna delalettir, hem de böyle bir hataya nasıl düştüğümüzün, alışkanlıklarımızdan vazgeçme konusunda iş dünyamızın nasıl direnç gösterdiğinin, cehaletle de yan yana gelince ne kötü neticelere, ne kötü meyvelere kapı açtığının herhalde bir numune-i imtisalidir. Peygamber buna rağmen Allah Resulü bir milleti böyle bir bataklıktan çıkartmıştır. Hem tevhid berraklığına hem de ahlak güzelliğine ulaştırmıştır. Bize de bunun nice güzel örnekleri geliyor. Biz de edep ve terbiye üzerinde yaptığımız bu vurguyla güzel hasletler konusunu netleştiriyoruz, noktalıyoruz, ama noktalarken bununla ilgili birkaç cümleyi özü de paylaşıyoruz. Bir cemiyette gelişmesi, yerleşmesi gereken güzel hasletler vardır dedik. İlim, irfan sevgisi, öğrenme merakı, öğrenilenleri amele dökme samimiyeti, arayıp doğruyu bulma arzusu, hatayı kabul edip doğruya yönelme irade ve dürüstlüğü, sağlam karakterlilik, cesaret, alçak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı sözlülük, inanılan değerler uğruna sıkıntıları göğüsleme metaneti. Bütün daha niceleri. Bütün bu hasletler üzerinde titrenilmesi gereken hasletlerden sadece birkaçıdır. güzel hasletlerin giderek kaybolmaya yüz tuttuğu bir devirde yaşadığımız esef verici de olsa gerçektir. Yavrularımızın yeniden güzel hasletlerle donanması için gayret ediniz. Bu yolda mümin kardeşlerinizle yardımlaşınız. Buna hepimizin ihtiyacı var. Aletlerin, makinelerin ilerlediği, insanın kendi değerinin gerilediği de bir gerçektir. İnsanı insan yapan gerçek değerleri iyi tespit ediniz. Onları maddi değerlere feda etmeyiniz. Hiçbirinin madde ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu idrak ediniz ve ona göre davranınız. Çocuklara ilim irfanı sevdirmek için ayrıca titizlik gösteriniz. Onlara verilenin sadece bilgi olmamasına, gönüllerine ilim irfan okuma öğrenme sevgisinin yerleşmesine gayret ediniz. Öğrenilen faydalı bilgilerin, ilim ile elde edilen geniş ufkun ve onunla bütünleşen tecrübelerin nelere vesile olacağını onlara gösteriniz, tattırınız, böylece hayat boyu ilim elde etme, öğrendiklerinden istifade etme ve onları başkalarıyla paylaşma melekesini onlara kazandırınız. Niyetlerin halis, amellerin de ona göre uygun olmasına dikkat ediniz. Çocuklarınıza küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun küçük sorumluluklar veriniz. Gerektiğinde onları uzaktan takip ederek üstlendiği vazifeyi başarması için önüne çıkan engelleri ortadan kaldırınız veya kendisine yol gösteriniz, ufuk açınız. Bu sorumluluk onları olgunlaştıracak, başarılara onları götürecek, başarılar yeni başarılara onlara teşvik edecektir. Nasıl bir bahçıvan bahçe sularken suyun önünü tıkayan yaprakları, suyun önünü tıkayan çöpleri, suyun önünü tıkayan bitkileri veya toprakları ayıklar, suların bitkilerin dibine açılan küçük arklara ulaşmasına fayda sağlarsa, yardım ederse, yer yer kürekle suyu güçlendirirse, yönlendirirse, bu da bahçeye nasıl tesis ederse, büyükler de bu şekilde yönlendirmeli, gayret etmeli, teşvik etmeli, ön açıcı olmalıdırlar. Çocuklarınızı cesur, açık sözlü yetiştiriniz. Ancak cesaret ve açık sözlülüğün yersiz cürete ve küstahlığa, şımarıklığa dönmemesine dikkat ediniz. Bunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Ve onlara edep inceliklerini öğretiniz ve aşılayınız. Çocuklarınız güzel hasletlerle dolu, yuvanızda saadetle şenlenen yollardan olsun. Allah'ın feyzi, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Gelecek günler İslam alemi için güzel günler olsun. İslam şuuruyla dolu yavruların birbirine kenetlendiği ve hakka doğru el ele adım attığı bir diyar, bir dünya olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Geri tövbe,
1: geri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kanır. Göz

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama veri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: Güzel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El-Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Cuma suresi 9. ayet 9. başlık. Cuma namazı her Müslümana farzdır. Yüce Allah cuma namazını her Müslümana farz kılmıştır. Bu, cumanın farz-ı kifaye olduğunu söyleyenlerin görüşlerini reddetmektedir. Bu görüş bazı Şafii ilim adamlarından nakledilmiştir. Konuyu gereği gibi tahkik etmemiş bazı kimseler Malik'ten onun bu namazın sünnet olduğunu söylediğini nakletmişlerdir. Halbuki ümmetin ve imamların cumhuru cuma namazının farz-ı ayn olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü Yüce Allah cuma namazı için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın diye buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de şöyle buyurduğu sabittir. Bir takım kimseler cumaları kılmamayı ya terk edecekler yahut Allah onların kalplerini mühürleyecek, sonra da mutlaka gafillerden olacaklardır. Bu ise cuma namazının vücubuna ve farziyetine dair apaçık bir delildir. İbn-i Mace'nin süneninde Ebu'l-Cad et-Damri'den ki ashabtan idi şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim önemsemeyerek cumayı 3 defa terk edecek olursa Allah onun kalbini mühürler. Dipnot: Hakim Müstedrek 1. cilt 415, Tirmizi 2. cilt 373, Darimi 1. cilt 444, Ebu Davud 1. cilt 277, Nesai 3. cilt 88, İbn-i Mace 1. cilt 357. Hadisin senedi sahihtir. Cabir bin Abdullah da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim bir zaruret olmaksızın 3 cuma namazını terk edecek olursa Allah onun kalbini mühürler. İbn Arabi dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cuma namazına gitmek her Müslüman üzerine farzdır dediği sabittir. 10. Cuma namazı için abdest ve gusül. Yüce Allah cuma namazına gitmeyi şartsız olarak mutlak bir ifade ile zikretmiş bulunmaktadır. Ancak bütün namazlar hakkında abdestli olmak şartı Kur'an ve sünnette sabittir. Çünkü Yüce Allah, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi yıkayın, El-Maide 6 diye buyurmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah abdestsiz hiçbir namazı kabul etmez. Bir kesim oldukça garip bir kanaat ileri sürerek cuma günü gusletmek farzdır demiştir. İbn-i Arabi der ki, bu görüş batıldır. Çünkü Nesai ve Ebu Davud'un sünenlerinde rivayet ettiklerine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü abdest alan bir kimse için bu yeterlidir ve güzeldir. Kim de guslederse gusletmek daha faziletlidir. Müslim'in sahihinde de Ebu Hureyre'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim cuma günü güzelce abdest alır, sonra cumaya gider, hutbeyi güzel bir şekilde dinlerse Allah ona cumadan cumaya kadarki günahlarını 3 gün fazlası ile birlikte bağışlar. Ancak kim çakıl taşlarına dokunacak olursa o boş bir iş yapmış olur. Bu da bu hususta açık bir nastır. Muvatta'da şu rivayet geçmektedir. Bir adam cuma günü Ömer bin el-Hattab hutbe irad ederken mescide girdi. Bu şahıs dedi ki, sadece abdest aldım ve hemen geldim. Ömer, sadece abdest de mi aldın dedi. Halbuki sen de biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusletmeyi de emrediyordu. Ömer gusletmeyi emretmekle birlikte ona geri dönüp gitmesini emretmedi. İşte bu davranışı gusletmenin müstehap olduğu şeklinde anlaşıldığının delilidir. Bir kimse farza başlamış iken ki burada cumada hazır olmak ve hutbeyi dinlemektir. onu bırakıp sünneti işlemeye geri dönmesi imkansız bir şeydir. Bu uygulama ise ashabın ileri gelenlerinin huzurunda muhacirlerin büyükleri Ömer'in etrafında iken ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde olmuştur. 11. Cuma bayram gününe rastlarsa. Cuma bayram gününe rastladığı için sakıt olmaz. Bu Ahmet bin Hanbel'in kanaatine aykırıdır. Çünkü o şöyle demiştir: Cuma ve bayram aynı güne denk gelirse Cuma'nın farzı kalkar. Çünkü bayram namazı Cuma namazından öncedir ve insanlar bayram ile uğraşıp Cuma namazını kılmaya vakit bulamazlar. Bu hususta Osman radıyallahu anh'ın bir bayram gününde Medine'nin El-Avali denilen yerinde sakin olan kimselere Cuma'ya katılmama iznini vermiş olmasını delil diye gösterir. Halbuki ashabtan bir kimsenin görüşü ona muhalefet edilmiş ve bu konuda icma olmamış ise delil teşkil edemez. Diğer taraftan Cuma namazı için gitmek emri diğer günlerde olduğu gibi bayram gününde de geçerli bir emirdir. Müslim'in sahihinde En-Numan bin Beşir'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki bayram namazı ile Cuma namazlarında El-Ala suresi ve El-Gâşiye suresini okurdu. Bayram ve Cuma aynı güne rastladığı takdirde ise yine her iki namazda da bu iki sureyi okurdu. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Müslim 2. cilt 598, Tirmizi 2. cilt 413, Darimi 1. cilt 443, Ebu Davud 1. cilt 293, Nesai 3. cilt 184, Müsned 271-273. 12. Allah'ın zikrinin mahiyeti. Allah'ın zikrine namaza demektir. Hutbe ve öğütler diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı Said bin Cübeyr yapmıştır. İbnül Arabi dedi ki: Doğrusu bunun hepsi hakkında vacip olduğudur. Bunun ilki ise hutbedir. İlim adamlarımız böyle demiştir. Ancak Abdülmelik bin El-Macişun hutbenin sünnet olduğu görüşündedir. Hutbenin vacip olduğunun delili ise alışverişi haram kılmasıdır. Eğer vacip olmasaydı alışverişin haram olmasına sebep olmazdı. Çünkü müstehap olan bir şey mübahı haram kılamaz. Eğer zikirden maksat namazdır diyecek olursak hutbe de namazdan sayılır. Kul da fiilen Yüce Allah'ı tesbih ettiği gibi fiilen de Allah'ı zikreden olur. Ezzemahşeri dedi ki: Eğer Yüce Allah'ı zikretmek başka hususları ihtiva ettiği halde nasıl hutbe ile açıklanabilir diye sorulursa şu cevabı veririz: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anmak, onu övmek, raşit halifelerine, muttaki müminlere övgülerde bulunmak, öğüt vermek ve hatırlatmak manasını ihtiva eden sözler de Allah'ı zikretmek hükmündedir. Bunun dışında kalan zalimleri, onların lakaplarını söz konusu etmek, onları övmek, onlara dua etmeye, onların hak ettikleri ise bunun aksidir. Gelince bu, şeytanı zikretmek cümlesindendir. Böyle bir zikir ise Allah'ı zikretmekten fersah fersah uzaktır. 13. Cuma namazı esnasında alışverişin ve benzeri işlerin haram olması ve bunların haram oluş vakitleri. Ve alışverişi bırakın buyruğu ile Yüce Allah, Cuma namazı kılındığı sırada alışverişi yasaklamakta ve Cuma namazını kılmak farzına muhatap olan kimselere bu vakitte alışverişi haram kılmaktadır. Ayette sözü edilen bey yani veriş, şirasız yani alışsız olmaz. Bundan dolayı onlardan sadece birisinin anılması ile yetinilmiştir. Yüce Allah'ın sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve kendi gücünüzden koruyacak zırhlar bağışladı. En-Nahl 81 buyruğunda olduğu gibi. Özellikle alışverişin yani bey'in söz konusu edilmesi çarşı pazarda bulunanların çoğunlukla uğraştığı işin o oluşundan dolayıdır. Cuma namazına gelmesi vacip olmayan kimselere alışveriş yasaklanmaz. Alışverişin haram olduğu vakit ile ilgili iki görüş vardır. Bir görüşe göre bu zevalden sonra başlayıp namazın bitirilmesine kadar devam eder. Eddahhak, El-Hasen ve Ata bu görüştedir. İkinci görüşe göre ise hutbe ezanından başlayıp namaz vaktine kadar devam eder. Bu da Şafii'nin görüşüdür. Malik'in görüşü ise Cuma namazı için ezan okunulduğu vakit alışverişin terk edilmesi şeklindedir. Bu vakitte yapılan alışverişler ona göre feshedilir. Ancak köle azat etmek, nikah, talak ve başka akitler fesholmaz. Zira insanların alışverişle uğraştıkları gibi bu gibi şeylerle uğraşmak adetlerinden değildir. Maliki mezhebi alimleri derler ki, şirket, hibe ve sadaka da aynı şekilde nadiren görülen işlerdendir. Bundan dolayı fesholmazlar. İbn Arabi dedi ki, sahih olan hepsinin fesholacağıdır. Çünkü alışverişin yasaklanması onunla uğraşılması dolayısıyladır. Buna göre cuma namazını kılmaktan alıkoyan bütün akitler şer'an haramdır ve bu konuda gerektiği gibi sakınılması için red'an fesholunurlar. El-Mehdevi dedi ki, kimi ilim adamlarının görüşüne göre belirtilen vakitte alışveriş caizdir ve buradaki yasağı mendupluğa yorumlamışlardır. Buna da Yüce Allah'ın eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyruğunu delil göstermişlerdir. Derim ki bu Şafii'nin görüşüdür. Ona göre bu vakitte yapılan alışveriş akdi sahihtir ve fesholmaz. Ez-Zemahşeri de tefsirinde şöyle demektedir. Genel olarak ilim adamları bu işin yani bu vakitte alışverişin fasit olması sonucunu vermediği görüşündedirler ve şöyle derler. Çünkü alışveriş bizatihi haram değildir. Ancak onunla uğraşmak vacip yani farz olan ile uğraşmaktan alıkoyduğundan dolayı yasaklanmıştır. Gasp olunmuş arazide ve elbisede namaz kılmak ile gasp olmuş su ile abdest almak gibi. Bazı kimselerden ise böyle bir alışverişin fasit olduğu görüşü rivayet edilmiştir. Derim ki doğrusu bu alışverişin fasit olduğu ve fesholacağıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizim bu işimize uygun düşmeyen her bir iş merduttur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Cuma suresi 10. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık o namaz kılındı mı yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan arayın ve Allah'ı çok hatırlayın. Ta ki umduğunuzu elde edesiniz. Artık o namaz kılındı mı yeryüzüne dağılın buyruğundaki bu emir mübahlık bildiren bir emirdir. Yüce Allah'ın İhramdan çıktığınızda avlanın El-Maide 2 buyruğu gibidir. Yüce Allah burada şöyle buyurmaktadır. Namazı kılıp bitirdiğinizde ticaret ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere yeryüzüne yayılın ve Allah'ın lütfundan yani rızkından arayın. İrak bin Malik cuma namazını kıldı mı namazdan çıkar, mescidin kapısında durur ve şöyle dermiş. Allah'ım ben senin çağrına icabet ettim, farz kıldığın namazı kıldım ve bana emrettiğin gibi işte dağılıyorum. Bana lütfundan rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Cafer bin Muhammed Yüce Allah'ın ve Allah'ın lütfundan arayın buyruğunda kastedilenin cumartesi günü çalışmak olduğunu söylemiştir. El-Hasan bin Said bin El-Müseyyep'ten ilim talebi olduğunu söylediği rivayet edilmiştir. Nafile namaz olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Onlara herhangi bir dünyalık talebinde bulunmak emrolunmuş değildir. Emrolunan ancak hastaları ziyaret etmek, cenaze namazlarına katılmak, Allah için kardeş bildiği kimseleri ziyaret etmektir. Ve Allah'ı çok hatırlayın. İtaat ile, dille size nimet olarak ihsan etmiş olduğu farzları eda etme muvaffakiyetine şükretmek ile çok hatırlayın. Ta ki umduğunuzu elde edesiniz. Said bin Cübeyr dedi ki, Allah'ı hatırlamak yani zikir yüce Allah'a itaat etmek demektir. Allah'a itaat eden onu zikretmiş olur. Ona itaat etmeyen kimse çokça tesbih eden birisi olsa dahi Allah'ı zikreden onu anan bir kimse olamaz. Bu söz El-Bakara suresinde 152-153. ayetin tefsirinde merfu yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak geçmiş bulunmaktadır. Cuma suresi 11. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman seni ayakta bırakıp ona doğru yöneldiler. De ki, Allah'ın yanındaki eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 17 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman ona doğru yöneldiler buyruğu hakkında Müslim'in sahihinde Cabir bin Abdullah'tan gelen rivayet şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü ayakta hutbe irad ederdi. Bir gün Şam'dan bir kervan geldi. İnsanlar ona doğru gittiler. Geriye sadece 12 kişi kaldı. Bir rivayette onlardan birisi de bendim. İşte Cuma suresindeki şu: onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman seni ayakta bırakıp ona yöneldiler ayeti bunun üzerine indirildi. Müslim 2. cilt 590. Bir rivayette de aralarında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma da vardı denilmektedir. Müslim 2. cilt 590. El-Kelbi ve başkalarının zikrettiklerine göre bu kervanı getiren kişi Dıhiye bin Halife El-Kelbi'dir. Bu kervanı insanların açlık çektikleri ve fiyatların oldukça pahalandığı bir sırada Şam'dan gelmişti. Onunla birlikte insanların ihtiyaç duydukları buğday, un ve daha başka her şey vardı. Kervanı Medine çarşılarından Ahcar-ı Zeyd denilen yerde konakladı. İnsanların geldiğini haber almaları için davul çalındı. 12 kişi müstesna, mescitte bulunanlar çıkıp gitti. Kalanların 11 kişi olduğu da söylenmiştir. El-Kelbi dedi ki, o sırada Cuma namazı hutbesini dinliyorlardı. Hutbeyi bırakıp kervana koştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 8 kişi kaldı. Bunu Es-Salebi İbn Abbas'tan nakletmiştir. Darekutni Cabir bin Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü bize hutbe irade ederken yiyecek yüklü bir kervan geldi ve El-Baki'de konakladı. O kervana yöneldiler ve hutbeyi bırakıp oraya gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bıraktılar. Beraberinde benim de aralarında bulunduğum sadece 40 kişi kalmıştı. Yüce Allah da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman seni ayakta bırakıp ona doğru yöneldiler buyruğunu indirdi. Darekutni dedi ki, bu isnatta sadece 40 kişi ifadesini yalnızca Ali bin Asım Husayn'dan diye gelen rivayette söylemiştir. Ancak Husayn'dan rivayet edenler ona muhalefet ederek şöyle demişlerdir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sadece 12 kişi kalmıştı. Dipnot: Darekutni 2. cilt 4, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 3. cilt 182. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: nefsim elinde olana yemin ederim ki eğer hep birlikte çıkmış olsalardı Allah bütün bu vadiyi onların üzerinde ateşle doldururdu. Bunu Ez-Zemahşeri zikretmiştir. Mürsel bir hadiste de bu 12 kişinin adı zikredilmiş bulunmaktadır. Bunu Esed bin Musa bin Esed'in babası olan Esed bin Amr rivayet etmiştir. Bu rivayette şöyle denilmektedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sadece Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Ez-Zübeyir, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin El-Cerrah, Said bin Zeyd, Bilal ve iki rivayetten birisine göre Abdullah bin Mes'ud, diğerine göre ise Ammar bin Yasir kalmıştır. Derim ki, burada Cabir'in adını vermemektedir. Müslim ise Cabir'in onlar arasında bulunduğunu belirttiği gibi Darekutni de böyle demiştir. Buna göre peygamber ile birlikte kalanların sayısı 13 olmaktadır. Eğer Abdullah bin Mes'ud da onlarla birlikte ise o vakit sayıları 14 olur. Ebu Davud El-Merasil adlı eserinde hutbeyi dinlemeyi terk etmenin kendileri açısından bir sakınca olmadığını kabul etmelerinin sebebini de zikretmiş bulunmaktadır. Halbuki onların faziletlerine yakışan böyle bir şeyi yapmamaktır. Ebu Davud dedi ki, bize Mahmud bin Halid anlattı dedi ki, bize El-Velid anlattı dedi ki, bana Muaz bin Bekir bin Maruf'un haber verdiğine göre o, Mukatil bin Hayyan'ı şöyle derken dinlemiş: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceleri tıpkı bayram namazlarında olduğu gibi hutbeden önce cuma namazını kılardı. Nihayet bir cuma günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldıktan sonra hutbe irade etmekteyken bir adam mescide girip şöyle dedi: Dıhiye bin Halife el-Kelbi bir ticaret kervanı ile geldi. Dıhiye geldi mi akrabaları tefler çalarak onu karşılardı. Mescitte bulunanlar da hutbeyi dinlemeyi terk etmekte bir sakınca olmadığını zannederek çıkıp gittiler. Yüce Allah da, onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman ona doğru yöneldiler buyruğunu indirdi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbeyi öne aldı ve namazı sonraya bıraktı. Bu yasaktan sonra herhangi bir kimse burun kanaması ya da herhangi bir sebep dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baş parmağı yanındaki şehadet parmağı ile işaret ederek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine izin vererek eliyle işaret etmedikçe dışarı çıkıp gitmiyordu. Münafıklar arasında hutbe ve mescitte oturmak kendilerine ağır gelen kimseler vardı. Müslümanlardan bir kişi izin istedi mi, bu münafık da onun arkasından gizlenerek onun yanında ayakta dikilir ve nihayet çıkar giderdi. Bu sefer Yüce Allah, aranızda birbirinizin arkasına gizlenerek gizlice sıvışıp gidenlerinizi muhakkak Allah bilir. En-Nur 63 ayetini indirdi. Ebu Davud el-Merasil sayfa 105. Es-Süheyli dedi ki, bu haber her ne kadar sabit bir yolla nakledilmemiş ise de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında beslememiz gereken hüsnü zan bunun sahih olmasını gerektirir. Katade dedi ki, bize ulaştığına göre ashab bu işi 3 defa yapmışlardır. Her seferinde de Şam tarafından bir kervan gelmiş idi ve bütün bunlar cuma gününe denk gelmişti. Bir diğer görüşe göre onların mescitten çıkışları Dıhi el-Kelbi'nin ticaretiyle birlikte gelmesi ve onların geçmekte olan kervana bakışlarının faydasız bir iş oluşundan dolayıdır. Ancak bu eğer başka türlü olmuş olsaydı günahı bulunmayan işlerden olurdu. Fakat bu iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yüz çevirmek ve onun huzurundan ayrılmak ile birlikte olduğundan ağır ve büyük bir iş olmuş, bunun hakkında Kur'an'dan ayet inmiş ve inen buyruklar bunu lehv yani eğlence, oyalayıcı, boş iş adı ile kötü ve çirkin bir davranış olarak nitelendirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kişinin kendisiyle oyalandığı her bir iş batıldır. Onun ok atışı yapması müstesnadır. Dipnot Tirmizi 4. cilt 174, İbn-i Mace 2. cilt 940, İbn-i Ebi Şeybe Musannef 4. cilt 229, 5. cilt 303. Bu hadis daha önce El-Enfel suresinde 60. ayet 1. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Yüce Allah'a hamdolsun. Cabir bin Abdullah dedi ki, kızlar nikahlandıklarında zurna ve davullarla geçirilirler. Bu esnada onlar da ona doğru gitmişlerdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Buyrukta zamirin ticarete raci olması daha önemli oluşundan dolayıdır. Talha bin Musarrif ise onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman ona doğru yöneldiler buyruğunu وَاِذَا رَأَوُ التِّجَارَةَ وَالْلَّهْوَنْ فَدُّوا اِلَيْهَا diye ticaret ve eğlence anlamındaki kelimelerin başına lam-ı tarif getirerek okumuştur. Anlamın onlar bir ticaret gördüklerinde ona doğru yöneldiler yahut bir eğlence gördüklerinde yine ona doğru yöneldiler şeklinde olduğu fakat delaleti dolayısıyla ikinci ona doğru yöneldiler anlamındaki lafzın hasfedildiği de söylenmiştir. Şairin şu beytinde olduğu gibi Nahnu bima indena ve ente bima indek radin ve ra'yu muhtelif. Biz yanımızdakinden sen de yanında bulunandan razısın fakat görüşler farklıdır. Arapçada daha güzel olanın zamirin iki isimden en son kullanılana irca edilmesi olduğu da söylenmiştir. 2. Cuma namazı kılınması için gerekli cemaat sayısı. İlim adamlarının cuma namazının kılınabilmesi için cemaat sayısının ne kadar olması gerektiği hususunda farklı görüşleri vardır. El-Hasen, cuma namazı iki kişi ile kılınır derken El-Leys ve Ebu Yusuf üç kişi ile, Sufyan-es-Sevri ve Ebu Hanife dört kişi ile, Rabia 12 kişi ile kılınır demişlerdir. En-Necat Ebu Bekir Ahmet bin Süleyman dedi ki, bize Ebu Halid Yezid bin Eleysen bin Tahman Ed-Dakkak anlattı. Bize Subh bin Dinar anlattı. Dedi ki, bize El-Muhafa bin İmran anlattı. Bize Makil bin Ubeydullah El-Zühri'den Musab bin Umeyr'e kadar ulaşan senediyle anlattığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yani Musab'ı Medine'ye gönderdi. Musab Sa'd bin Muaz'ın evinde misafir oldu. 12 kişi oldukları halde onlara bir cuma namazı kıldırdı. O günde onlara Sa'd bir koyun kesti. Şafii 40 kişiyle kılınır demiştir. Ebu İshak Eşşirazi Ettenbih ala mezhebil imami Şafii adlı eserinde şöyle demektedir. Akil ve bali, hür ve ihtiyaç dışında yaz ve kış ayrılmamak üzere mukim bulunan 40 erkeğin bulunduğu her bir kasaba hutbenin başından cuma namazı kılınıncaya kadar hazır bulunmaları halinde cuma namazını kılmak vacip olur. Ahmet ve İshak da bu görüşü benimsemekle birlikte onlar bu şartları koşmamışlardır. Malik dedi ki, Eğer bir kasabada çarşı ve mescit bulunuyor ise sayı göz önünde bulundurulmaksızın onlara cuma namazı kılmak vaciptir. Ömer bin Abdülaziz yazdığı mektubunda şöyle demiştir. 30 tane evi bulunan herhangi bir kasaba ahalisine cuma namazı kılmak düşer. Ebu Hanife dedi ki, köylerde ve o hükümdeki kasabalarda yaşayanlara cuma vacip değildir. Bunların bu yerlerde cuma namazı kılmaları caiz olmaz. Ebu Hanife cuma namazının vacip olması ve kılınmasının sahih olabilmesi için cami bir mısır yani şehir, otoritesi olan bir yönetici, çalışan bir çarşı pazar ve akan bir ırmağının bulunmasını şart koşmuş, bu usta Ali radıyallahu anh'ın şu hadisini yani sözünü delil göstermiştir. Ancak cami yani toplu hayatta gerekli idari ve altyapısı bulunan kasaba ya da yerleşme merkezi bir mısırda ve kendilerine yardımcı olabileceğin arkadaşlar arasında cuma namazı kılınır ve teşrik tekbirleri getirilir. Şu kadar var ki İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadis bunu reddetmektedir. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidindeki cuma namazından sonra cumanın ilk kılındığı yer Bahreyn kasabalarından birisi olan Cuvasa diye anılan bir kasabadır. İmam Şafii'nin 40 kişi olmasını öngören görüşünün delili Darekutni'nin rivayet ettiği daha önce belirttiğimiz hadisi şeriftir. Dipnot: Darekutni 3. cilt 182, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 3. cilt 182. İbn-i Mace'nin Süneninde yine Darekutni ile El-Beyhaki'nin Delailün Nubuvve adlı eserinde Abdurrahman bin Ka'b bin Malik'ten şöyle dediği rivayet edilmektedir. Gözleri görmez olduğunda babamın elinden tutup ona yardımcı olan kişi ben idim. Onunla cuma namazına çıkıp ezanı işittiğinde Ebu Umame'ye dua eder, onun için mağfiret dilerdi. Abdurrahman dedi ki, bu şekilde cuma namazı ezanını duydu mu mutlaka bu uygulamayı bir süre yapmaya devam etti. Ben kendisine, babacığım dedim, cuma ezanını işittiğin her seferinde Ebu Umame için mağfiret dilemen ne oluyor? Dedi ki, yavrucuğum, o Medine'de Beyada oğulları Harresi diye bilinen ve Nakiül Hadimat diye anılan bir düzlükte cuma namazı kılmak üzere Müslümanları toplayan ve onlarla cuma namazı kılan ilk kişidir. Ben kendisine o gün kaç kişiydiniz diye sordum. O 40 kişi dedi. Dipnot: Darekutni 2. cilt 5, Ebu Davud 1. cilt 280, İbn-i Mace 1. cilt 343. Cabir bin Abdullah da şöyle demiştir. Sünnet her 3 kişi arasından birisinin imam olması, her 40 ve bundan daha fazla sayıdakilerin cuma, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı namazı kılmaları şeklinde gelmiştir. Çünkü bu sayıdaki kimseler bir cemaattir. Bunu Darekutni rivayet etmiştir. Dipnot: Beyhaki Es-Sünenül Kubra 3. cilt 177. Ebu Bekir Ahmet bin Süleyman En-Necat dedi ki, Abdülmelik bin Muhammed Er-Rukaşi'ye benim de duyacağım bir şekilde okundu. Bana Reca bin Selim'i anlattı dedi ki bize, babam anlattı dedi ki bize, Rahıl bin Kuteyf Es-Sakafi anlattı dedi ki bana, Ez-Zühri Ebu Seleme'den anlattı dedi ki ben Ebu Hureyre'ye cuma katılan erkeklerin sayısı kaça ulaştığı takdirde vacip olur diye sordum, şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı 50 kişiye ulaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları cuma için bir araya getirdi. Yine Abdülmelik bin Muhammed'e benim de duyduğum şekilde okundu, dedi ki bize Reca bin Seleme anlattı dedi ki bize Ahmet bin Abbad el-Muhellebi Cafer bin Ez-Zübeyr'den anlattı. Cafer el-Kasım'dan o Ebu Umame'den şöyle dediğini nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cuma 50 erkek kişiye vaciptir. Bundan daha aşağı sayıdakilere vacip değildir. İbnül Mudir dedi ki, İbn Ömer şu mektubu yazdı. Herhangi bir kasabada 50 kişi bir araya geldi mi cuma namazını kılıversinler. Ez-Zühri de Devsli Umm Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 4 kişiden daha fazla sayıda kimse bulunmasa bile her bir kasabada cuma kılmak vaciptir. Burada kasabalar yani El-Kura ile şehirleri kastetmektedir. Ancak bu rivayet Ez-Zühri'den sahih olarak nakledilmiş değildir. Dipnot: Darekutni 2. cilt 7. Bir rivayette de şöyle denilmektedir. Cuma dördüncüleri imamları olan sadece 3 kişi dahi bulunsa her bir kasaba ahalisine vaciptir. Ancak Ez-Zühri'nin Devsli Umm Abdullah'tan hadis dinlediği sahih olarak sabit değildir. Burada hadisin senedinde söz edilen El-Hakem bin Abdullah ise metruk yani rivayet ettiği hadis alınmayan bir kimsedir. 3. İmamın yani İslam Devlet Başkanı'nın izni ve onun namazda bulunması cuma namazının sıhhati için gerekli midir? İmamın izni olmaksızın ve kendisi hazır bulunmaksızın cuma namazının kılınması sahihtir. Ebu Hanife ise imamın yahut da onun halifesinin vekil tayin ettiği kimsenin bulunması cuma namazının şartlarındandır demiştir. Bizim delilimiz şudur. Küfe ahalisi El-Velid bin Ukbe bir gün gecikince İbn Mesud ondan izin almaksızın cemaate namaz kıldırdı. Yine rivayet edildiğine göre Ali radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh'ın evi muhasara altında tutulduğu gün cuma namazını kıldırmış ve ondan izin aldığına dair bir rivayet nakledilmemiştir. Medine valisi Said bin El-As'ın Medine'den çıkıp gittiğinde Ebu Musa'nın herhangi bir izin almaksızın insanlara cuma namazı kıldırdığı da rivayet edilmiştir. Malik dedi ki, Allah'ın bir takım farzları vardır. Onun arzında bunları bir vali yani İslami bir yönetici ister üstlensin ister üstlenmesin bunlar kaybedilemezler. 4. Tavanlı bir mescidin bulunması cuma namazı şartlarından mıdır? Bizim mezhebimize mensup ilim adamlarımız cuma namazının eda şartlarından birisi tavanı bulunan bir mescittir demişlerdir. İbn Arabi bunun nasıl açıklanacağını bilemiyorum demiştir. Derim ki bunun açıklayıcı gerekçeleri Yüce Allah'ın tavaf edenler için beytimi temizle El-Hac 26 buyruğu ile Allah'ın yüceltilmesine izin verdiği evlerdedir En-Nur 36 buyruklarıdır. Ev yani beytin gerçek mahiyeti ise duvar ve tavanlarının bulunmasıdır. Örfün anlamına göre bu böyledir, doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 5. Hutbe verirken ayakta durmak. Seni ayakta bırakıp buyruğu şunu göstermektedir. Hutbe verdiğinde hatibin minber üzerinde ayakta durması şarttır. Alkame dedi ki, Abdullah'a peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta mı yoksa oturarak mı hutbe okuyordu diye soruldu. O, seni ayakta bırakıp buyruğunu okumadın mı diye cevap verdi. Müslim'in sahihinde Ka'b bin Ucre'den rivayete göre o mescide girmiş ve Abdurrahman bin el-Hakem'i oturarak hutbe verirken görünce şunları söylemiş. Yüce Allah, onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman seni ayakta bırakıp ona doğru yöneldiler diye buyurduğu halde bu pis herifin nasıl oturarak hutbe verdiğine bir bakınız. Yine Müslim Cabir'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe verir sonra oturur sonra tekrar kalkıp yine hutbe verirdi. Her kim sana onun oturarak hutbe verdiğini haber verecek olursa bil ki o yalan söylemiştir. Çünkü Allah'a yemin ederim ki ben onunla birlikte 2000'den fazla namaz kılmışımdır. Fukahanın cumhuru ve ilim adamlarının görüşü de budur. Ebu Hanife dedi ki ayakta durma hutbenin şartı değildir. Rivayet olunduğuna göre oturarak ilk hutbe veren kişi Muaviye'dir. Osman radıyallahu anh oldukça ihtiyarlayıncaya kadar ayakta hutbe verdi. Sonra oturarak hutbe verir oldu. Denildiğine göre Muaviye'nin oturarak hutbe okuması yaşının ilerlemiş olmasından dolayı idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ayakta hutbe verir, sonra oturur, sonra da yine ayağa kalkar, fakat otururken de konuşmazdı. Bunu da Cabir bin Semure rivayet ettiği gibi, dipnot Ebu Davud 1. cilt 286, Nesai 3. cilt 110, 186, 191, 192, İbn-i Mace 1. cilt 351, Müsned 5. cilt 90, 99, 100, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 3. cilt 197, Müsned 5. cilt 90, 91, 101, 93, 95. Bukhari'de belirtildiğine göre İbn Ömer de böylece rivayet etmiştir. Dipnot Bukhari 1. cilt 311, Müslim 2. cilt 589, İbn Mace 1. cilt 351, Müsned 1. cilt 256, İbn Abbas'tan. 6. Hutbesiz cuma namazı sahih olmaz. Cuma namazının gerçekleşmesi için hutbe şarttır. Hutbesiz cuma sahih olmaz. İlim adamlarının cumhurunun görüşü budur. El-Hasen ise hutbe müstehaptır demiştir. İbn-i Macişun da böyle demiştir. Hutbe bir sünnettir, farz değildir. Said bin Cübeyr dedi ki, hutbe öğlen farzının iki rekatının yerine geçer. Bir kimse bu iki rekatı terk edip cuma namazı kılacak olursa, öğle namazının iki rekatını terk etmiş olur. Hutbenin vücubunun delili Yüce Allah'ın seni ayakta bırakıp buyruğudur. Bu bir yergidir. Vacip de kendisini terk eden şahsın şer'an yerilmesine sebep teşkil eden fiildir. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe vermeden cuma namazı kılmamıştır. 7. Hutbe verirken hatibin bir şeylere yaslanması. Hatip hutbe esnasında bir yaya ya da bir sopaya dayanır. İbn-i Mace'nin Sünen'inde dedi ki bize Hişam bin Ammar anlattı, bize Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd anlattı. Dedi ki bana babam babasından, o dedesinden naklen anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında hutbe verdiği zaman bir yaya dayanarak hutbe verirdi. Cuma'da hutbe verdiği zaman ise bir sopaya dayanarak hutbe verirdi. İbn-i Mace 1. cilt 351. 8. Hatip minbere çıkınca cemaate selam verir mi? Şafii ve diğerlerine göre hatip minbere çıktı mı cemaate selam verir. Malik ise bu görüşte değildir. İbn-i Mace'nin Cabir bin Abdullah'tan rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı mı selam verirdi. 9. Abdestsiz hutbe vermek. Hatip hutbenin tamamını ya da bir bölümünü abdestsiz verecek olursa Malik'e göre kötü bir iş yapmış olur, ancak abdestli olarak namazı kıldırdığı takdirde hutbeyi tekrar iade etmesi gerekmez. Abdestli olmanın vacip olup olmadığı hususunda Şafii'nin iki görüşü vardır. O cedid yani yeni mezhebinde bunu şart görürken kadim yani eski görüşünde bunu şart koşmamıştır. Ebu Hanife'nin görüşü de budur. 10. Hutbenin asgari miktarı. Hutbede yeterli gelen asgari miktar Allah'a hamd etmesi, peygamberine salat ve selam getirmesi, Allah'ın takvasını tavsiye etmesi ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumasıdır. İkinci hutbede de birincisinde olduğu gibi bu dört hususun yerine getirilmesi icap eder. Şu kadar var ki birincisinde öngörülen bir ayet okumanın yerine ikincisinde dua etmek vaciptir. Fukahanın çoğunluğu böyle demiştir. Ebu Hanife ise şöyle demektedir. Şayet sadece Allah'a hamd eder yahut Allah'ı tesbih eder yahut tekbir getirmekle yetinirse bu kadarı da yeterlidir. Osman radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o minbere çıkmış ve elhamdülillah derken ona karşı sesler yükseltilince şöyle demiş. Ebu Bekir ve Ömer bu makama çıkacakları vakit söyleyecekleri sözleri önceden hazırlarlardı. Sizlerin ise bugün çok söz söyleyen bir imamdan çok iş yapan bir imama ihtiyacınız vardır. Pek yakında size hutbeler gelecektir yani verilecektir deyip sonradan minberden inmiş ve namazı kıldırmıştır. Bu ise ashab-ı kiramın huzurunda olmuştu. Kimse onun bu yaptığına tepki göstermemişti. Ebu Yusuf ve Muhammed de şöyle demişlerdir. Vacip olan kendisine hutbe denilebilecek kadar olan sözler söylemektir. Şafii'nin görüşü de budur. Ebu Ömer bin Abdilber dedi ki bu usta söylemiş en sahih görüş budur. 11. Peygamber Efendimizin hutbelerinde okuduğu buyruklar ile verdiği hutbelerinden örnekler. Müslim'in sayinde Yala bin Umeyye'den rivayete göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in minber üzerinde "Ey Malik!" diye seslenecekler. Ez-Zuhruf 77 buyruğunu okurken dinlemiştir. Müslim 2. cilt 594, Bukhari 3. cilt 1180, 1191, 4. cilt 1821, Tirmizi 2. cilt 382, Müsned 4. cilt 223. Yine Müslim'de Abdurrahman kızı Amre'nin bir kız kardeşinden şöyle dediği rivayet edilmektedir. Ben Kaf çok şerefli Kur'an'a yemin ederim ki Kaf 1 suresini ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından her cuma günü bu sureyi minber üzerinde okuyup dinlemem sonucunda ezberlemişimdir. Müslim 2. cilt 595, Müsned 6. cilt 435. Bu rivayet daha önce Kaf suresinin baş taraflarında geçmiş bulunmaktadır. Ebu Davud'un El Merasil adlı eserinde Ez-Zühri'den şöyle dediği rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hutbesinin başı şöyle idi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım diler, mağfiretini isteriz. Nefislerimizin şerlerinden ona sığınırız. Allah'ın hidayet verdiği kimseyi hiç kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse doğruya iletemez. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür. Onu hak ile kıyametin az öncesinden müjdeleyici ve korkutucu olmak üzere göndermiştir. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş demektir. Onlara isyan eden kimse ise haddi aşmış, azmış demektir. Rabbimiz Allah'tan bizleri kendisine ve Resulüne itaat edenlerden, rızasına uyup onu gazaplandıran şeylerden uzak kalanlardan kılmasını dileriz. Şüphesiz ki biz onunla hakkı bulabiliriz ve yalnız ona aidiz. Ebu Davud, El Merasil, sayfa 102-103. Yine ondan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bize ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad etti mi şöyle derdi. Gelecek olan her bir şey yakındır. Gelecek olanın uzak olması söz konusu değildir. Kimsenin acelesi için Allah hiçbir şeyi çabuklaştırmaz. İnsanlar istedi diye hiçbir şeyi erkene almaz. İnsanların dilediği değil, Allah'ın dilediği olur. Allah bir işin olmasını diler, insanlar bir başka iş ister. Fakat insanlar hoşlanmasa dahi Allah'ın dilediği olur. Allah'ın yakınlaştırdığını kimse uzaklaştıramaz. Allah'ın uzaklaştırdığını da kimse yakınlaştıramaz. Aziz ve celil olan Allah'ın izniyle olmadıkça hiçbir şey olamaz. Ebu Davud el-Merasil sayfa 103. Cabir dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbe verir, Allah'a hamdü senada bulunup peygamberlerine salat ve selam getirdikten sonra şöyle derdi. Ey insanlar, sizin için bir takım işaretler vardır. Sizin için tespit edilen o işaretlere kadar gidiniz. Sizin varabileceğiniz bir son nokta vardır. Sizin için tespit edilmiş o son noktaya kadar gidiniz. Şüphesiz ki mümin kul birisi geçip gitmiş ve Allah'ın hakkında ne hüküm vereceğini bilemediği, diğeri ise geri kalmış ve Allah'ın onda ne yapacağını bilemediği iki korku arasındadır. O bakımdan kul kendi nefsinden yine kendisi için alacaklarını alsın. Dünyasından ahireti için, gençliğinden yaşlılığı için, hayattan ölüm gelmeden önce bir şeyler alsın. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ölümden sonra hiç kimsenin Rabbini razı etmesine dair isteği kabul edilmeyecektir. Dünyadan sonra ise cennet ya da cehennemden başka bir yurt yoktur. İşte ben bunu sizlere söylüyorum. Kendim için, sizin için Allah'tan mağfiret diliyorum. Dipnot Deylemi Firdevs 5. cilt 278 Hasan-ı Basri'den Beyhaki Şuab-ül İman 7. cilt 360 Hasan-ı Basri adını zikretmediği bir sahabiden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiği sırada ilk cumada verdiği hutbe daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Dipnot bakınız El-Cuma 8. ayetin tefsiri 2. başlık. 12. Hutbeyi dinleme adabı. Hutbeyi dinleyen kimselerin hutbe dolayısıyla susmaları sünneten vaciptir. Sünnet olan hutbeyi işitenin de işitmeyenin de susmasıdır. İnşallah her ikisi de aynı ecri alırlar. O esnada konuşan kimse lağv etmiş yani boş iş yapmış olur fakat bundan dolayı namazı da bozulmaz. Sahihte Ebu Hureyre'den rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus diyecek olursan sen lağv etmiş olursun. Bukhari 1. cilt 316, Müslim 2. cilt 583, Darimi 1. cilt 437-438, Ebu Davud 1. cilt 290, Nesai 4. cilt 104-188, İbn-i Mace 1. cilt 352, Muvatta 1. cilt 103, Müsned 2. cilt 272-280-393-396-485-518-432. Ezzemahşeri dedi ki, hutbeyi dinleyen kişi arkadaşına sus diyecek olursa lağv etmiş olur. Peki ya hatibin kendisi bu usta yani hutbeyi uzatmak suretiyle aşırıya gidecek olursa lağv etmiş olmaz mı? İslam'ın garipliğinden, günlerin uğursuzluklarından Allah'a sığınırız. 13. Cemaatin hatibe yönelmesi. İmam minbere çıktığı takdirde insanlar ona yönelirler. Çünkü Ebu Davud mürsel olarak Eban bin Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Cuma günü Adi bin Sabit ile birlikteydim. İmam hutbeye çıkınca ya da minbere çıkınca dedi. Ona doğru döndü ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle davranırlardı. Ebu Davud el-Merasil sayfa 99-100 Beyhaki Es-Sünenül Kübra 3. cilt 198 İbn-i Mace bunu Adi bin Sabit'ten o babasından diye rivayet etmiş.

ki bize Abbad bin Yakub anlattı. Dedi ki bize Muhammed bin El-Fadl El-Horasani anlattı. O Mansur'dan, o İbrahim'den, o Alkame'den, o Abdullah'tan dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı mı yüzlerimizi ona doğru çevirirdik. Bunu Mansur'dan tek başına yani Münferi'den Muhammed bin El-Fadl bin Atiye rivayet etmiştir. Dipnot Ebu Yala Müsned 9. cilt 281-282 14. İmam hutbe verirken mescide giren namaz kılar mı? İmam hutbe verirken mescide giren kimse Malik Allah rahmet üzerine olsuna göre tahiyyatül mescid namazı kılmaz. İbn-i Şihab'ın Allah rahmet üzerine olsun ve başkalarının görüşü de budur. Muvatta'da ondan şöyle dediği rivayet edilmiştir. İmamın minbere çıkması namaz kılmayı sona erdirir. Onun konuşması da konuşmayı sona erdirir. Muvatta 1. cilt 103. Bu rivayet mürseldir. Müslim'in sayında Cabir'in rivayet ettiği hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü sizden herhangi bir kimse imam hutbe verirken gelecek olursa hemen iki rekat kılıversin ve bunları kısa kessin. Bu ise namaz kılınacağı hususunda açık bir ifade olup Şafii ve başkaları da bu görüştedir. 15. İmam hutbe verirken uyumak. İbn-i Avun İbn-i Sirin'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Bizden öncekiler imam hutbe verirken uyumayı mekruh kabul eder ve bu usta ağır ifadeler kullanırlardı. İbn-i Avun dedi ki İbn-i Sirin daha sonra benimle karşılaştı ve ne dediklerini biliyor musun diye sordu ve devamla dedi ki böyleleri elleri boş dönen bir seriyeye yani sefere çıkan askeri birliğe benzerler. Sonra dedi ki elleri boş dönenler ne demektir biliyor musun? Hiçbir ganimet elde edemeyenler demektir. Semura bin Cundub'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden herhangi bir kimse uyuklayacak olursa arkadaşının oturduğu yere geçsin. Arkadaşı da onun oturduğu yere geçsin. 16. Cuma namazının şimdiye kadar sözünü etmediğimiz diğer bazı faziletleri ve farz oluşu. Burada daha önce sözünü etmediğimiz cuma namazının fazileti ve farz oluşu ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacağız. Hadis imamlarının Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününü söz konusu ederek bugün de öyle bir an vardır ki namaz kılan Müslüman bir kul bu anı denk düşürüp Yüce Allah'tan bir şey isteyecek olursa mutlaka Allah o kimseye o istediğini verir diye buyurdu ve eliyle bu anın oldukça kısa bir an olduğunu işaret etti. Müslim'in sayında Ebu Musa'dan şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. O imamın hutbe için oturması ile namazın biteceği vakte kadarki süre arasındadır. Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette bu anın ikindiden sonra olduğu açıklanmaktadır. Enes'ten gelen hadiste belirtildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanımıza çıkmakta gecikti. Yanımıza çıkıp gelince bir süre geç kaldın dedik. Şöyle buyurdu. Çünkü Cebrail bana üzerinde siyah bir nokta bulunan beyaz bir aynayı andırır bir şeyle yanıma geldi. Ben bu nedir ey Cebrail dedim. O dedi ki bu cumadır. Onda hem senin için hem ümmetin için bir hayır vardır. Yahudiler Hristiyanlar bugüne denk gelmek istediler de isabet ettiremediler. Allah sizi bugün eyletti. Ben ey Cebrail ya şu siyah nokta nedir dedim. Şöyle dedi. Bu cuma gününde olup denk düşüren her Müslüman kulun Allah'tan bir hayır isteyip de mutlaka onu o kimseye verdiği yahut da onun bir benzerini onun için kıyamet gününe kadar sakladığı ya da onun gibi bir kötülüğü ondan geri çevirdiği o malum andır. Şüphesiz ki o gün Allah nezdinde günlerin en hayırlısıdır ve şüphesiz cennetliler o güne El-Mezid günü adını verirler diye hadisi zikretti. Dipnot Ebu Yala Müsned 7. cilt 228 Taberani Evsat 7. cilt 15'te de bu manadaki açıklamalarla birlikte daha uzunca yer almaktadır. Heysemi Mecma 10. cilt 421'de bu uzunca şekliyle hadisi kaydettikten sonra şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Ebu Yala'nın ravileri Sahih'in ravileridir. Taberani'nin ravileri de Abdurrahman bin Sabit bin Sevban dışında Sahih'in ravileridir. Abdurrahman'ın zayıf olduğunu söyleyenler de vardır, sika olduğunu söyleyenler de vardır. İbn-i Mübarek ve Yahya bin Selam dedi ki, bize El-Mesudi El-Minhal bin Amr'dan anlattı. O Ebu Ubeyde bin Abdullah bin Utbe'den, o İbn-i Mesud'dan naklen dedi ki, Cuma'ya gitmekte birbirinizle yarışınız. Şüphesiz ki şanı yüce Allah her Cuma günü cennetliklere beyaz kafurdan,

0: olan bir tepe üzerinde görünür. Onlar bugün de ona yakın olurlar. İbn Mübarek dedi ki, dünyadayken Cuma'ya çabuk gidişlerindeki kadarıyla. Yahya bin Selam da dedi ki, dünyadayken Cuma'ya gitmek için hızlı davrandıkları gibi. Yahya şunu da eklemektedir. Onlara daha önce hiçbir şekilde görmedikleri türden keramet, yani yüce makam ve lütuflar ihsan eder. Yahya dedi ki, ben El-Mesudi'den başkasının bu rivayette şunu da eklediğini duydum. İşte bu da Yüce Allah'ın yanımızda fazlası da var. Kaf 35 buyruğunun anlattığıdır. Dipnot, Yahya bin Selam'ın naklettiği bu bölümü büyük bir kısmıyla Abdullah bin Ahmet Es-Sünne 1. cilt 259'da zikretmektedir. Derim ki, hadisteki bir tepe üzerinde ifadesinden kasıt cennet ehlidir. Onlar bir tepe üzerinde bulunacaklar demektir. Nitekim El-Hasen yaptığı rivayette şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphesiz cennetlikler her cuma gününde Kafur'dan bir tepe üzerinde Rablerine bakacaklardır. Bu uzayıp giden tepenin iki ucu görünmez. Orada her iki kıyısı misk olan bir nehir akar. Üzerinde Kur'an'ı öncekilerin de sonrakilerin de duyduğu en güzel seslerle okuyacak cariyeler bulunacaktır. Evlerine geri döndüklerinde her bir kişi bu cariyelerden dilediğinin elinden alıp gider. Daha sonra inciden köprüler üzerinden geçerek evlerine giderler. Eğer Yüce Allah onlara evlerini göstermeyecek olursa, Yüce Allah'ın her cumada onlara yeniden yaratacağı şeyler dolayısıyla kendiliklerinden evlerinin yolunu bulamazlar. Bunu Yahya bin Selam zikretmiştir. Dipnot, ulaşabildiğimiz kaynaklarda bu lafıza tespit edemedik. Enes'ten de şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İsra'ya götürüldüğüm gece arşın altında 70 tane şehir gördüm. Her bir şehir sizin bu şehirlerinizin 70 kat büyüklüğündedir. Allah'ı tesbih ve takdis eden meleklerle doludur. Tesbihlerinde Allah'ım cuma gününe hazır bulunan kimselere mağfiret buyur. Allah'ım cuma günü gusleden kimselere mağfiret buyur derler. Bu hadisi Es-Sâlebi zikretmiştir. Kadı Eş-Şerif Ebul Hasan Ali bin Abdullah bin İbrahim el-Haşimi el-İsevi, İsa bin Ali bin Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın soyundandır. Sahih bir senet ile Ebu Musa el-Eşari'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah kıyamet gününde günleri gerçek şekilleri ile var edeceği, cuma gününü aydınlık bir çiçek gibi var edecektir. Cuma'ya devam edenler etrafını eşine zifaf için hazırlanan gelin gibi etrafını saracaklardır. Onların önünü aydınlatacak, onlar da ışığında yürüyeceklerdir. Renkleri kar gibi beyaz, kokuları mis gibi etrafa yayılacaktır. Kafur'dan dağlarda dolaşacaklar, bütün cinler, melekler hayretle onların yol alışlarına bakacaklardır. Onlar cennete girecekler ve Allah'tan ecir bekleyerek ezan okuyan müezzinler dışında kimse de onlarla birlikte olmayacaktır. İbn-i Mace'nin sünneninde Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma, bir dahaki cumaya kadar büyük günahlar işlenmediği sürece ikisi arasındakilere kefaret teşkil eder. Bu hadisi bu manada Müslim de rivayet etmiştir. Evs bin Evs Es-Sakafi'den dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Kim cuma günü başını yıkar veya gusledip erken vakitte çıkar ve binmeksizin yürüyerek erkence gider, imama yakın bir yerde oturup hutbeyi dinleyip boş bir iş yapmazsa, attığı her bir adım karşılığında onun için bir yıllık oruç tutmuş ve namaz kılmış gibi ecir yazılır. Cabir bin Abdullah'tan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbeye irad ederek buyurdu ki, ey insanlar, ölmeden önce Allah'a tevbe ediniz. İşlerle meşgul olmadan önce salih ameller işlemekte elinizi çabuk tutunuz. Sizinle Rabbinizin arasındaki bağı onu çokça zikretmek, gizli açık hallerde çokça sadaka vermek suretiyle sağlamlaştırınız ki size rızık verilsin, yardım olunsun ve mükafat verilsin. Bilin ki Allah sizlere bulunduğum bu yerde, içinde bulunduğum bu ayda, bu yılda, kıyamet gününe kadar cumayı farz kılmıştır. Ben hayattayken yahut da vefatından sonra her kim adil ya da zalim bir imam bulunduğu halde onu hafife alarak ya da inkar ederek terk edecek olursa Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. İşlerinde ona bereket ihsan etmesin. Hatta şunu bilin ki onun namazı da olmaz, zekatı da olmaz, haccı da olmaz. Hatta onun orucu da olmaz, iyilikleri de olmaz tevbe edinceye kadar. Kim tevbe ederse Allah da onun tevbesini kabul eder. Şunu bilin ki kesinlikle hiçbir kadın bir erkeğe imam olamaz. Bedevi bir Arap bir muhacire imam olamaz. Günahkar bir kimse mümin bir kimseye imam olamaz. Ancak kılıcından ya da kamçısından korktuğu bir sultanın bu usta onu baskı altında mecbur tutması hali müstesnadır. Meymun bin Ebi Şeybe dedi ki, Haccac ile birlikte bir cuma kılmak istedim. Gitmek üzere hazırlandım. Sonra şöyle dedim, ben nereye gidiyorum? Şu günahkar kimsenin arkasına namaz mı kılacağım? Bir sefer gideyim dedim, bir sefer gitmeyeyim dedim. Sonra da gitmekte karar kıldım. Evin bir tarafından birisi bana şöyle seslendi, ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. 17. Allah'ın yanında bulunanlar dünyalıklardan hayırlıdır. De ki, Allah'ın yanındaki eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Buyruğu iki şekilde açıklanmıştır. Birincisine göre Allah'ın yanındaki namazınızın sevabı sizin eğlence zevkinizden ve ticaretinizin sağladığı faydadan daha hayırlıdır. İkincisine göre Allah'ın sizin için ayırmış olduğu rızkınız elde ettiğiniz eğlence ve ticaretinizden daha hayırlıdır. Ebu Reca el-Utaridi Allah'ın yanındaki eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır anlamındaki buyruğu lillezine amenu yani iman edenler için ziyadesiyle okumuştur. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Yani o rızık verenlerin, rızıklandıranların en hayırlısıdır. O halde ondan isteyiniz. Onun yanındaki dünya ve ahiret hayırlarını elde etmek için ona itaat ile ondan yardım isteyiniz. Cuma suresi burada sona ermektedir. Allah'a hamdolsun. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz. Allah şöyle demişti, ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Efendim, bu birlikteliğimizde ders kitabınızın 139. sayfasında yer alan Temarin başlıklı bölümü ve devamını ele alacağız inşallah. Temarin başlığı altında birinci alışmanın Ecib Anil Esiletil Etiye şeklinde bir talimat içerdiğini görüyoruz. Aşağıdaki soruları cevapla. Bu sorular programımızın bir önceki bölümünde ders kitabınızın 138. sayfasında okuduğumuz diyaloğa dair sorular. Ve birinci soru şöyle: Kem suraten hafiza beşirun? Beşir kaç sure ezberledi anlamında bir soru. Bu soruyu hafiza beşirun sureten vahideten şeklinde cevaplamalıyız. Beşir bir sure ezberledi anlamında. İkinci soru: kem sureten hafiza Ömeru? Ömer kaç sure ezberledi? Bu soruyu da şöyle cevaplarız, şöyle cevaplamalıyız: Hafiza Ömeru surateyni, Ömer iki sure ezberledi. Hafiza Ömeru surateyni. Es-sual-ı thalis, üçüncü soru: Bikem iştera beşirun el kaleme? Bikem iştera beşirun el kaleme şeklinde de okuyabiliriz. Beşir kalemi kaça satın aldı? Beşir kalemi kaça aldı? Bu sorunun cevabı da şöyle olmalı sevgili öğrencilerim: İştera beşirun el kaleme bir riyaleyni. Beşir kalemi 2 riyale aldı. Alıştırma 2'ye geçiyoruz. Teemmel ma yeli, aşağıdakileri incele. El merfu'u, el mansubu ve el mecruru şeklinde sağdan sola yazılan 3 kavram görüyoruz. Merfu, mansub ve mecrur şeklinde. Ve elif maddesinde ca'el müderrisu, ra'eytul müderrise ve zehebtu ilel müderrisi cümlelerini görüyoruz. Bu 3 cümlede yer alan el müderris kelimesi birinci cümlede, yani ca'el müderrisu cümlesinde el müderrisu kelimesi raf durumundadır, yani merfu bir isimdir diyeceğiz. Ra'eytul müderrise cümlesinde el müderrise kelimesi nasb durumunda, yani mansup bir isimdir diyeceğiz. Ca'el müderrisu cümlesinde el müderrisu kelimesine merfu bir isimdir. Ra'eytul müderrise cümlesinde el müderrise kelimesine mansup bir isimdir diyeceğiz. Ve zehebtu ilel müderrisi cümlesinde el müderrisi kelimesine cer durumunda, yani mecrur bir isimdir diyeceğiz. Peki el müderris kelimesi birinci cümlede raf durumundadır, yani merfudur. İkinci cümlede nasb durumundadır, yani mansuptur. Üçüncü cümlede ise cer durumundadır, yani mecrurdur dedik. Bir de şunu ekleyeceğiz buna. Bu söylediklerimize şunu da ekleyeceğiz. El müderrisu, ca el müderrisu cümlesinde el müderrisu raf durumundadır ve raf alameti sonunda yer alan zahir dammedir. Yani el müderrisu kelimesinin son harfi olan sinin üzerine yazılan, yazılması gereken dammedir diyeceğiz. Ra'eytul müderrise cümlesinde el müderrise kelimesi nasb durumundadır. Mansup bir isimdir ve nasb alameti sonunda yer alan zahir fethadır diyeceğiz. Zehebtu ilel müderrisi cümlesindeki el müderrisi kelimesini ise irab ederken, yani cümledeki yeri konumu bakımından cümledeki yerinin konumunun tespitini, tayinini yaparken el müderrisi cer durumundadır, mecrur bir isimdir. Cer alameti sonunda bulunan zahir kesradır diyeceğiz. Peki bu tespit ve tayinlerden sonra şunu da ilave edeyim söyleyeceklerime. El müderris kelimesi kelimenin türleri bakımından bir isimdir ve sayısı bakımından isim başlığı altında da el müderris ismini sayısı bakımından müfrettir, yani tekildir diye tanımlarız. O halde buradaki ca'el müderrisu, ra'eytul müderrise ve zehebtu ilel müderrisi cümlelerinde yer alan el müderrisu, el müderrise, el müderrisi şeklinde okuduğumuz bu ismi örnek olarak alacak olursak, sayısı bakımından müfret olan, yani tekil olan bir ismin irabı yapılırken, yani cümledeki konumu tespit ve tayin edilirken, bu tespit ve tayini yapmamızı sağlayan unsur söz konusu ismin sonunda bulunan, sonunda yer alan harekedir deriz. Bu söylediklerimi bir cümleyle ifade edecek olursam şayet sevgili öğrencilerim, şöyle derim. Müfret bir ismin irab alameti harekedir. Raf alameti vamme, nasb alameti fetha, cer alameti ise kesradır deriz. Bir ismin sayısı ne olursa olsun, kaç olursa olsun, cümledeki görevi bakımından, cümledeki konumu bakımından irab ederken, konumunu tespit ve tayin ederken herhangi bir isim için sayısı, tekrar ediyorum, ister müfred olsun, ister müsenna yani tesniye, isterse cem, çoğul olsun, fark etmez. Sayısı ne olursa olsun, kaç olursa olsun, bir ismin irabını yaparken söz konusu şu isim raf durumundadır, yani merfudur diyorsak, söz konusu o isim bulunduğu cümlede özne konumundadır. Şayet bu ismin bulunduğu cümle, yani özne konumunda bulunduğu cümle bir fiil cümlesi ise, ca'el müderrisu cümlesinde olduğu gibi, o takdirde söz konusu müfred isim cümlenin failidir deriz. Genel bir tanım yapmak gerekirse, bir ismin cümlede raf konumunda bulunduğunu, yani merfu olduğunu söylüyorsak, söz konusu o isim cümledeki görevi bakımından cümlenin öznesi, yani işi yapanı konumundadır. İşi yapan öğe konumundadır. Ca'el müderrisu cümlesinde el müderrisu kelimesinde olduğu gibi. Ra'aytul müderrise cümlesinde el müderriseyi irab ettik ya, nasb durumundadır, mansuptur, nasb alameti sonunda yer alan zahir fethadır dedik ya. Bir de cümledeki görevi konumu bakımından herhangi bir ismin cümlede nasb konumunda bulunmasının ne demek olduğunu

Ca'el müderrisu cümlesinde anlam öğretmen geldi şeklindedir. Ve burada gelme işinin, gelme eyleminin öznesi el müderristir. Ra'eytul müderrise cümlesinde ise el müderris kelimesi cümledeki görevi konumu bakımından nesne konumundadır. Ben öğretmeni gördüm şeklinde tercüme ettiğimiz bu cümlede yükleme yönelteceğimiz kimi sorusunun cevabını teşkil eder. Öyleyse kimi, neyi sorularının cevabını teşkil eden varlık cümlede nesne konumunda olacağından el müderrise kelimesini cümlenin nesnesi olarak değerlendiririz. Derslerimizin ilerleyen bölümlerinde bu anlattığım hususların birçok örneğini inşallah göreceksiniz. Fiil cümlesinin elemanlarını mesela çalışacağız ve fiil cümlesinin iki elemanı vardır. Fiil ve fail diyeceğiz. Şayet bir fiil cümlesinin fiili geçişli ise, yani nesne alan, nesneye ihtiyaç hisseden bir fiilse, o takdirde fiil cümlesinin üçüncü elemanı da mef'ulün bih'tir veya el mef'ulü bih'tir diyeceğiz. Nitekim burada da ra'eytul müderrise cümlesinde el müderrise mef'ulün bih'tir, yani nesnedir. Zehebtu ilel müderrisi cümlesinde el müderrisi kelimesi mecrurdur. Cer alameti sonunda yer alan zahir kesradır dedik. Cümledeki görevi bakımından, konumu bakımındansa tümleç konumundadır. Tümleç ne hocam derseniz, nereye, nerede, nereden gibi soruların cevabını teşkil eden öğe cümlede tümleç konumundadır diye izah ederiz. Zehebtu ilel müderrisi cümlesini tercüme ederken öğretmene gittim veya öğretmenin yanına gittim şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. İşte bu cümlede el müderrisi cer durumundadır, yani mecrurdur. Cer alameti sonunda yer alan zahir kesradır. Şu zahirden kastımız ne hocam diye soran, bu şekilde düşünen bir öğrencimiz varsa, zahirden kastımız şu: zahir açık olan, görünen, ortada olan demektir. Zahir damme, zahir fetha ve zahir kesra derken, yani açık olan, ortada olan, görünen demek isteriz. Sevgili öğrencilerim, Arap dilinde herhangi bir kelimenin cümledeki görevini, konumunu tespit ve tayin etme işleminin adı cümleyi irab etmedir. İrab diye adlandırılan kavramı biz cümlenin öğelerini bulma, cümleyi tahlil etme diye tarif ederiz. Peki o halde bir ismi, cümlede yer alacak herhangi bir ismi irab edeceğimizde iki şeye bakarız. Söz konusu ismin irabını bir şekil bakımından, bir de cümledeki görevi, cümledeki konumu bakımından değerlendiririz. Malumunuz sayısı bakımından isim üçe ayrılır: müfret, müsenna, diğer adıyla tesniye ve cem olmak üzere. Herhangi bir ismi irab ederken biz önce şeklen müfret mi, müsenna mı, cem mi olduğuna bakarız. Müfredin kendine göre irab kuralları vardır ya da irab alametleri vardır. Müsennanın

Hakeza öyle. Çoğul diye tercüme ettiğimiz cembir ismin de yine kendine göre bir takım diğerlerinden, ötekilerden farklı olan irab alametleri vardır. Arap dilinde bir ismin cümledeki görevini, konumunu tespit ve tayin etmemizi sağlayan, yani söz konusu o isme irab etmemizi sağlayan iki irab alameti vardır ki bunlardan birisi hareke, bir diğeri ise harftir. Yani bazı isimlerin cümledeki konumlarını, görevlerini tespit ve tayin etmemizi sağlayan unsur hareke iken, bazı isimlerin cümledeki görevini, konumunu tespit ve tayin etmemizi sağlayan unsursa harftir. Yani bazı isimlerde hareke, bazı isimlerde harf irab alamet olarak karşımıza çıkar. Az önce ifade ettim. İrab bakımından müfred tesniye, tesniye ceme benzemez. Müfredi tesniyeden, tesniyeyi cemden ayıran farklı irab alametleri vardır. Tabii bu şekil bakımından, ancak cümledeki görevi konumu bakımından herhangi bir isim için şu isim merfudur diyorsak, söz konusu o ismin cümlenin öznesi olduğunu, yani cümlede işi yapan konumunda bulunduğunu kastetmiş oluruz. Herhangi bir isim için sayısı kaç olursa olsun, sayısı ne olursa olsun, bir isim için nasb durumundadır veya bir diğer ifadeyle mansuptur diyorsak, söz konusu o ismin cümlenin nesnesi, yani cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen varlık olduğunu ifade etmiş oluruz. Şayet mansup olduğundan bahsettiğimiz isim bir fiil cümlesinde nesne konumunda ise biz ona mef'ulün bih'tir deriz. Yani mef'ulün bih konumunda olan bir isim mansup olur deriz. Son olarak herhangi bir ismin cer durumunda olduğunu, yani mecrur olduğunu söylüyorsak, söz konusu o isim bulunduğu cümlede görevi konumu bakımından cümlenin tümleci olur deriz. Yani nereye, nerede ve nereden gibi yönelme, bulunma ve uzaklaşma durumlarını anlam bakımından ifade eden sözcük cer durumunda olan, yani mecrur olan isimdir deriz. Efendim, bu açıklamalardan sonra bu sayfada, sayfa 139'da şu an üzerinde durduğumuz ikinci alıştırmanın ba maddesinde yer alan cümlelere geçmek istiyorum. Ca'el müderrisani ra'eytul müderriseyni zehebtu ilel müderriseyni. Okumuş olduğum, ba maddesinde okuduğum bu üç cümleden ilkini, ca'el müderrisani cümlesini, iki öğretmen geldi anlamıyla, ra'eytul müderriseyni cümlesini, iki öğretmeni gördüm anlamıyla, Zehebtu ilel müderriseyni cümlesini ise iki öğretmene veya iki öğretmenin yanına gittim anlamıyla tercüme ederiz. Bu okumuş olduğumuz üç cümleden ilkinde yer alan el müderrisani sayısı bakımından tesniye, diğer adıyla müsenna bir isimdir. İkinci ve üçüncü cümlelerde yer alan el müderriseyni kelimeleri de yine aynı şekilde, veya bu kelime de aynı şekilde tesniye, diğer adıyla müsenna bir isimdir. Tesniyenin tanımını biliyoruz değil mi? Tesniye nedir? Sayısı bakımından ikil bir varlığı ifade eden isimdir. Bu kavramı tabi fiillerde de kullanacağız. Tesniye ya da müsenna kavramını. Ancak isim için eğer tesniye nedir denilecek olursa,
iki varlığı ifade eden sözcüktür deriz. Peki birinci cümlede Cael Müderrisani cümlesinde El Müderrisani raf durumundadır. Yani merfudur. İkinci cümlede Ra'eytul Müderriseyni cümlesinde El Müderriseyni nasb durumundadır. Yani mansuptur. Vehebtu ilel Müderriseyni cümlesinde ise El Müderriseyni tesniye ismi mecrurdur. El Müderrisani raf durumunda yani merfu bir isim. Ra'eytul Müderriseyni cümlesinde El Müderriseyni nasb durumunda mansup bir isim. Vehebtu ilel Müderriseyni cümlesinde ise El Müderriseyni önünde bulunan harfi cer sebebiyle cer durumunda yani mecrur bir isimdir. El Müderrisani de raf alameti elif. Cael Müderrisani cümlesindeki El Müderrisani kelimesinde raf alameti elif. Ra'eytul Müderriseyni cümlesindeki El Müderriseyni kelimesinde nasb alameti ya. Zehebtu ilel Müderriseyni cümlesinde yer alan El Müderriseyni kelimesinin cer alameti ise yine ya'dır diyecek ve programın bu bölümüne nokta koyacağım. Gelecek bölümde inşallah kaldığımız yerden devam etmek umut ve duasıyla.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
2: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
1: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Boomerang. Boomerang. Tabiatta her şey hal diliyle insanoğluna bir şeyler söylüyor. Ta ki duyup istifade etsin. Yaratılan her bir eser bazen koku, bazen türlü türlü renkleri ve şekilleriyle sesini duyurmaya çalışıyor. Taşıdığı sanat incelikleriyle. Bu açıdan bakıldığında bazı meyve ve sebzelerle organlarımız arasındaki benzerlikler çoğumuzun dikkatini çekmiş olmalıdır. Aslında dikkatli bakıldığında bu benzerliğin altında bizler için bir mesajın olduğu ve bu benzerliğin hiç de tesadüfi olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilgili olarak meyvelerin hangi organa benziyorlarsa o organlara faydası olduğunu savunan bazı görüşler de vardır. Hatta bitkilerin şifa sebebi olmasıyla ilgili günümüzde de kabul gören The Doctrine of Signatures, yani işaretler veya imzalar doktrini teorisi de doğayı okumak üzerine kurulu bir yaklaşım biçimidir. Cevizle insan beyni arasındaki benzerlikler. Ceviz, bu konuda hepimizin aklına ilk gelen meyvedir. Çünkü ceviz küçük bir beyin görünümündedir. Ceviz içi koruyucu sert bir kabukla örtülmüştür. Tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatasıyla örtülmesi gibi. Cevizin bu odunsu sert kabuğu açıldığında, kabuğun altındaki ceviz içinin iki eşit parça halinde olduğu dikkatimizi çeker. Tıpkı insan beyninin iki yarım küreden oluşması gibi. En içteki ceviz içi zarla çevrili kıvrımlardan oluşmuştur. Tıpkı beyinde olduğu gibi. Cevizin içine beyne faydalı olan maddeler konulmuş. Tüm bunlara ek olarak meyveler arasında içeriğinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Enteresandır, insan bedeninde gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Ayrıca ceviz, beynin ihtiyaç duyduğu omega 3, omega 6, A, B ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ceviz hem görünüşüyle hem de içindeki besin ve mineralleriyle adeta ben beyin için yaratıldım demektedir. O halde beyni kim yarattıysa, tıpkı beyne benzeyen ve beynin ihtiyacı olan maddeleri barındıran cevizi de o yaratmıştır. Manen bu benzerlik bize biz biriz ve bir elden çıkmışız, bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette hepimizi o yapar demektedir. Her nimet bizim için yaratılır, şekillendirilir ve içlerine ihtiyacımız olan şeyler ölçülü olarak konulur. Ceviz de böyledir. Mesela cevizde bulunan fitosteroller bağışıklık sistemini güçlendirerek kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Cevizdeki yüksek orandaki omega 3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti ve yüksek kan basıncını azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği de ileri sürülüyor. Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı da ceviz önemli bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliği içindeki triptofandan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Bu nedenle yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Ve sayamadığımız daha pek çok faydası bulunan ceviz, aşırıya kaçmadan kararınca ve yerinde tüketildiği takdirde en büyük besin kaynağınız olacaktır. Böyle ceviz gibi mucizevi meyvelerde gözle görülen hikmetleri görmezden gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluştuğunu söyleyenlere bırakın bilim adamı demeyi, akıl sahibi bir insan denebilir mi? Günlük yenmesi gereken ceviz miktarı 30-50 gram arasındadır. Bu da 2-3 adet cevize tekabül eder. Ceviz aşırı tüketildiği zaman, yani günde 4 taneden fazla tüketildiği zaman vücut ihtiyacı olan kadarını alıp fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır. Yani her gıdada olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

geri sat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirir.

yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.

Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir farzı ayn ilmi hatırlatmak. Abdullah Dahi. Meşhur İslam alimlerinden Allame İbni Abidin Reddül Muhtar Aled Dürrül Muhtar adlı eserinde ilim konusunda şunları kaydeder. Metin. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Bilmiş ol ki ilmi öğrenmek farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere evvela iki nev'idir. Farz-ı ayn bir kimsenin dini için muhtaç olduğu miktar ilimdir. Farz-ı kifaye başkalarına fayda vermek için halen muhtaç olduğu miktardan fazlasını öğrenmektir. İzah, ilimden murat, ahirete ulaştıran ilimdir yahut ondan e'amdır. Allami fusulünde şunları söylemiştir. Kulun dinin icrası, Allah için amelinin ihlası ve kullarıyla muaşereti hususunda muhtaç olduğu ilmi öğrenmesi İslam'ın farzlarındandır. Her erkek ve kadının din ve hidayet ilmini öğrendikten sonra abdest, gusül, namaz ve orucunu öğrenmesi, nisaba malik olanın zekatı, kendisine hac farz olanın haccı, ticaretle meşgul olanın alışverişi öğrenmesi farzdır. Ta ki sair muamelatta şüphelerden ve mekruh olan şeylerden korunabilsinler. Sanat sahipleri ve diğer herhangi bir işle meşgul olanlar da böyledir. Haramdan korunmak için onların da meşgul oldukları işin hükmünü bilmeleri farzdır. Tebyinül Meharim'le nam bulmuş eserde şöyle deniliyor. Beş farzla ilmi ihlası öğrenmenin farz olduğunda şüphe yoktur. Çünkü amelin sahih olması buna bağlıdır. Helali, haramı ve riyayı öğrenmek de farzdır. Zira ibadet eden kimse riya yaparsa amelinin sevabından mahrum olur. Hasetle ucbu yani kendini beğenmeyi öğrenmesi dahi farzdır. Çünkü bu iki şey ateşin odunu yediği gibi ameli yerler. Alışveriş, nikah, talak gibi şeyleri yapmak isteyenlerin de bunları öğrenmeleri farzdır. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdendir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. İhtiyaten cahil, imanını her gün, karısının nikahını da ayda bir veya iki defa şahit huzurunda tazelemelidir. Çünkü hata erkekten sadır olmasa bile kadından çok sudur eder. Merhamet olunmuş hayırlı ümmetin mükellef olan her ferdin durumuna göre üzerine farz olan ilim konusunda İslam fakihlere böyle diyorlar. Yarattığı her varlık üzerinde mutlak hakim alemlerin Rabbi Allah Teala, şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anha ilmin fazileti sorulunca şöyle dedi. Sen yüce Allah'ın önce ilmi zikredip şöyle dediğini duymadın mı? Şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Sonra ona ameli emredip günahın için mağfiret dile buyurdu. Mağfirete sebep olacak şey de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Kişiye ancak bu sözle mağfiret edilir. Başka şeyle mağfiret edilmez. Kim la ilahe illallah derse ona mağfiret edilir. O inkar edenlere de ki eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Onlar bağışlanma dilemektelerken de Allah onları azaplandıracak değildir buyurdu. Buradaki bağışlanma istemek İslam'ı tevhid etmek demektir. Bundan böyle dedim. Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten o çok bağışlayıcıdır. Buyurarak ondan başka ilah olmadığına şahitlik ediniz deyip sonra ameli zikretti. Yine Allah'ın bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, süresi ve konusu mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın diye buyurduğunu, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir, imtihan konusudur diye buyurduktan sonra başka bir yerde şu halde onlardan sakının diye buyurduğu gibi, bilin ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz şeylerin beşte biri muhakkak Allah'ın, Resul'ün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur diye buyurup bundan sonra ameli emreden buyrukları duymadın mı? Şirksiz tevhidin ve katıksız imanın anlaşılıp salih amelin gereği gibi işlenmesi için önce ilim. Kaynağı vahiy olan, yani Kur'an ve sünnet olan bir ilim. Erkek olsun kadın olsun her muvahhid mümin kula farz olan ilim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlim aramak her Müslüman üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Gerek akidevi gerekse ameli olan halin ilmini kaynakları ve delilleriyle öğrenmek her imkan sahibi olan mükellef muvahhid mümin ferdin üzerine farzdır ki ertelenmesi başlı başına suçtur ve günahtır. Allame İbni Abidin'in Sinanuddin Yusuf bin Abdullah el-Amasi el-Rumi el-Hanefi'nin Tebyinül Meharim adlı eserinden yaptığı ilimle ilgili naklin önemli bir kısmına tekrar bir göz atalım. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. Bir İslam fakihi olan bu alim, yemin ederek zamanındaki en mühim şeyi beyan ediyor. Mümin Müslümanların elfaz-ı küfrü öğrenmeleri, onların üzerine farzdır. Müslüman kişiyi imanından sonra küfre döndürecek elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür diye bilinmelidir ki, Allah'ın lütfuyla kazanılan iman iyice korunmuş olsun. Bu hakikatten dolayı mesuliyetlerinin şuurunda ve idrakinde olan İslam alimleri imanı korumak konusunda eserler yazmış, mümin Müslümanlara sunmuş, onları bilgilendirip aydınlatmışlardır. Bu değerli İslam alimlerinden biri de İslam adına devlet olan Osmanlı Devleti zamanında yaşamış Mehmet Emin Efendi'dir. Mehmet Emin Efendi, Latin harflerle sadeleştirip Küfür Sözler adıyla neşredilen risalesine Hıfz-ı İman adını vermiş ve konunun önemini ön sözde şöyle beyan etmiştir. Bu zamanda cahil çok olup heva ve arzularına uyarak dünyaya muhabbet, dünya işlerini tedarik ve dünya lezzetlerine karşı aşırı düşkünlük içerisindeler. Öyle ki nice insanlar gaflet içerisinde bulunmaları sonucu mekruh ve haram şeylerle uğraşıyorlar. Küfür sözler konuşmaları ya da küfür iktiza eden insanlarla kaynaşmaları sebebiyle imanları selb olmaktadır. Hatta kimi mümin kişilerde cehl ve gafletleri sebebiyle küfür sözler söyleyerek İslam dairesinin dışına çıkmaktadırlar. Kişi hür düşüncesi ve rızasıyla ambarındaki tohumuna, kişilerdeki zahiresine, kasasındaki altın gümüşlerine ve paralarına, pullarına gösterdiği itibar ve muhabbet kadar da iman ve dinine muhabbet gösterseydi, iki cihanda da aziz ve bahtiyar olurdu. Allah'ın cennetteki nimetlerine nail olur, onun azaplarından emin ve rızasına muvafık düşerdi. Bu sebepten dolayı hakir, gayrete gelip şeriat ulemasının küfür sözlerini açıkladıkları meşhur kitaplar ki Şifai-i Şerif ve Hanefi mezhebine uygun fıkıh kitaplarından Bedrur Reşid, Aliül Kari Şeyhüşşifa, Damat, Tarikat-ı Muhammediye, Vesile Şerhi, İmam Birgivi Risalesi ve diğerleri. Bu adı geçen kitaplardan küfür sözlerinin en önemlilerini bu risalede Rabbimin inayetiyle topladım. Umarım ki bu risale birçok kişinin imanlarını korumalarına rehberlik etmiş olur. Okuyup anlamaları sebebiyle. Bundan dolayı bu risaleye Hıfz-ı İman adını verdim. Bu risalede kaleme alınanları öğrenmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Kur'an okumaktan sevabı daha çoktur. Niçin diye bir soru sorulacak olursa cevabınız şudur. Çünkü küfür söz imanı iptal eder. Kişiyi iman dairesi dışına atar da onun için. O zaman namaz, oruç ve diğer amellerin faydası kalmaz. İmanı bilmemek gibi. Zaten imanın ne olduğunu bilmezse diğer amellerinin faydası olmaz. Müellif daha sonra risaletin bölümlerini ve küfrün çeşitleriyle hükmünü beyan edip şöyle diyor. Küfri hükmü de üç şeyle olur. A. İtikatla olur. Allah'ın insan ya da bir cisim, nesne, eşya suretinde olduğuna itikad etmek gibi. B. Tatbik ve körü körüne taklitle olur. Hiçbir zaruret olmaksızın kafirlere mahsus olan kıyafeti giymek gibi. C. Dille olur. Fakihlerin küfür sözlerdir dedikleri sözleri zaruretsiz söylemek gibi. Zira bir kafir bir sözüyle kelime-i şehadet mümin olduğu gibi bir mümin de bir sözüyle kelime-i küfür kafir olur. Nitekim İmam Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacaktır. Fukahanın kelime-i küfür, fiili küfür ve itikadi küfür dedikleri şeylerden birini zaruretsiz irtikap ederse onun imanına, tasdikine, ikrarına ve kıble ehli oluşuna itibar edilmez. İslam'da Allah ve Resulünün katında müçtehitler, fakihler, alimler ve müminler yanında kafir olur. Tevbe edip dönüş sağlamayacak olursa cehennem ateşinde ebedi olarak kalmaya mahkum olur. Tevbe edecek olursa mümin olur. Nikahını tazelemesi, yenilemesi kendine vacip olur. Yegane rehberimiz ve ilahımız Allah Teala şöyle buyurdu. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. İslam adına bir devlet olan Osmanlı Devleti döneminde devlet İslam devleti, ülke İslam ülkesi. Darul İslam'ken İslam alimleri imanı korumak konusunda bu kadar endişe taşırken ya yaşadığımız bu dönemde ne demeli ve ne yapmalı? İslam toprakları çağın zalim tağuti güçleri tarafından işgal edilmiş ve paramparça edilmiştir. Her parçasında kendi uşakları olanlarla birer kukla devletçik kurulmuştur. İslam devleti yıkılmış, İslam milletinin başı olan hilafet makamı kaldırılmış, tağutların egemenliğindeki devletçiklerde İslam'ın hükümleri yasaklanmış, tağuti hükümlerle hükmedilmiştir. İşgal edilen İslam topraklarındaki Müslümanım diyen halk kitleleri esaret altına girmiş, gayri İslami küfür ve şirk hükümlerine boyun büktürülmüş, karşı çıkan yüz binlerce Müslüman dar ağaçlarına asılmış, kurşuna dizilmiş ve şehit edilmiştir. Yine yüz binlercesi tağutun zindanlarında çürütülmüş ve işkence altında can vermiştir. Aynı korkunç zulüm bütün şiddetiyle devam etmektedir. Çağdaş cahiliyenin egemenliğinde eğitilen nesiller, akidevi ve ameli olarak İslam'dan uzaklaştırılmış batıl dinlerin yani ideolojilerin ve düzenlerin istediği tipte yetiştirilmiştir. Tağuti yönetimler tarafından cahil bırakılan halk kitleleri gerek akide gerekse amel konularında bilerek veya bilmeyerek elfaz-ı küfür söylemekte, ef'al-i küfür işlemekte ve efkar-ı küfrü gündeme getirmektedirler. Yani gerek düşünce ve inanç, gerek amel, gerekse sözlerle Müslüman bir kişiyi iman ve İslam dairesinden çıkaran şeyler gündeme gelmektedir. Bu konunun üzerinde çok durulmalı, insanlara gerçekler anlatılmalı ve ulaşılan kişiler uyarılmalıdır. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, katıksız iman etmiş olan müminlerin dillerine sahip olmaları, hayırdan başka şey söylememeleri konusunda dikkatli oldukları müddetçe cennet ehlinden olacaklarının müjdesini vermektedir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Her kim bana iki bacağı arasındaki organıyla iki çene kemiği arasındaki organını günahtan korumaya kefil olursa ben de o kimseye cennete kefil olurum." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olan ya hayır söylesin ya da sussun." Erkek olsun, kadın olsun, Müslüman olan bir şahsiyet düşüncelerini, dilini ve halini kontrol altında tutmalı, hayırlı olanı düşünmeli, hayırlı olanı söylemeli ve hayırlı olanı yapmalıdır. Hayırlı olan Allah Teala'nın razı olup emir buyurduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyip yaptıklarıdır. Hayırlı olan İslam'dır ve İslam'a uygun olan şeylerdir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh hadisin şerhinde şunları söyler: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ya hayır söylesin yahut sussun buyruğunun anlamı şudur: eğer konuşmak isterse söyleyecekleri kesinlikle karşılığında sevap alacağı hayır vacip ya da mendup bir söz konuşsun. Eğer konuştuğundan ötürü sevap alacağı bir hayır olduğunu görmeyecek olursa konuşmayıp sussun. Bu konuştuğunun haram olduğunu, mekruh ya da her iki tarafı eşit bir mübah olduğunu görmesi arasında da bir fark yoktur. Buna göre mübah söz terk edilmesi emredilmiş, haram ya da mekruha çekme konusu dolayısıyla söylenmemesi teşvik edilmiştir. Böyle bir halse adeten çok ya da çoğunlukla görülen bir husustur. Yüce Allah da o bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetmeye hazır biri vardır" buyurmaktadır. Selef ve alimler kulun ağzından çıkan hepsi sevabı veya cezayı gerektirmeyen mübah sözler olsa dahi ayetin genel olması dolayısıyla yazılır mı yoksa ancak sevap ya da ceza türünden karşılığı olanların mı sadece yazıldığı hususunda görüş ayrılığı içerisindedirler. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve onun dışındaki diğer ilim adamları ikinci kanaattedir. Buna göre ayet-i kerime tahsis edilmiş olur. Yani kişi karşılık görmeyi gerektiren her ne söz söylerse demek olur. Kişinin haramlara yahut mekruhlara çekilmemesi için şeriat pek çok mübahlardan uzak durmayı teşvik etmiştir. İmam Şafii bu hadisin anlamından hareketle şöyle demiştir: "Konuşmak isterse önce düşünsün. Konuşmasından dolayı aleyhine bir zarar olmayacağını görürse konuşsun. Şayet onda bir zarar olduğunu görür yahut şüphe ederse konuşmaktan vazgeçer." Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez. Fakat o söz yüzünden cehennemde 70 yıl dibe doğru gider." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğuyla batı arasından daha uzak bir yerine düşer." Süleyman bin Süheym, Hakem el-Gıfari'nin kızı olan annesinden bildiriyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: kişi bazen cennete öyle bir yaklaşır ki arada neredeyse bir arşınlık mesafe kalır. Ancak söylediği bir sözden dolayı burasıyla San'a arasında olan mesafeden daha fazla uzaklaşır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi ehemmiyet vermeyerek söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı öfkelendirecek kelimelerden bir kelimeyi hiç ehemmiyet vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer." Bir söz, bir kelime, tevhid de bir söz ve bir kelimedir. şirk de. İman da bir söz ve bir kelimedir, küfür de. O halde ağızdan çıkan söze ve kelimeye çok dikkat etmeli, bin düşünüp bir söylemeli. Yegane Yaradanımız ve Rabbimiz Allah, insan kullarına iki kulak, bir dil vermiştir. Bunun hikmetlerinden birisi de çok dinleyip az konuşmaktır. Konuştuğunda da dikkatli ve hayırlı şeyleri konuşmak gerekir. Hele hele elfaz-ı küfür konusunda bütün güç, gayret ve imkanı kullanarak bu sözlerin kullanılmamasına çok dikkat edilmelidir. Malum olduğu üzere İslam zahire hükmeder. Kişi muhatabının söylediklerine her ne kadar iyi niyet ve hüsn-i zanla yaklaşsa da İslam'ın zahire hükmeder olduğu ilkesini unutmamalı. Bu ilkenin hakkını vermeli ve adil şahitliğini yapmalıdır. Yegane Rabbimiz ve İlahımız Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Alemlerin Rabbi Allah'ın kadrinin yanında diğer kadirlerin hiçbir değeri yoktur. Allah'ın kadri bütün kadirlerden yücedir. O halde hakkı ayakta tutup adaleti yerine getirmek gerekir. Malum olduğu üzere vekil asıl gibidir ve vekil edilen konuda aslın yerine geçer. İmam Serahsi Mebsut isimli ünlü eserinde vekalet konusunda şöyle der: Ali radıyallahu anh'a Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'ı vekil olarak görevlendirmişti. Abdullah zeki bir genç olup onun hakkında Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: O benim vekilimdir. Onun aleyhine hükmedilen benim aleyhime hükmedilmiştir. Onun lehine hükmedilen benim lehime hükmedilmiştir. Bu ifade vekilin, vekil edenin yerine geçtiğine ve onun aleyhine verilen hükmün vekilin aleyhine verilmiş sayıldığının delilidir. Kendisini Müslüman kabul eden kişi, kişiler ya da kitleler ferdi olarak elfaz-ı küfür olan sözlerini hiçbir ikrah olmadan bilerek veya bilmeyerek, bile bile yahut yanılarak kullandıkları gibi yönetim makamına vekiller seçip göndermekte, seçtikleri vekilleri inansın ya da inanmasın yine hiçbir ikrah olmadan elfaz-ı küfür olan sözleri söylemekte ve bundan dolayı dünyalık makamlarla servetler elde etmektedirler. İman ve İslam konusunda bu çağın felaketlerinden birisidir elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür. Rabbimiz Allah Teala'nın kulları içinde Allah'tan ancak alim olanlar, içleri titreyerek korkar diye vasıflarını beyan buyurduğu gerçek alimleri, İslam topraklarını işgal eden egemen zalim tağuti yönetimlerden bağımsız ve halkın manevi baskısından kurtulmuş bir halde bu konuyu ve diğer konuları yeniden ele almalı, İslami hükümlerini ortaya koymalı, İnsanları uyarıp aydınlatmalı ve yapılan hatalardan, işlenen günahlardan, içine düşülen suçlardan tevbe etmelerini sağlamalıdırlar. Her olumsuz şartlara rağmen bu çileye katlanmaz, sabırla çalışıp bu şirke ve küfre kaymalarını önleyemezlerse, Ebu Bekir'i olmayan çağın irtidat hareketi gün geçtikçe hızla daha fazla çoğalmakta ve toplumları felakete sürüklemektedir. Artık ey basiret sahipleri, ibret alın. Abdullah Dahi, bir farz-ı ayn ilmi hatırlatmak. Vuslat Dergisi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde Rabbimiz bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandı.

Gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle inandık, iman ettik, bildik Allah'ım demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An kıyamet anıdır. An kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor, kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz.

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş. İnsan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle? Bu da ne? Aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle? Nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. Dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim.

İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer Rabbinin huzurudur. O gün insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat: Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
3: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Kur'an.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemûn.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil erda mihâdâ vel-cibâle evtâdâ.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknâkum ezvâcâ ve ce'alnâ nevmekum sübâtâ.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve ce'alnâ l-leyle libâsâ ve ce'alnâ n-nehâra me'âşâ.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.

0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: Ve enzelnâ minel mu'sirâti mâen seccâcâ linuhrice bihi habben ve nebâtâ ve cennâtin elfâfâ.
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.

0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: İnne cehenneme kânet mirsâdâ lit-tâgîne meâbâ lâbithîne fîhâ ehkâbâ lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ.
0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamimen ve gassâkâ

0: حِسَابًا.
1: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.

0: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
1: İnne lil muttakine mefaza hadâik ve e'nâbâ ve kevâibe etrâbâ ve ke'sen dihâkâ.
0: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
1: La yesme'ûne fîhâ leğven ve lâ kizzâbâ.
0: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
1: Cezâen min rabbike atâen hisâbâ.
0: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
1: Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ.
0: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.

O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

0: تُرَابًا
1: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at söküp çıkaran anlamına gelir. Sure ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
1: Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ
1: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.

0: الْمَأْوَى.
1: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.

0: ذكراها إلى ربك منتهاها.
1: Ey Muhammed, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.

0: Aha.
1: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma.
1: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
0: Ve ma yudrike leallehu yezzekke ev yezzekkeru fetenfe'ehu'z-zikra.
1: Ey Muhammed, ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
0: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى